you're gonna buy a new evening gown.

trounce Mr. Fito de la Parra.

to the blind.

I know it's so wild.

0: Thank you.
1: Apaçık Radyo Müzikleri.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Sinefil.
1: Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
3: Cuma günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Boncuk'a teşekkür ederiz.
6: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

Günaydın. Bu sabah sabahla ikonik bir düetle başladık. Nancy Sinatra ve Lee Hazlewood'un meşhur Paris Summer düetine kulak vererek başladık. Şimdi Sophie Zelmani'ye kulak vereceğiz ve Memory Loves You dinleyeceğiz. Ardından ona bağlı olarak Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs'a kulak vereceğiz. My Love.

Sırada iki ikonik parça var. Önce Tülay German'a kulak vereceğiz. Nöplörpa dinleyeceğiz. Ardından Jacques Brel radyonuzda olacak. Ne mo quitte pas dinleyeceğiz Jacques Brel'den.

0: İlk bölümü kapatırken önce Camille Yarbrough'ya kulak vereceğiz. Take Your Praise dinleyeceğiz. Ardından Ray Charles radyonuzda olacak. Lonely Avenue dinleyeceğiz Ray Charles'tan.
1: Together through the hard times and the good, I have to say.

what you want, I want for you. And we can work together.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. Kip Taylor'la başladık ikinci bölüme. She is my witch dinleyerek. Şimdi Sun and Star radyonuzda olacak. In the Night dinleyeceğiz önce. Bu Sharon Jones and the Dub Kings çevresinden bir müzisyen. Ardından Gabor Zabba radyonuzda olacak ve Somewhere I Belong dinleyeceğiz.

Sabahlıkta şimdi de Selin Desberg var ve ondan Moğolistan'daki Selenge nehrinden ilham alan bir parça dinleyeceğiz. Adı da Selenge.

Bir Dorothy Ashby parçası daha ile kapatıyoruz. Bu sabah sabahlıkta iki tane vardı. Come Live With Me dinleyeceğiz. Böyle görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuş.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Boncuğ'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Esintiler. Yeni çıkan caz albümleri. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
4: Salı geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Agos.

0: New Retro.
1: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.
2: Apaçık Radyo.

0: Merhaba kainat. Bugün 4 Haziran Perşembe. Yıl 2026, ay 6, gün 155 ve Hızır 30.
1: 1447 Hicri, Zilhicce 18, 1442 Rumi, Mayıs 22.
0: İbn Sina'nın doğumu 980.
1: Kuzey rüzgarları başlar, başlangıcı.
0: Fırtına.
1: Günün sözü. İnsan beyni değirmen taşına benzer. İçine yeni bir şeyler atmazsanız kendi kendini öğütür durur. İbni Haldun.
0: Günün tarihi. 128 yıl önce bugün 4 Haziran 1898'de ünlü pehlivan Koca Yusuf Amerika'dan dönerken geminin Atlas Okyanusu'nda batmasıyla boğularak öldü. Günün şiiri. Şair nerede? Sonbaharın ara sokaklarında günlerim. Yazım nerede? Kışım nerede? Dağlara, ırmaklara yükleyecektim derdimi. Atım nerede? Bahtım nerede? Yüzümün kırık aynasında uyurdu geceler. Adım nerede? Çağım nerede? Şair, hangi kara karanlığında geleceğin? Çağrın nerede? Çağrım nerede? Eser şimdi ihtiyarlığın iyiliği zamanı hayatta. Refik nerede? Durbaş nerede? Refik Durbaş.
1: Haziran ayında dünden devam. Bahçıvanlık. Açıkta yetişen kavun, domates, kabak ve salatalıklar budanır. Karanfiller çiçek açtıktan sonra daldırma yapılır. Yabani güllerden çelik dikilir. Enginarların diplerindeki sürgünler ürün alındıktan sonra ayrılır. Devamı yarın.
0: Büyük saatli marif takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı haftanın dördüncüsü başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, hepinize günaydın. Hermans Hermits de onun bir parçasıyla başladık ünlü 1950'lerin 60'ların ünlü grubu Hermans Hermits'in Derek Lakeby, Lakeby'nin gitaristi, en önemli kurucularından bir tanesi olan Derek Lakeby için çaldık. 4 Haziran 1994'te hayata veda etmişti. Oldukça genç bir yaşında. Ona da bir günaydın demiş olalım. Ve sözleri de şöyleydi yaklaşık olarak: dünyanın sonu diyor. Yani niye güneş hala parlamaya devam ediyor? Deniz neden hala dalgalarını kıyılara yolluyor? Bilmiyorlar mı dünyanın sonu geldi? Sen beni sevmiyorsun artık. O zaman bitti bu iş diyor şarkıda. Niye kalbim hala atıyor? Bu gözlerimden niye hala yaşlar dökülüyor? Bilmiyorlar mı ki dünyanın sonu geldi? Sen bana Allah'a ısmarladık dedikten sonra bitti dünya diyor. Her sabah uyanıyorum ve düşünüyorum, niye her şey aynı? Anlayamıyorum hiçbir şekilde, bu şekilde nasıl devam ediyor hayat eskisi olduğu gibi. Niye kuşlar şarkılarını söylemeye devam ediyorlar? Yıldızlar geceleri neden parlıyor göklerde? Bilmiyorlar mı dünyanın sonunun geldiğini? Ben senin aşkını yitirdiğimde bitti dünya zaten. Sen alasmadıklığı deyince dünya bitti diye giden hüzünlü bir şarkısı Hermans Hermits'in. Onu çalarak başladık. Şimdi günün haberlerinin bir özetine bakabilecek miyiz? Çok karmaşık ve yoğun bir dünyadan bahsediyoruz. Öncelikle de çeşitli gazetelerde de var, kararda da var. Sıcak yaz başlamadan rekorlar kırılmış durumda. Sadece Mayıs ayında 101 kişinin öldüğü İspanya genelinde, İspanya'dan bu haber.
1: Ve sadece İspanya.
0: Evet. Ve bu ölçümler, özel ölçümler yapılıyor bunu. Ümit Şahin'le de Açık Yeşil'de de konuşmuştuk. Fransa'da 7 kişinin öldüğü haberi yetersizdi aslında. Çünkü onlar sadece o anda görülen ölümleri şey yapıyorlardı. Oysa o ölçümlerde evlerinde hayatlarını kaybeden ve başka sebeplerle öldükleri zannedilen insanlar aslında sıcağa dayanamadıkları için oluyordu. Bunu biraz konuşmuştuk. Tam da bunu doğrulayan bir haber var. Günlük ölüm oranı izleme sistemi tarafından yayınlanmış projeksiyon verileri, aşırı sıcaklar sebebiyle 101 kişinin hayatını kaybettiği ve sağlık yetkilileri tehlike sınırını aşan her bir derecenin ölüm riskini daha da tırmandırdığını söylüyorlar. Ve Avrupa genelinde de zaten yoğun şekilde hissediliyor iklim değişikliği. Günlük ölüm oranı izleme sistemi diye bir şey var. MOMO diye kısaltılıyor. Güncel projeksiyon modellerine göre Mayıs döneminde yüksek sıcaklıklarla bağlantılı sebeplerden tam 101 kişi yaşamını yitirmiş ve istatistikler, veriler düzenli bir şekilde tutulmaya başlandı. 2015'ten bu yana Mayıs ayı içinde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı olarak tarihe geçmiş durumda. Yani son 10 yılın ortalamasının 3 katının üstüne çıkmış. 3,6 kat üstüne çıkıldığını net olarak gösteriyor.
1: Evet, çok ve ciddi. Daha işte Mayıs ayı.
0: Evet.
1: Henüz başlıyoruz. Daha yeni başlıyoruz. El Niño'dan da söz ediliyor. Hatta evet, süper El Niño deniyor şu an, bu yıl başlayacak olan El Niño için.
0: Evet, Pasifik'teki büyük bir yıkımın habercisi olan El Niño'nun önlenemeyecek bir şekilde gelmekte olduğunu da belirtiyorlar. Onu da söyleyelim. İklim anında Türkiye'nin COP31'e kömürden çıkış takvimiyle gitmesi gerektiğini söyleyen bir bildirisi var. Ondan da bahsederiz daha sonra. iklim değişikliğinin yeni dönemin sessiz stratejik tehdidi diye T24'te de Tarcan İldem tarafından kaleme alınmış önemli bir analiz yazısı var. Bütün bu tehlikelere hayatın her bölümünü nasıl etkilediğini ve NATO'nun tehdit çarpanı olarak tanımladığı bu olgu karşısında Türkiye'nin de COP31 ev sahipliğini yalnız diplomatik bir organizasyon değil, kamu sektörü, özel sektör ve toplum genelinde yeni bir farkındalık ve sorumluluk seferberliği için fırsat bilmesi ve böyle değerlendirmesi gerektiğini yazan uyarı yazısı var. Onlardan da bahsedebiliriz. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Donald Trump'ın Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek NATO zirvesine Donald Trump'ın da katılacağını söylemiş. Heyecanlı bir durumdan bahsediliyor. Ukrayna'da Rusya'nın Davos'u olarak nitelenen ve 130 ülkeden 20 bin ziyaretçinin ağırlanacağı Uluslararası Ekonomik Forum'un başladığı gün St. Petersburg'u, Putin'in de doğum yeri, doğduğu şehir, insansız hava araçlarıyla vurmuş. Yani 20 bin ziyaretçinin geleceği, 130 ülkeden toplantının, enerji tesisleri, askeri üsler hedef alınmış ve ağır bir darbe olarak yorumlanıyor. Bakacağız, Rusya'da, Moskova'da sistematik saldırılarla cevap vereceğini duyurmuş. Gayet tuhaf ve vahim durumlardan bahsediyoruz. Yüksek Seçim Kurulu da Türkiye'de mutlak butlan itirazına red gerekçesini açıklamış. Ve 22 Mayıs'ta reddeden Yüksek Seçim Kurulu mutlak butlan kararına yapılan itiraz başvurusunu seçim öncesine ilişkin işlemler bakımından adli yargı mercilerince verilen kararların yetki gaspı olmadığını belirtmiş. Böyle o durumda da vaziyet vahimleşiyor. Grup Başkan Vekili Cumhuriyet Halk Partisi Murat Emir de Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararıyla ilgili karar partimizi mahkeme koridorlarından çıkarıp asıl sahibine yani örgütümüze emanet etmenin yolunu açmıştır. Yolunu açmış. Kurultaydan kaçmak artık hukuki bir zorunluluk değil, siyasi bir bahanedir demiş bunun üzerine. Bunları konuşacağız. Şimdi tarihte bugüne bakalım.
1: 1989 yılında bugün Çin'in başkenti Pekin'de Nisan ayından beri devam eden Tiananmen Meydanı'ndaki büyük gösterilere asker müdahale ediyor. Çin'de 4 Haziran vakası olarak geçen katliamda ordu en az 2600 kişiyi öldürmüş. On binlerce kişi ayaklanma bastırıldıktan sonra da tutuklanıyor. Bir kısmı da idam ediliyor. İşte tam da bu kanlı ortamda ertesi gün yani 5 Haziran'da elinde naylon alışveriş torbaları olan sıradan bir Çinli genç tankların önüne dikilip o ünlü pozu veriyor ve onları durduruyor. Ancak gence ne olduğunu hala bilmiyoruz.
0: Bir daha hiç kimse öğrenebilmiş değil. 1989'daki beri bu anıtsal bir önem kazandı bu fotoğraf. Tankları durduran elinde alışveriş torbasıyla kişi ne oldu bilinmiyor. Bu dünyanın da ve Çin, başta Çin olmak üzere dünyanın da genel siyasi yönetim biçimine ilginç bir not, dipnot diye düşünmüş olabilir. 2020'de bugünse 75 yaşındaki barış aktivisti Martin Gugino, Black Lives Matter protestosu sırasında Buffalo'da, New York'ta polis tarafından şiddetli bir saldırıya uğruyor. Gugino yürümekte olduğu sırada yere itiliyor, kafatası betona çarpıyor ve kırıklar oluşuyor kafatasında. Beyin kanaması geçiriyor. İyileşmek için haftalarca hastanede yatıyor. Uzun süreli hafıza ve hareket bozukluklarının yanı sıra işitme kaybı da yaşıyor. Tam bir fiziki travma yani. Olayın açısından Buffalo polisi büyük bir yalan söylüyor ve Gugino'nun sadece takılıp düştüğünü açıklıyor. dönemin o zamanki başkan şimdi olduğu gibi Donald Trump gene ilk dönemi Donald Trump'ın Gugino'nun polis teçhizatını bozmak için polisin iletişimini tararken itilen bir Antifa provokatörü olduğunu iddia etmiş. Antifaşist grubun.
1: 75 yaşındaki kişi için değil mi? Polisin
0: Evet.
1: teçhizatlarını bozmak için orada bir şeyler yapıyor
0: Evet.
1: diyor.
0: Ve
1: Ama diğer polisi ayağa takıldı düştü zaten.
0: evet ve bütün bunlara da inanmalarını bekliyorlar. Bütün dünyanın inanıyorlar herhalde de böylece. Yani saldırı videoya kaydedilmiş yalnız. O hesaba katılmış mı bilmiyorum. Fark etmiyor zaten. Acil müdahale ekibi üyesi olan iki saldırgan polis teşkilatından uzaklaştırılmış. O zaman ekipteki 57 memurun tamamı protesto amacıyla birimden istifa ediyorlar. Yani bu durum pek çok kişinin kötü polisliğin sadece birkaç çürük elmanın tırnak içinde sorunu olduğu söyleminin sorgulanmasına yol açıyor. Çünkü departmandaki bütün memurlar bu kişilerin hiçbir sonuç olmaksızın halka şiddet uygulayabilmesini açıkça destekliyorlar. Önemli bir yıl dönümü değil mi?
1: Evet,
0: Bir
1: kesinlikle. O dönem video çıkmış tabii ama henüz Trump'ın son dönemleri ve yapay zeka videolar yok. Öyle olsa belki Donald Trump istediği şekilde bir video yapıp koyabilirdi.
0: evet, bayağı zeka o zamanlar o kadar gelişkin değil demek ki.
1: Evet.
0: Hızla gelişiyor ama. Neyse ki.
1: Trump en iyi adapte olan liderlerden bu arada açık ara.
0: Evet, açık arayla çok ciddi bir ekibiyle birlikte. Hem yalan görüntüleri kurmakta hem de içerik olarak da üretmekte mahir çok.
1: Evet.
0: Evet, şimdi gelelim tekrar dönelim iklim meselelerine. Gündemde fevkalade önemli bir yer tuttuğunu söylememiz lazım. Ve daha yaz başlamadan gelen dehşet verici haberleri hem şeyde var, Karar Gazetesi'nde biraz önce okuduk. Yaz başlamadan rekorun kırıldı ve sadece Mayıs ayında 101 kişinin ölçümlere kesin projeksiyon verilerine göre günlük ölüm oranı izleme sistemi tarafından aşırı sıcaklar sebebiyle 101 kişinin hayatını kaybettiği İspanya genelindeki Mayıs ayı içinde etkili olan sinsi hava dalgasının sonucu olarak yani tehlike sınırını aşan her bir derecenin ölüm riskini tırmandırdığı açıklanmış. Ve bir kez daha söyleyelim, 2015'ten bu yana veriler düzenli şekilde tutulduğu ilk yıl 2015, o yıldan bu yana Mayıs içinde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı olarak ve bunun ortalamanın 3,6 kat üstüne çıktığını net gösteriyor. Sıcak kaynaklı ölümlerin genel ortalamasının tam 3,6 kat üzerine çıkıldığını bilimsel olarak ispatlamışlar ama tabii Donald Trump ve ekibi bütün bu tip ölçümlerin de ortadan kaldırılması için elden geleni yapıyor. Dün de
1: Yapılmasını da engelliyor zaten. Artık öyle bir bütçe olmadığı için bu tarz orada araştırmalar ya da bu tarz veri toplama işlemleri de yapılamıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. İspanya bu konuda biraz daha iyi gidiyor diyebiliriz uzun zamandan beri. Hatta aşırı sıcaklar yani hava sıcak dalgası söz konusu olduğunda dışarıda çalışan sektörlerde dışarılarda çalışan inşaat gibi mesela sektörlerde ücretli izne çıkma gibi bir takım yasal düzenlemelerde de bulunmuşlardı. Yani iklim değişimine uyum yasaları diyorlar. Tabii bir yandan mücadele etmek lazım ama bir yandan da bazı uyum tedbirlerini de almak gerekiyor
0: hiç
1: deniyor.
0: şüphesiz evet.
1: Evet, İspanya bu konuda da adım atan ülkelerden bir tanesi. Bu rapor söz konusu olduğunda İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia şöyle konuşmuş. Sorun artık yalnızca havaların daha sıcak olması değil. Sıcaklıkların her yıl daha erken gelmesi diyor. Zaten Mayıs ayında bu rekor kırılmış. Vücudumuz henüz bu koşullara uyum sağlayamıyor. Sözleriyle mevcut tehlikenin büyüklüğünü anlatıyor. Garcia toplumdaki bireylerin aşırı sıcakların beraberinde getirdiği yaşamsal tehlikeleri algılama konusunda büyük bir yetersizlik yaşadığını ifade etmiş. İnsan bedeninde fizyolojik bir uyum eksikliğinin baş gösterdiğini belirtiyor. Yani değişimin hızı adaptasyonun, insanın adaptasyonundan çok daha fazla. Dolayısıyla alışamıyor kimse aslında bu gelişmelere.
0: Evet, alışmak hatta imkansız gibi görünüyor yani. Yapılacak bir şey bu sıcaklığın artmasını engellemek, durdurabilmek ve geriye çevirebilmek esas olarak. Yoksa adapte olmasının imkansız olduğu net olarak ortaya çıkmış oluyor araştırmalardan. Ama o araştırmaların da yapılmasını engelleyen bir girişim, bir dizi girişimi var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Onun da üzerinde önemli durmamız lazım.
1: Bu arada bu raporda önemli, çok çarpıcı bir yer daha var. 2015 ile 2025 yılları arasındaki 10 yıllık süreçte yüksek sıcaklıklara bağlı sebepler yüzünden toplamda ölen sayısı İspanya'da 27.564 kişi. Baya büyük bir katliamdan söz ediyoruz 10 yıl
0: Evet.
1: içerisinde. Sadece
0: Yani
1: Mayıs ayında da işte 101 kişi.
0: evet, yani kritik eşiğin üzerindeki her bir derece ölüm riskini korkunç oranda artırıyor. Alt başlığıyla verilmiş zaten bunun ara başlıkla. Yani on binleri bulmuş olmasına 10 yıl içinde sadece inanmak bile zor gelebiliyor insanın. Çünkü yeterince zaten medyanın da en çok şikayet ettiğimiz şeylerden bir tanesi, özellikle de fosil yakıt şirketlerinin kontrolünün baskın olduğu medyada bunlardan hiç bahsedilmemesi. Yani 2025 projesi diye adlandırılan bütün bu zengin kesimlerin hazırladığı projeye saygılı bir şekilde devam ediyor zaten Donald Trump ve ekibi, yani Amerika Birleşik Devletleri. On binleri bulmuş olan 10 yılda sıcaklık durumu ne demek? Yani modelleme yapıyorlar takip sisteminde. 28 bine yakın insan sadece 2015 ile 2025 arasındaki 10 yılda ölmüş. Yani çok müthiş rakamlar. En yüksek can kaybı da 4.789 ölüm vakasıyla 2022'de tescil edilmiş. Ama 2025'te, geçen yılda zaten 4.000'e yakın, 3.832 insan hayata gözlerini yummuş durumda. Çok acayip bir bilançodan bahsediyoruz ve bunun daha sık söylenmesi çok önemli görünüyor aslında. Özellikle de bir de şimdi şeyden de bahsedelim. Avaaz'ın bir bildirisi var. Aralarında Çin, Japonya, Brezilya ve Avrupa Birliği gibi büyük kirleticilerin de olduğu 141 ülke hükümeti dünyayı sarsan bir adım attı diyor. Birleşmiş Milletler'e de net bir taahhütte bulundu. Hükümetler fosil yakıtları aşamalı olarak terk etmeli ve halkları bu iklim yıkımına karşı korumalı. Aksi takdirde de somut hukuki sonuçlarına katlanmalı diye, bu daha önce eşi görülmemiş bir gelişmeydi, bir dilekçeyle başladı. Üstelik bu kadarla da kalmadılar diyor. Devletler etkileyici bir dayanışma örneği göstererek deniz seviyelerinin yükselmesinin ada devletlerini ortadan kaldıramayacağını, toprakları sular altında kalsa bile devlet olma niteliklerinin devam edeceğini teyit ediyorlar. Bu da son derece ilginç bir
1: Evet, çok ilginç gerçekten.
0: bunu, yani insanın kendisini çok umutsuz hissetmesinin kolay olduğu bir dönemde bu sonuç insanlık için çok önemli bir kazanım diyor. Ve fosil
1: Yani
0: yakıt
1: toprak olmadan da devlet olur demiş
0: olur diyor.
1: oluyor. Bu çok ilginç bir tartışma. Yani bunu işgallere vesaire birçok başka yere de uyarlamak, mesela İsrail bütün Filistin'i aldı, o zaman Filistin devleti gene de var olabiliyor mu gibi birçok başka soruya da kapı açıyor tabii.
0: Evet, aynen öyle. Ve iklim krizinin boyutlarını da çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani insanın kendisini çok umutsuz hissetmesinin çok kolay olduğu bir dönemde bu sonuç insanlık için çok önemli bir kazanım ve fosil yakıt lobileri için de büyük bir yenilgi diyor. Ve Avaz bu Avaz Örgütü'nün işte şey kampanyasında dilekçe vererek yani bunlara yüz binlerce başvuruda bulundular buna şey olarak. Ve bu sizin sayenizde Avaz da bu seferde pay sahibi olabildi diye bir gönderme yapmışlar. Ve dünyaya küçük ada devletlerinin öncülük ettiğini de söylüyorlar. Yani hikaye iklim değişikliğinin ilk hedef aldığı yerde başladı işte. Pasifik adalarından bir grup öğrenci ve Vanuatu hükümeti mücadeleyi Lahey'deki yani Hollanda'daki dünyanın en yüksek mahkemesine insan hakları Mekke'si kabul edilen Lahey'de oradaki mahkemeye taşıyorlar en üst düzeye ve Avaz üyeleri de öğrencilere mali destek sağladı. Bu kampanya mahkemenin iklim krizine karşı acil eylemin isteğe bağlı değil yasal bir zorunluluk olduğuna dair çığır açıcı bir karar almasına yol açtı. Yani bu hukuki görüşü siyasi yükümlülüğe dönüştürmek için Vanuatu, küçük ada ülkesi, 17 ülkeden oluşan bir grupla bu tarihi Birleşmiş Milletler kararının alınmasında başı çekti. Ama neredeyse başaramayacaklardı. Petrol ülkeleri, petro devletler bu hareketi engellemek için perde arkasında ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Trump gizliden gizliye Vanuatu'nun metni geri çekmesi için zorbalık ve baskı yaparken Suudi Arabistan ve diğerleri son ana kadar metnin içini boşaltmak için uğraştılar. Ama topluluğumuz dört koldan hücuma geçti diyor. İlginç bir metin bu. Başlığı da 141 kabul 8 red. 464 binin üzerinde Avazlı Vanuatu ve müttefikleriyle dayanıştı. Kilit önemdeki delegeleri mesaj yağmuruna tuttu ve diplomatik gürültüyü aşmak ve önemli ülkelere halklarının onlardan evet oyu vermelerini beklediğini göstermek için son teknoloji ürünü bir oylamayı finanse etti. Yani şunları yaptık diyor. Müttefiklerle ve ortaklarımızla el ele neler yaptık? İsviçreli kıdemli kampanyacı seslerimizi doğrudan Cenevre'deki diplomatlarla dolu ruhsuz teknik konuşmaların yapıldığı odaya taşıdı. Ve temsilcisi Avaz, temsilcisi Muriel diplomatlara yaptığı tutkulu ve samimi konuşmada doğmamış çocuğuna ve gelecek nesillere bıraktığımız dünyanın ne kadar kırılgan olduğuna dair bir konuşma yaptı. Yaprak düşse duyulacaktı diyor, sessizlik oldu ve odanın enerjisi değişti diyor. İkinci olarak Brezilya ve diğer ülkelerde fark yarattık. Kararsız ülkelere baskı yapmamız gerekiyordu. Brezilya'da hedefli anketler yayınlayarak halkın büyük çoğunluğunun kararı desteklediğini gösterdik. Ve Brezilya'nın önde gelen gazetesi Globo bulgularımızı yayınladığında hükümet usulca bizden verileri istedi. Ayrıca da Almanya ve Hollanda'da da anketler yapıp sonuçları yetkililere ulaştık. 17 yaşındaki Vanuatulu iklim savunucusu Vepaia Mele, yurdu olan adanın sahillerinden seslendiği samimi bir video kaydı hazırladı. Mesajı kilit önemdeki heyetlere doğrudan ulaştı. Ekibimiz mesajın Birleşmiş Milletler binasının içinden onlarca defa tıklandığını gördü.
1: Ne
0: Kararsızlar.
1: neydi aktivistin adı? Genç aktivistin adı?
0: Vepaia
1: Hemen takibi alalım kendisini. Tam da
0: Mele. Evet,
1: Greta'nın başladığı yıllarda. Çünkü
0: 17 yaşındaymış kendisi, Vanuatulu.
1: hep 18 yaş altı çok sayıda aktivist oldu bu arada.
0: Evet,
1: Şimdi dönüp bakıyorum da
0: aynen.
1: geçtiğimiz 20 yıl içerisinde aslında hep yani aşırı genç aktivistler öne çıkıyorlar bu mücadelede. Yine başka
0: Aynen öyle.
1: yerli ismini hatırlayamadığım başka yerli gençler de vardı, çocuklar bile vardı.
0: Yani şöyle yazmış, yani Birleşmiş Milletler binasının içinde herkes dinliyordu mesajda şöyle diyor. Uzunca bir süredir evlerimiz, okullarımız ve adalarımız sular altında kalırken dünyanın bizi görmezden geldiğine inanıyorduk. Bugün nihayet bizi gördüler. Bu oylama yükselen suları bir gecede durdurmayacak ama hayatlarımızın, evlerimizin ve geleceğimizin kurtarılmaya değer olduğunu ortaya koyacak. diyor Vepayamele. Ve ertesi sabah da şu mesajı yazmış. Muhteşem. Bu sabah sınıftan takip ediyordum. Çok harika. Bu kararın şeyler de kullanıyor. İşaretler de kullanıyor. Bu kararın çıkması için gösterdiğiniz yoğun çaba ve kampanya için teşekkür ederim. Müthiş bir zafer diye kullanıyor. Bu küresel krizin yaşandığı bu dönemi göğüsleyecek güzel bir şeyin doğmakta olduğunu müjdeliyor. Her şey aleyhimizde olsa bile geleceği yazacak olanların bizler olduğunu gösteriyor. Geri adım atmayı reddettiğiniz için teşekkür ederiz. Pasifik adalarıyla dayanıştığınız için teşekkür ederiz diyor ve sarsılmaz bir umut ve kararlılıkla tüm Avaz ekibi de söylemiş. Ve bu kararın pratikte ne anlama geldiğini merak ediyorsanız demiş. Şöyle Avaz bir şey, notunda ilk etkilenecek ülkeler için bir can kurtaran bu. Ada ülkelerinin fiziken su altında kalsa bile devlet olma statülerini ve haklarını kaybetmeyecekler. Pasifik'ten Amazon'a kendilerinin sebep olmadığı bir krizin bedelini en ağır ödeyen topluluklar için bu yok olmayacaklarını garanti ediyor. İki, kirletici ülkeler adaletin pençesinden kaçamaz. Karar son noktayı koyuyor. Hükümetlere gerekli uyarı yapıldı. Fosil yakıtların yaygınlaşmasını finanse etmenin bedeli somut hukuki sonuçlarla karşılaşmaktır. Petrol devleri blokunun yalnızlaştırılması, üçüncü sonuç, 141 evete karşı 8 red ile Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan ve Rusya gibi dünyanın en büyük kirleticileri tarihin olağan akışına karşı duran küçük ve çaresiz bir grup olarak ifşa oldular. Hukuki iklim davalarına destek. Karar dünya genelinde iklim davaları için yeni bir ivme yaratıyor diyor son sonuç. Halihazırda küresel iklim politikalarını yeniden şekillendiren 3000 üzerinde dava var. Daha fazlası da gelecek diyor. Yani Avaz 70 milyon kişiyi küresel bir kampanya ağı olarak yürütüyor bunu. Son derece ilginç bir durum var. Yani bir de çekimserler vardı. Onların arasında da Türkiye'nin olduğunu da ilave edelim. Avaz söylemedi ama bunun değiştirilmesi durumun gerektiğini de COP31'inde ev sahipliğini yapacak olan bir ülke olarak önemli duyurmak gerekiyor herhalde. Evet, burada şimdi bir ara verelim, devam ederiz.
2: Açık Gazete.
3: Темная ночь. Только пули свистят по степи, только ветер гудит провода, тускло звезды мерцают.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine.
3: Ты любимая, знаю, спи.
4: Apaçık Radyo.
5: Funkmatik.

0: Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş. Perşembe günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Seoul Express. Let's go. Hazırlayan ve sunan Melek Uzun.

0: Apaçık Radyo.
1: Açık Gazete.
2: Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30-6, hatta 7 dakika geçerken tekrar beraberiz Açık Gazeteciler olarak. İklim ve çevre, ekoloji konuları bitmek, tükenmek bilmeyen bir ivme de kazandı. Özellikle de Kasım ayında gerçekleşecek COP31 Dünya Konferansı sırasında Türkiye'nin oynayacağı rol açısından da önem kazandığını da bu haberlerle de büsbütün bildirmek durumundayız bence ve devam edelim. Yani yeni dönemin sessiz stratejik tehdidi diye de Tarcan İldem'in gayet önemli bir şekilde ortaya koyduğu iklim değişikliğinin mutlaka Türkiye'nin COP31 için ortaya koyduğu yaklaşım yani kapsamında temiz enerji dönüşümü, sıfır atık ve metan emisyonlarının azaltılması, iklime dirençli şehirler, iklim eyleminde uygulama mekanizmalarının güçlendirilmesi ve enerji alanında yeşil sanayileşme ve Türkiye'nin öne çıkardığı başta öncelikler var ama bunların gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğunu, yani Türkiye açısından bunun yalnız bir konferans değil, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda kamudan özel sektöre, yerel yönetimlerden bireylere kadar uzanan daha geniş bir sorumluluk ve farkındalık seferberliğine dönüşmesi gerekir. O gerçek anlamda ancak o zaman kazanır diyor ve önemli bir uyarı listesi yayınlamış oluyor. Bu uyarılarda devam ediyor değil mi? Birer satırla onlara da değinelim mi Özdeş?
3: Tabii şimdi COP31'in Kasım ayında yapılacak 3 ana gündemi var. Bunlardan bir tanesi fosil yakıtlar kavramının artık bu nihai metinde geçip geçmeyeceği. Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk kez geçmiş, bir daha da geçememişti. Fakat bunu zorlayan devletler işte en son Kolombiya'da bir zirvede bir araya geldiler. Türkiye de katıldı ama pek iyi haberler gelmiyor bu konuda. Fosil yakıtlardan çıkış kavramı yer alacak mı konusunda. Yani ana kavgalardan bir tanesi bu olacak. Bir diğeri iklim finansmanı, ki buna Türkiye o yüzden eylem kopu olacak deniyor. Kim ne kadar verecek, bunun toplanması vesaire dağıtımı konusunda bir konu var. Bir de Türkiye'nin dayattığı ve burayı bir fuar alanına çevireceği sıfır atık meselesi var. Türkiye sıfır atığı bu COP31'de öne çıkarmaya çalışıyor. Şimdi haftaya da bu sebeple bir sıfır atık forumu bu hafta sonundan itibaren başlayacak. 15 gün sürecek uluslararası bir forum bu. Büyük bir etkinlik Türkiye hükümeti tarafından organize edilmekte olan, onun desteğiyle de organize edilmekte olan. Greenpeace Türkiye ise bu hafta başlayacak sıfır atık forumu öncesinde bir rapor yayınladı ve Türkiye'nin sıfır atık politikasının görünmeyen yüzünü ortaya koymuş verilerle.
2: Bu son derece önemli ve üstünde ayrıntılı bir şekilde durmayı kesinlikle hak eden bir şey. Fakat ancak bir özet olarak bir cümleyle bugün verebileceğiz ama Greenpeace Türkiye'den yeni politika bilgi notu diyor ki Avrupa'dan Türkiye'ye gönderilen plastik atık 2025'te rekor kırdı. Sıfır atık şampiyonu Türkiye, Avrupa Birliği'nin açık ara en büyük plastik atık alıcısı. Yani bu son derece önemli. Söylemin ardındaki gerçek diyor. Görünmeyen yüzü başlıklı bilgi notuna göre yani
3: Avrupa raporun Birliği... adı da bu arada. Söylemin ardındaki gerçek raporun adı Türkiye'nin sıfır atık politikasının görünmeyen yüzü.
2: Yüzü, evet, ve şey diyor yani görünmeyen yüzü başlıklı bilgi notuna göre yani
3: Avrupa raporun Birliği... adı da bu arada. Söylemin ardındaki gerçek raporun adı Türkiye'nin sıfır atık politikasının görünmeyen yüzü.
2: Yüzü, evet, ve şey diyor yani Avrupa Birliği'nin plastik atık ihracı

0: Plastik atık miktarı 2004'ten bu yana 435 kat artmış oluyor. Yani COP31'in ana gündemlerinden biri sıfır atık. Türkiye, Avrupa'nın plastik atık ihracatının birinci adresi Türkiye oluyor. Ev sahibi Türkiye ve başkanlığını da yürütüyor Avustralya ile beraber. Bilgi notu, Türkiye'nin sıfır atık söylemiyle sahadaki gerçeklik arasındaki derin çelişkiyi açığa çıkarıyor diye de vermişler. Bunun da etraflıca incelemek şüphesizdir. Yani sıfır atık sırf atığa dönüşmemeli. Evet, oradan.
1: Bir de İklim Ağı'nın bir raporu vardı. Kısaca ondan da bahsedip
0: Ondan da
1: diğer
0: bahsedelim.
1: dünya haberlerine geçelim. Türkiye COP31'e kömürden çıkış takvimiyle gitmeli deniyor. Kasım'daki bu Antalya'da yapılacak COP31 öncesinde Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak denmiş. Bir araya gelecekler. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığına ve kömürün yüksek çevresel, sağlık ve ekonomik maliyetlerine dikkat çekerek adil bir kömürden çıkış yol haritası oluşturulmasını istiyor. İklim Ağı bunun için Türkiye'nin özellikle zaten kömürden çıkış programı hazırlaması gerektiğinden bahsedilmiş. Çünkü Türkiye termik santrallerine de yatırım yapmaya bu koşullar içerisinde devam ediyor.
0: Evet, bu fevkalade önemli konuyu peşini bırakmadan izlemek, sürekli olarak takipte tutmak gerektiğini de net olarak söyleyebiliriz. Bir Biyanet'in haberinde de Türkiye COP31'e kömürden çıkış takvimiyle gitmeli diye bir zorunluluğu da ortaya koyuyor İklim Ağı'nın raporu. Evet, bu konulara elbette döneceğiz. Peki bu NATO zirvesinin NATO toplantısına Donald Trump'ın gelmesine ne diyorsun?
1: Ya evet, bakalım Türkiye'ye geldiğinde neler olacak? Çünkü daha şimdiden NATO'nun gelmesine karşı geniş ittifaklar kurulmuş durumda ama Türkiye'de, hele Ankara'da bir sokak eylemine falan pek izin verilebilecek gibi değil. Aklıma tabii ta yıllar yıllar önce George Bush'un gelmesi, Türkiye'ye gelecek olması geliyor. Gelme Bush kampanyaları vardı. Siz çok daha iyi hatırlıyorsunuzdur belki o dönemi.
0: Ondan öncesi de var.
1: Evet.
0: NATO'ya hayır ödevini 1964 yılında
1: Evet,
0: değil
1: o kadar geriye gitmek mümkün, doğru.
0: mi? Yapmıştı. İlk Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bir siyaset bilimi öğrencisi olarak ilk ödevim bu konudaydı. Türkiye neden NATO'ya hayır demeli?
1: Bush İstanbul'a geldiğinde tabii yer yerinden oynamıştı. O dönem Afganistan ve Irak'ın kasabı olarak da geçtiği için George Bush. On binler ama sokaklara çıkmıştı. O
0: Evet.
1: bir toz duman olmuştu ortalık. Şimdi Trump gelecekmiş. Şu anki verili güç ilişkileri içerisinden bakarsak öyle on binler sokağa inebilecek mi? Tabii bilmiyoruz ama gösteriler, protestolarda olacağını daha şimdiden öngörebiliriz tabii.
0: Bir de NATO'nun şeyde savunma birliği dayanışması filan açısından iklimden bahsedilmesi de söz konusu olacak mı sence?
1: Evet, bunu hiç zannetmediğim gibi NATO aslında Trump'ın, hatırlarsınız, bir önceki NATO zirvesine gelmesi bürokratlar tarafından engellenmişti. Çünkü gelip özellikle İran bu savaşında iyice ayyuha çıktı. NATO'dan çıkılmasını savunur oldu çünkü Trump. Yani dağıtabilir orayı diye
0: Evet, aynen
1: tutmuşlardı
0: öyle.
1: onu. Şimdi gelecek olması aslında kim açısından iyi onu bilmem. NATO açısından hiç iyi olmayabilir çünkü İran Savaşı başladığından beri NATO'nun destek vermemesinden dolayı kağıttan kaplan, bütün parasını da biz veriyoruz zaten demeye başladı. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın açılmasında da bir kez daha çağrı yaptı. Gene hiçbir devlet destek vermedi Trump'a. Dolayısıyla o da o zaman bu koşullar altında NATO'da kalmanın hiçbir anlamı yok. Bunu ciddi olarak düşünüyoruz demişti. Bakalım Ankara'da neler söyleyecek ama çok sert konuşacak, böyle NATO etrafında bir birleşme anlatacağını hiç zannetmiyorum yani.
0: Evet, yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio Kongre'deki konuşmasında toplantıyı muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olarak nitelemiş ve açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı şeyler var ifadesini kullanmış.
1: Mesela Amerika'nın üye olup devam edip

0: İyice gibi değil mi?
1: İyice, aynen öyle. Aynen öyle. Yani ilginç şeyler var. Bu konuda bir iki yorum daha eklemek lazım. Çok önemli bir gelişme bu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Nisan ayında, 2 ay önce, 13 Nisan'da Donald Trump'ın zirveye katılma konusunda isteksiz, tırnak içinde, olduğunu, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kişisel saygısından dolayı zirveye katılacağını düşündüğünü söylemişti. Ya. Peki,
0: Peki.
1: sorulardan bir tanesi de bu. Bir de Tacan İldem'in yazısına bir kez daha dönecek olursak, T24'teki iklim değişikliği konusunda dünyada en karşıtı olan isimlerden bir tanesi Donald Trump. Bu biliniyor. Bütün şeyleri, iklim, küresel ısınma, ısıtma, ne dersek diyelim, bu konudaki tehditleri yok sayıyor ve bütün şeyleri, herhangi bir artık yardımları bile, devlet yardımlarını bile kısıyor. Mauna Loa'daki büyük gözlemevinin masraflarını da karşılamaktan vazgeçiyor, dünyanın en büyük gözlemevinin. Öte yandan da NATO resmen İldem'in de söylediği gibi tehdit çarpanı olarak niteliyor şeyi, iklim değişikliğini. Yani bütün stratejimizi bunu da dikkate alarak yapmalıyız dediği bir şeyde nasıl bir şey olacak yani? Yani özellikle mesela Afrika, Orta Doğu ve Akdeniz havzasında iklim değişikliği yüzünden düzensiz göç hareketleri olacak, artık çok daha görünür halde. Yani kuraklık, aşırı sıcaklıklar, susuzluk, orman yangınları, seller sadece çevresel sorunlar değil ki. Ekonomik maliyetleri artıyor, devletin kapasitesini zorluyor, toplumsal kırılganlıkları büyütüyor ve istikrarsızlığı risklerini asıl tabii yükseltiyor. Şimdi bütün bunları yok sayarak mı konuşulacak bütünüyle? Bu NATO'nun en önemli stratejik bir savunma örgütü yani. Bunları yok mu sayacaklar?
0: Hiç şüphesiz yok sayacaklar. Donald Trump dün İran konusunda da bir açıklamada bulundu ve bu her zamanki artık Trumpvari diyoruz ya konuşmalarını, aynı
1: Evet.
0: cümle içerisinde bir öyle söylüyor bir böyle söylüyor. Onun çok hoş bir örneğini işte bir kez daha söylemiş. İran'la devam eden müzakerelerin iyi durumda olduğunu anlatıyor. Ama bir yandan da kazandık diyordu ya, yani kazandıysan
1: Evet.
0: zaten niye müzakere ediyorsun falan. O çelişkiler içerisinde cümle şu: müzakerelerin çok çok iyi gittiğini ilettiler bana diyor. Eğer anlaşma olursa, ama olmayabilir de, ama olursa mesela bu hafta sonu olabilir diye, ama olmayabilir de diye devam eden tuhaf bir açıklamada bulunmuş. Teorik olarak bir anlaşmayı imzalamaya çok yakın sayılırlar diyor İran için. Aslında onlarla çok iyi anlaşıyoruz diyor. Öte yandan da daha işte 2 gün önce yine yeni yerlerini bombalamıştı ve İran'da Hürmüz Boğazı civarını.
1: Sen Çırak dizisini yakından izlenmiş biri değilsin anladığım
0: Evet,
1: kadarıyla.
0: izlemedim, doğru.
1: Yani birazcık izlemiş olsaydın bunun ne kadar her hafta yayınlanan bir başka bölümü olduğunu hayretle izler ve şey yapardın, kabul ederdin.
0: Anlaşmaya çok yakınız ama olabilir, ama olmayabilirdi. Ama bu hafta sonu olabilir demek gerçekten çok ilginç. Ayrıca
1: Fired, kovuldun.
0: Lübnan'a yönelik de, bu Lübnan'la İsrail arasında da biliyorsunuz şu anda Washington'da bir görüşmeler serisi var. Yani dördüncü ayağı yapılmakta. Orada da gelişme olduğunu söylüyor. Saldırı İsrail'in kontrol altına alındığını söylemiş ve İran'la müzakere sürecinde devam ettiğini söylüyor. Hizbullah yetkilileri ile yaptıkları görüşmeye de atıfta bulunmuş Trump. Aslında Hizbullah'la ilk kez görüştük diyor. Lübnan'la dördüncü tur görüşmeni de Hizbullah'la da görüşmeyi akıl etmişler. İsrail'e ateş açmayacaklarını kabul ettiler, Hizbullah demiş. İsrail de onlara ateş açmayacak diyor. Yani işte İsrail'e ne kadar güvenilirse. Zaten dün akşam saatlerinde, dün gece saatlerinde de görüşmelere dair bir not paylaşılmıştı. Mutabakata vardı iki tarafın söylenmekte, ama yine Lübnan devlet temsilcileriyle tabii. Her ne kadar bu sefer Hizbullah'la görüşüldüğünden de öğrendik, ama Ateşkesin İran'a bağlı Hizbullah milis gücünün ateşi tamamen kesmesine ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyindeki sektörden tahliye etmesine bağlı olduğu belirtildi. Bu aslında ilk turdan beri konuşulan bir şey burada. Ateşkes ve nehrin gerisine çekilmek meselesi. Ama bu İsrail'i durdurmamıştı. Bakalım durduracak deniyor bir sonrakinde de.
1: Her seferinde öyle söylüyor. Ya
0: Evet ama
1: ateşkes
0: olmayabilir de. Durdurmayabilir de. Ama durduracak.
1: ama durduracak. Ama durdurmayabilir de.
0: Ama durdurmayabilir
1: Evet,
0: de. Bütün
1: yani
0: programı böyle sunabiliriz.
1: bütün programı, evet, İsrail en az 8 kişiyi daha Güney Lübnan'da öldürmüş durumda. Demokrasi Now'un özeti haberinde de vardı bu sabah. Dinledik yani. Ve Güney Lübnan'da da artırıyor saldırılarını ama ateşkes var mesela. Böyle İsrail güçleri en az 4 Filistinliği de Gazze'de öldürmüş. Orada da ateşkes var. Değil mi?
0: Ama
1: Ve
0: olmayabilir de.
1: ama olmayabilir de, evet. Yani böyle bu şekilde cereyan ediyor. Yani şey, bir de deminki konuya ufak bir ilavede bulunayım. Zamanımızı da çok harcamış oluyorum biliyorum ama yani Trump'ın son hamlesini bu iklimle ilgili olarak gerçekten tamamen manyakça diye niteliyor bütün dünyadaki bilim insanları. Okyanusların ısınma durumunu gözlemleyen bütün sistemi kaldırmaya başlamış. Yani bütün o gözlem şeyleri, denizin altına gönderilen gözlem şeylerini falan toplayacakmış. Artık incelenmeyecekmiş. Okyanus gözlemlevi bitmiş. 900 aleti kaldırıyormuş bu hafta. İnanılmaz ya.
0: McKibben buna bir yeni bir kavram bulmuştu. Biz nasıl çevirmiştik? Bilsus mu?
1: Evet, Bilsus.
0: İngilizce bir kelime oyunuyla silencing'i science'la böyle birleştiren silencing gibi bir kavram yapmış. Türkçe'ye çevirirken de öyle Bilsus demek herhalde
1: Evet.
0: mümkün.
1: Onun en
0: Onun bir
1: tipik
0: örneği.
1: örneği yani, inanılmaz aslında. Tek bir iyi haber de bunun sonunda vereyim yalnız. İsrail'in jenositi soykırımı sırasında şeyleri, ameliyatı Gazze'de bütün tehlikeleri göze alıp çalışan doktor Adam Hamawi, bir Amerikan ordusundan da emekli bir subay, adli tabip, şeyde Gazze'de çalışmış ve şimdi New Jersey'de ara seçimi kazanmış. Bu da beklenmedik bir şey. İlginç yani.
0: Evet.
1: İyi haber. Peki biraz da Türkiye'deki haberlere bakalım şimdi, değil mi? Evet, mutlak butlan kararıyla genel başkanlık görevinden tedbiren alınan Özgür Özel yönetimindeki parti sözcüsü Zeynel Emre, dün mecliste yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2026 Temmuz ayının 25'ine kadar kurultay yapması varlık ve yokluk meselesidir. Partimizin tamamen mahvına sebep olacak bir işten herkes kaçınmalıdır. Bu alınabilecek bir risk değildir. AKP yargısı baba ocağımızı kapatma planı yapmaktadır uyarısında bulunmuş. Önemli olan şudur diyor. Bizim yeterli imzamız bulunduktan sonra gerek mahkemeler gerek yüksek savcılar kurulu, ne, YSK neydi, Yüksek Seçim Kurulu,
0: Evet, seçim kurulu.
1: bugüne kadarki geçmiş uygulamaların dışına çıkacak mı çıkmayacak mı? Karar tüzüğümüzü değiştirmemiştir. Buna yönelik bir şey yok ifadelerini kullanmış. Ve Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yürütme Kurulu hakkında da konuşmuş. Tedbir varmış da kurultay yapılamazmış deniyor. İstanbul'da tedbir kararı varken Yüksek Seçim Kurulu izin vermiş ve seçim yapılmıştır. Hiçbir zaman hiçbir mahkeme tüzüğü ve delegeyi ortadan kaldırmaz. Yeni bir Merkez Yürütme Kurulu görevlendirmesi tüzüğümüze göre ancak parti meclisi kararıyla olur. Cumhuriyet Halk Partisi en son tüzüğünü uygulamak durumundadır. Bu nedenle şu andaki Merkez Yürütme Kurulu'nun görev yapması kanunsuzdur diyor. Bayağı
0: Zaten Kemal
1: Kırdı.
0: Kılıçdaroğlu'nun bu kurultaya gidip gitmeyeceği tartışması da devam ediyor. Dün bu konuda yeni bir adım atıldı. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu yönetiminin partiyi kurultaya götürmemesi halinde mahkemeye başvurarak çağrı heyeti talep edileceğini açıklamış. Bu mevzu daha bu şekilde devam edecek gibi duruyor. Dünün ilginç açıklamalarından bir tanesini ise Kılıçdaroğlu'nun parti sözcüsü olarak görevlendirdiği Müslüm Sarı yaptı. Yani bu hafta en çok Salı günkü meclis grup toplantısı konuşuldu biliyorsunuz. Özgür Özel konuşabilecek mi, konuşamayacak mı
1: Evet,
0: tartışması
1: susturulacak
0: vardı.
1: mı, susturulmayacak mı
0: Tamam,
1: yani?
0: şimdi bu haftayı geride bıraktık. Özgür Özel konuştu. Peki haftaya ne olacak diye Müslüm Sarı da demiş ki haftaya Salı günü grup toplantısı yapılacak ve Kılıçdaroğlu konuşacak demiş. Haydi bakalım. Bütün
1: Evet.
0: milletvekilleri o grup toplantısını vekillere yapıyorsunuz bildiğiniz
1: Evet.
0: üzere. Onların hepsi Özgür Özel'e destek verdi. Şimdi nereye konuşacak? Mesela çok ilginç olacak bu hafta gerçekten.
1: Evet, kendisi yapmayacağını da söylemişti çünkü hayatını kaybeden Zeyrek ölüm yıl dönümü elektrik çarpması sonucu ölen Zeyrek'in onun ölüm yıl dönümüne katılacağı için ben bulunmayacağım demişti
0: Özgür Özel, evet. Özgür
1: Özgür
0: Özel
1: Özel.
0: yapmayacağını söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun şimdi parti sözcüsü ise yapılacak. Biz Kılıçdaroğlu yapacak diyor ama
1: Evet,
0: bakalım nasıl
1: fırsatı
0: olacak.
1: ganimet bilmek diye de bir terim vardır eskilerin, biz
0: Evet.
1: eskilerin. Böyle bir durum mu bilemiyorum yani. Evet, Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü, Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP sözcüsü, haftaya grup toplantısı yapacağız, bir diyalog heyeti kurma kararı aldık demiş. Diyalog kimlerin arasında?
0: Evet, Özgür Özel ekibiyle bir diyalog. Buna çok kapalı olmadıklarını söylüyordu Özgür Özel zaten. Yeter ki kurultay yapılsın
1: Evet.
0: diye.
1: Ama
0: Bakalım.
1: kurultaya tamamen karşılar Kılıçdaroğlu ekibi.
0: Evet, o zaman tabii. O zaman diyalog ne için?
1: Diyalog
0: Kendi başkanlığım için.
1: ona monolog diyoruz daha çok.
0: Evet, doğru.
1: Diye değil mono.
0: Monolog kurulumu diyorsunuz.
1: Monolog kurulu. Kılıçdaroğlu partiyi arındırmadan kurultaya gitmeyeceğini de açıklamış. T24'ün haberi vardı. Yani Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar asıl nedenin partide kapsamlı bir tasfiye ve arınma isteği olduğunu aktarıyormuş. Zaten ilk bütün bu dönüşüm çok tuhaf olayların başlangıç noktasını oluşturan video söylevinde 3,5 dakikalık video konuşmasında doğrudan doğruya arındırma temasını almıştı partiyi. Temizleme, arındırma. Şimdi de partiyi arındırmadan kurultaya gitmeyeceğini açıklamışlar. Yani Muharrem Sarıkaya'nın yetkin reportta aktardığına göre Özgür Özel'in 12 Temmuz'da kurultay yapılması için yeterli imzanın toplandığını açıklamasına karşın Kılıçdaroğlu mevcut koşullarda kurultaya gidilmesine sıcak bakmıyormuş. Parti arınmadan kurultaya gitmem demiş. Yani 102 yıllık partinin arındırılmasını gerçekleştirmeden, bitirmeden arınma sürecini kurultaya gitmeyeceğim demesi.
0: Evet,
1: Kirli insanlara partiyi mi bırakalım demiş.
0: tabii
1: Çamaşırlarını
0: evet,
1: mı
0: çok çok ilginç bu Muharrem Sarıkaya'nın yetkin reporttaki haberi, iddiaları. Kılıçdaroğlu, biz partiyi tekrar kirli insanlara bırakırsak, para karşılığı delege alıp satanların kirli oyunlarına teslim edersek arınmayı nasıl başaracağız demiş. Bu açıkça tasfiye yapacağını söylüyor. Ayrıca bazı kişilerin nasıl zenginleştiğini açıklayacakmış Kılıçdaroğlu. Yani en azından Muharrem Sarıkaya'nın iddiası bu yönde. Villaları kimin aldığını tek tek duyuracağını söylemiş. Oldukça hareketli bir döneme gidiyoruz anlaşılan.
1: evet, bu hareket yer sarsıntısı niteliğini kazanmaz inşallah. Bilemiyorum yani. Çok
0: Depremlere alışmamız lazım Ömer Bey. Siyasi depremleri Türkiye'de. Onlarla
1: evet.
0: yaşamayı öğrenmemiz lazım.
1: Evet, bugüne kadar öğrenememiş olmak aşağı yukarı 1960'tan beri takip etmeye çalışıyorum ama öğrenemedim bir türlü. Peki ara verelim ve devam edelim sonra programlarımıza.
2: Açık gazete.

Kasacık. Gardner.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
3: İklim Kuşağı konuşuyor.
2: Hazırlayan ve sunan Atlas Sarrafoğlu. Cuma 18'de Apaçık Radyo'da.
4: We have everything we need to get started, save perhaps political will. But political will is a renewable resource. So let us renew it. And let us say together, we have a purpose. We are many. For this purpose we will rise and we will act.
5: Apaçık Radyo.
6: Açık Gazete. Sermayenin ötesinde. Haluk Levent'le dünya ekonomisinde alternatif tartışmalar.

0: Günaydın Haluk, merhabalar.
1: Günaydın, günaydın
0: Günaydın.
1: Özdeş, günaydın Andrei.
0: Sermayenin ötesinde de olayların takibini yapmaya çalışıyoruz ama o kadar kolay değil galiba. Her hafta
1: Değil.
0: yeni gelişmeler de oluyor.
1: Evet,
0: Kuantum
1: öyle.
0: vaziyetleri.
1: Evet, kuantum belirsizlik. Evet.
0: Kuantum
1: Bunu yanlış anlamaları çok kötü oldu Trump ekibinin ve o bütün o güruhun. Hayatımız belirsizlik içerisinde. Şimdi bu son programı yaptığımız günün akşamı gece yarısı ben bu butlan meselelerini televizyondan izlerken Seyfettin aradı. Gece 12'yi 10 geçiyordu falan. Ya dedi sizin üniversite kapanmış dedi. Ben
2: Seyfettin
1: dedim.
2: Gürsel'i kastediyorsunuz, değil mi?
1: Evet,
2: Tamam.
1: Seyfettin Gürsel.
0: Seyfettin Gürsel bizim de
1: Evet.
0: programcı dostumuz idi.
2: Evet, Haluk Hoca'dan önce ki
0: Evet,
2: zaten bu
0: sen
2: köşeyi yapıyordu.
0: bu
2: Evet.
0: köşeyi
1: Bir
0: yapıyordun. Yani
1: hafta o
0: başka bir isimle
1: yapıyordu.
2: tabii, evet.
1: Bir hafta o yapıyordu, bir hafta
2: Evet.
1: ben yapıyordum. Evet.
2: Evet.
1: Ondan sonra kapanmış dedi böyle telaşlı bir sesle falan. Arkadan da işte tünelin sesi geliyor bilmem ne. Ben de şaşırdım. Yani dedim niye ki? Yani ortada bir durum yok.
2: Haberimiz yok diyorsunuz.
1: Haberim yok. Sonra abim aradı, mesaj atmış falan. Böyle tam yatmayı düşünürken gece yarısı böyle bir durumla karşı karşıya kaldık ve anlayamadık yani niye kapandığını. Sonra niye açıldığını hiç anlayamadık. Çünkü neden kapandığını bilmediğimiz için neden açıldığı konusunda da bir fikrimiz yok. İşte bir geçici 11. madde var. Bu 11. madde vakıf şeyini aslında bütün vakıf üniversitelerini yönetim düzenini sağlayan maddelerden bir tanesi. Orada iki tane şeyden bahsediyor. Yani ya eğitim öğretim düzeyini şey yapamaz, sürdüremez duruma düşmesi halinde işte şeyine öğrenci alma izni kaldırılır, iptal edilir falan. Faaliyet izni iptal edilir diyor. Fakat bizim öyle bir durumumuz yok yani. 15 yıldır falan aşağı yukarı YÖK'ün çok nasıl söyleyeyim sıkı bir gözetim altındayız. O yüzden her şey de kontrol ediliyor. Bütün evraklar, bütün her şey. Hatta elektronik evraklar 1-2 yıl önce bu böyle olmaz, ıslak imzalı olması lazım deyip on binlerce sayfa evrak print edildi. Islak imza bütün yaz boyunca ilgililer ıslak imza attılar falan. Öyle bir delice bir şey var yani kontrol var. Ve ayrıca da uluslararası akreditasyon kuruluşları na işte akredite olmak üzereydi üniversitenin. Mesela bizim fakülte sonbaharda akredite olması bekleniyordu. Dolayısıyla yıllardır onların da gözlemledim. Dolayısıyla burada bir problem yoktu. İkinci problem mali yetersizlik. Öyle bir durum da söz konusu değil. Sonra anladık ki bir madde varmış. Yani bu belirsizlik biliyorsunuz yasa yazımında da ya da hukuk belgelerinin yazımında da bir silah olarak kullanılıyor. Yani böyle hani hatalı olarak falan çok dalga geçiyorduk biz aslında uzun zaman önce. Fakat bunun sanırım bilinçli bir tercih olduğunu düşünmek gerekiyor artık. Çünkü bu hukuk tekniği açısından yanlış ya da eksik ya da kötü yazılmış maddeler belirsizlik ortamını artırdığı için karar vereceği aslında sınırsız yetki tanıyor. Şimdi şöyle bir maddeye dayanarak kapatılmış üniversite. Eğer diyor vakıf yüksek öğretim yüksek öğretim gerçekleştiren vakıfa kayyum atanırsa YÖK'ün teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın kararı ile üniversite faaliyetine son verilir diyor. Üniversite faaliyetine son veriliyor ancak vakıfın tüzel kişiliği devam ediyor. Şimdi başlı başına karmaşa yaratan bir durum var ortada. Yani bir vakıf var, bu vakıfın bir üniversite faaliyeti var, eğitim
2: Ama
1: faaliyeti var.
2: belki şundan dolayı olabilir mi? Vakıfların başka faaliyetleri de olabilir. Yani sadece üniversite olmayabilir,
1: Olabilir.
2: değil mi? Yani o yüzden belki bir devam etmesi gerekiyor da olabilir yani. Şeyi bulmaya çalışıyorum.
1: Hayır ama şöyle vakıfa kayyum atanıyor. Ve bu vakıfa kayyum atanması üniversitenin faaliyetinden dolayı değil.
2: Ha, evet.
1: Şimdi üniversitenin faaliyetinden dolayı olmadığı için bir de vakıfı cezalandırıyorsun. Üniversiteyi yok ediyorsun yasaya göre, yakutmen gerekiyor. Ama vakıf devam ediyor. Yani başlı başına enteresan bir durum gibi geldi bana. Bilmiyorum, hukukçular tabii açıklarlar mı? Yani ben bir yurttaş olarak anlamakta zorluk çekiyorum. Şimdi böyle bir şey var. İkincisi, kapatabilir gibi bir hani değerlendirme yapılır ve ondan sonra da gerekirse kapatılır falan gibi bir şey de yok. Kapatır diyor yani. Böyle bu belirsizlik burada söz konusu değil aslında.
2: Ama
1: Fakat
2: açabilir de.
1: hayır,
2: Öyle var. Öyle bir şey yok diyorsun.
1: öyle bir şey yok maddede.
2: Maddede yok.
1: Ama
2: Ama açıldı.
1: İşte bilmiyorum. Neden kapatıldığını anlamadığımız için neden açıldığını anlamıyoruz derken onu kastediyordum.
2: Evet.
0: Peki Haluk, ben de başka bir konuya da bağlamak istedim, bu kuantum belirsizliğini. Biraz önce üzerinde konuşma fırsatı da bulduk, bu NATO önümüzdeki
1: Evet.
0: ay NATO zirvesi yapılacak Ankara'da. Artık Ankara'da mı? Evet, Ankara'da.
1: Ankara'da yapılacak, evet.
0: Şimdi NATO'da da en önemli sorunlarından bir tanesi, birçok başka kuruluşla beraber tehdit çarpanı olarak niteledi iklim değişikliğini. Yani bütün mevcut sorunları katlayarak büyüttüğünü, enerji ve gıda güvenliği başta, kırılgan bölgelerde çatışma risklerini besliyor. NATO'nun stratejik konsept diye belirledi daha 3 sene önce. O son yıllardaki bütün siyaset belgelerinde iklim değişikliği konusuna giderek daha fazla yer veriliyor. Ama Donald Trump gelirse, yani güvenlik artık yalnız bir askeri kapasite meselesi değil, toplumların dayanıp dayanmayacağı ile ilgili bir konuyla ilgili. Tacan İldem de bunu yazmış bugün T24'te. Peki o zaman Donald Trump da iklim değişikliği büyük bir insanlığın yarattığı en büyük saçmalıklardan bir tanesidir, yalandır diyor. Burada NATO zirvesinde nasıl olacak bu iş? Bu çarpanı nasıl ele alacağız? Belirsizlik
2: Buradan
0: çarpanını.
2: Bilgi Üniversitesi'ne bu konuyu nasıl bağlayacaksınız Ömer Bey? Bekliyorum ama.
1: Ben
2: İşte.
1: bir koptum galiba. Şimdi şey değiştirdim. Telefona geçtim. Son cümleni bir daha edersen.
0: Yani bu belirsizlikler çarpanının
1: Evet.
0: NATO'yu da alt üst etmesinden de bahsedebiliriz aynı anda. Nasıl anlayamıyorsak şeyi, Bilgi
1: Doğru.
0: Üniversitesi'ni,
1: Doğru.
0: bunu da yorumlamak imkan, yani Trump gelirse yok en büyük stratejik çarpanı süper belirsizlik ortamında ortaya kabul etmeyen birisi olacak.
1: Şimdi ben de bu bilgiden yola çıkarak benzer bir noktaya girmek istiyorum. Daha kök bir açıdan. Yani bu son derece önemli bir mesele. Sanırım Salı günü ve bugün de atıfta bulundunuz. Bu Bill McKibben'ın yazısı üzerine neydi?
2: Silencing aslında gene okunuşu aynı
1: Evet,
2: ama
1: silencing. Evet.
2: kelimenin yazılışı farklı.
1: Bu meselenin kökeni biliyorsunuz Trump'ın şeyi işte bir
2: Bilsus diye çevirdik biz ama
1: evet Bilsus Trump'ın bir başkanlık kararına dayanıyor. Şimdi o gitti bu başkanlık kararını okudum 2 sayfalık bir şey aslında bir sayfa hatta bir buçuk sayfa falan gibi bir şey. Çok enteresan bir meydan okuma var aslında. Diyor ki ve bu meselenin de nereden kaynaklandığını aşağı yukarı ipuçlarını taşıyor. Yani yorum yapmak gerekirse diye söylüyorum. Önce bir o başkanlık kararının içeriğini ele almakta fayda var bu meseleye gelmek üzere. Son 5 yılda bilim insanlarının kamu yararına hareket ettiğine dair güven önemli ölçüde azaldı diyor. Şimdi bir son 5 yıl yani Biden dönemini kastediyor. Kendi bıraktığı dönemden sonra bilim yoldan çıktı diyor. Bilim insanları kamu yararına hareket etmiyorlar diyor. Bu bilim insanları kim bilmiyoruz tabii. Bir de total olarak yani bilim insanlarının bir bölümü de demiyor. Bir bütün olarak bilimi suçluyor. Bilim, teknoloji.
2: İlk döneminde hatırlarsanız iklim değişimiyle ilgili ilginç de bir şey söylüyordu bilim insanı. Kimse ne olduğunu bilmiyor diyordu.
1: Evet,
2: Halbuki
1: evet.
2: %90 oranında herkesi bütün bilimsel araştırma iklim değişimi var. Başka tartışmalar var içerisinde ama yani iklim değişimini kabul ediyor bilimin neredeyse. Tamam %90 küsür çok yüksek bir
0: 99'du hatta
1: 99
0: yani.
1: dolar. Evet,
2: Yani tabii bu
1: 99.
2: çok yüksek bir oran ama
1: O
2: kimsenin ne
1: zaman
2: olduğunu bilmiyor diyordu.
1: 38 bin civarında yayın yapılmıştı böyle hakemli dergilerde. Onların %99'u iklim krizi vardır ve insan kaynaklıdır diyordu. O zaman onu söylüyordu. Şimdi daha total bir saldırı başlatıyor aslında bu şeyle beraber. Bilim insanının kamu yararına hareket etmiyor diyor bir kere. Yani bu çok ciddi bir şey çünkü bilim kendisi bir kamusal alan. Bu kamusal alanında faaliyet gösteren kurumun bir bütün olarak yani kamusal alanın bizatihi kendisinin kamu yararına olmadığını iddia ediyor. İlk cümlede. Devamında bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki araştırmacıların büyük çoğunluğu bilimin tekrarlanabilirlik kriziyle karşı karşıya olduğuna inanıyor diyor. Şimdi bilim insanları kamu yararına değil mi? Total olarak. Ama bu kamu yararına hareket etmeyen bilim insanlarının büyük bir çoğunluğu ise tekrarlanabilirlik problemiyle karşı karşıya. Bu tekrarlanabilirlik şu yani replication deniyor aslında bilim dünyasında. Artık pek çok büyük önemli dergi yayınladıkları makalenin veri tabanını eğer uygulamalı bir şeyse kullandığı verileri ve o verileri analiz etmek üzere kullandığı kodları talep ediyorlar. Bunları da açık erişime koyuyorlar. Hatta bu yüzden bazı istatistik enstitüleriyle problemler de yaşanıyor. Onlar da vermek istemiyor falan filan. Neden? Çünkü bunun replike edilmesi orada bundan yapılan tahminlerin, istatistiksel analizlerin ya da başka türlü analizlerin o verilerle tekrardan üretilmesi mümkün oluyor böylece. Böylece de işte bir güvenlik bir güvenilirlik açısından bir problem varsa onu görmüş oluyoruz. Hem de o kodlarda işte tartışmayı devam ettirip farklı görüş açılarından farklı analizlere doğru gitmek, başka açılardan tartışmak falan mümkün oluyor. Yani bu zaten çok uzun zamandır var olan bir şey. Ama bunu böyle bir problem olarak sunması son derece nasıl kötü niyetli demeyeceğim de yani bir bilinçli bir saldırının zeminini oluşturuyor aslında. Bu tekrarlanabilirlik problemi son zamanlarda daha önce konu da edinmiştik. Bu yapay zekanın usulsüz diyelim kullanımından kaynaklanan problemler değil mi? İşte bu makalelerin %2'si geçen yıl Nobel yok en önemli bilim insanı 10 tane bilim insanı arasında seçilen Hintli bir araştırmacının kurduğu bir enstitü mesela %2-2,5 civarında makalenin geri çekildiğini tespit etmişti ve bu bazı disiplinlerde çok çok yükseliyordu. Bu tamamen yapay zekanın usulsüz kullanımı. Yani bilim insanının kabul ettiği normatif yaklaşımlara aykırı, ahlakın aykırı bir şekilde kullanılmasından kaynaklanan bir şeydi. Ama
0: Bu
1: bu
0: büyük bir kaos yaratacak bir şey tabii.
1: tabii.
0: Küçük bir oran gibi gözüküyor ama bütün sistemi alt üst edebilecek nitelikte ciddiyette bir şey yani.
1: Tabii. Bir kere şöyle bir problem var. Yani o etkin kullanım problemi yani ve yapay zekayı bir hesap makinesi kertesine indirmediğiniz sürece eğer işte şimdi şöyle küçük bir tur attığınızda mükemmel research, mükemmel araştırma asistanı olarak yapay zeka agentlarına karşı karşıya kalıyorsunuz. İşte hipotezleri koyuyorlar, onları test ediyorlar, sonuçları yapıyorlar. Hatta yazıyorlar, literatür özetini yazıyorlar falan. Bunları yaptığın zaman zaten bilim yapmış olmuyorsunuz. Bu tamamen bilim, sahte bilim faaliyeti sayılması gereken bir şey aslında. Dolayısıyla bu sahte bilim sayıldığı için zaten o %2,5 geri çekiliyor. Buradaki temel problem o 2,5'luk geri çekilen makale aslında en az iki tane hakemin onayından geçmiş, editörün onayından geçmiş yayınlanmış makale olması sorun. Yani bunu yapmak isteyen her zaman çıkacak. Çünkü bilimde her zaman sahtekarlar var. Yani atıf çeteleri görüyoruz işte, yani ben bile işte basit bir incelemede, bir jüri incelemesinde öyle bir atıf çetesi bulmuştum mesela. Bu konuda çok kuşkulu dergiler var zaten. Onlar hakkında işlem de yapılıyor, bilmem ne. Sahtekarlık hep vardı.
0: Atıf çetesi ne demek Haluk? Tam anlamıyorum.
1: Atıf çetesi şöyle. Şimdi bu performans kriteri üzerine neoliberal üniversite olmaktan çıkartılıp performans üzerine çalışan, performans kriteri üzerinden çalışan kurumlar haline getirildiği için bu performansları yerine getirmek, performans kriterlerini yerine getirmek, yükselmeler ve fon bulmak açısından kritik önem taşımaya başladı. Burada da işte makale yayınlayacaksın ve atıf alacaksın. Yani en önemli
2: Puan
1: kriterler bunlar.
2: toplayacaksın.
1: Evet, puan toplamanın en önemli kriterler bunlar. Buralarda da işte atıf almak öyle kolay bir şey değil. Hele bizim gibi ülkelerden yani biraz böyle bilimin ana merkezi sayılan ülkelerin kıyısında kalan kurumlardan geliyorsa zaten şüpheli, yani böyle o yayın yapmak, araya girmek çok zor. Görünür olmak iyice zor. O yüzden bu buralardaki başta, ama Amerika'da da çok yaygın bu. Şey yapılıyor. Mesela bir dergi grubu var. 100 tane, 100 küsür tane şey var. Bu Citation Index'e girmiş dergisi var bu yayın grubunun. Para karşılığı, yani ticari amaçla çalışan bir kurum zaten. Ve onun içerisinde faaliyet gösteren dergilerde birbirlerine atıf yapılması var. Ve bunu organize eden birisine rastladım. Mesela Romanya'da bir üniversitede bir profesördü bu. Bizim Türkiye'deki bir arkadaşımızın, diyelim o işte benim jüri üyesi olarak onu değerlendirmek durumunda kaldığım arkadaşımızın bazı makalelerine atıf sağlamış. Nereden anladık bunu? Diyelim yoksullukla ilgili bir çalışma. Kimya alanındaki bir makalenin giriş paragrafında makaleye, bizim yoksulluk makalesine atıf var.
2: Yerli yersiz diyorsunuz.
1: Tabii, kesinlikle yersiz. Yani makalenin akışında yeri olmaması gereken bir şey, bir atıf. Sonra biraz kazıyınca bunların böyle bir network olduğunu, network'ün merkezinde de o kadının olduğunu tespit ettim. Yılda 300 küsür tane yayın yapmış bu kadın.
0: Atıf çetesi
1: Gerçekten.
0: mi? Yılda
1: Evet evet ya,
0: 300,
1: atıf.
0: yani her gün bir
1: Her gün bir tane makale uydurmuştu.
0: evet. Müthiş bir şey yani. İnanılmaz ya.
1: Onu işte onu yazdım tabii, Citation Index'i falan, ama benden önce zaten o dergi grubuna ilişkin çok sayıda şikayet yazılmış, yani oradaki makaleler paralı falan. Böyle çok bu iğrençli bir noktaya geldi aslında. Şimdi bu performans kriteri haline dönüşünce yayın yapmak, yani merakın peşinden koşmaktan, o meraka uygun audience'ı, yani okuyucu kitlesini aramak ve dergiyi ona göre seçmek değil artık amaç. En kolay nerede basılır? En hızlı nereden cevap alırım? Ve bunu da tabii bir nakde dönüştüren dergi grupları var ki bu en prestijli dergi grubu. Mesela artık bir makalenin açık erişime, yani dergide yayınlanırken aynı zamanda da açık erişime konu olması için tabiri caizse eşek yüküyle para ödeniyor. Yani şöyle söyleyeyim, geçen birkaç ay önce bizim rektörlükten bir yazı geldi. Bilmem işte, çok çok prestijli, benim de çok yakından takip ettiğim dergileri, kitapları yayınlayan bir yayın evinin ile anlaşma yapmışlar. O yayın evinin dergilerinde eğer makalenizi açık erişime kavuşturmak istiyorsanız, yayın evinin talep ettiği paranın sadece %5'ini ödemeniz yeterli olacak diye.
0: %5'i ya. Vay canına.
1: %95 indirim almışlar bizim
0: Evet.
1: üniversite. Çünkü zaten,
0: Peki.
1: ama bir dakika, %5'in ne kadar olduğunu merak ettim abi.
0: Aha, onu
1: Ne?
0: soracağım.
1: 200 pound %5'i. Yani 4000 pound ödemeniz gerekiyor bir dergide açık erişim olması için makalenin. Açık erişim görünürlüğü artırıyor. Daha çok atıf alma imkanı yaratıyor falan filan.
0: Yani 5-6 bin dolar filan yapıyor değil mi bu?
1: Aşağı yukarı evet.
0: Evet.
1: Yani
0: Peki deli şapkacı bunlara ne diyor?
1: şapkacı kendi kendisi saklanıyordur yani. Çünkü deli deliyi görünce korkarmış ya. Bu kadar delinin yani tam o daha çok böyle Mad World diye bir film vardı
0: Evet.
1: ya.
2: Ya
1: Ben
2: şey geliyor aklıma bu tartışmalarda. Bu deliliği anlatan en iyi isimlerden bir tanesi Profesör Peter
1: evet.
2: Higgs'ti. Daha şeyden hatırlıyorum. Ben de bilgide doktora yaptığım sırada yeni Loret almıştı. Onun tartışmaları, neoliberal
1: Evet.
2: eğitim vesaire falan tartışmalar yeniydi. Hatta Avrupa Birliği'nde de böyle yeni bir neydi bir üniversitelerdeki neoliberalizm anlaşması gibi bir şey vardı. O tartışılıyordu. Peter Higgs Guardian gazetesine bir röportaj verdi. Teorik fizikçi hani ünlü Higgs
1: Evet,
2: bozonu
1: evet.
2: işte onun
1: Higgs bozonu.
2: şeyi
1: Evet.
2: evet CERN'deki kabul edilen. Hayatım boyunca birkaç tane kitap yazdım. Eğer bugün ben bir akademisyen akademi hayatıma yeni başlamış olsaydım son derece neoliberalizm koşuluna son derece verimsiz bir
1: Öğrenci
2: araştırmacı
1: üyesi
2: o bilim
1: olacaktı.
2: insanı olurdum. Çünkü sadece birkaç tane kitap, birkaç makale yayınladım hayatım boyu. Ben hayatım boyunca bu teori üzerine çalıştım diyordu
1: Evet
2: İlyas.
1: ya
2: Çok az yayın yaptım.
0: hiçbir ödül de alamazdım diyor değil mi?
1: evet tabii ben onu bu röportajı çok yerde gönderme yapıyor
2: Ben de çok
1: sürekli.
2: etkilenmiştim o dönem
1: Evet.
2: bunu okuduğumda tabii.
1: Orada
2: Çok
1: teşekkür
2: çarpıcı.
1: ediyor. Üniversiteme teşekkür ederim diyor. Çünkü 20 yıl boyunca deney yapıyor, başaramıyor. Deney yapıyor, başaramıyor. Deney yapıyor, başaramıyor. Bozonla ilgili kafayı takıp
2: Evet.
1: ona çalışıyor yani. Aslında hayatı boyunca yazdığı bir tane kitap var. O kitapla Nobel aldı zaten.
2: Tabii. Ve koca o CERN laboratuvarı o bunun etrafında yapılıyor. Bu kitaptaki teori üzerinden
1: Evet,
2: yapılıyor.
1: evet, evet, evet, evet. Yani sonuçta maddeleşmeyi açıklayan en önemli faktör haline dönüştü. Ve bu işte bilimin neoliberal dönemde nasıl yoldan çıkartıldığını ve Trump'ın bu çabalarıyla birlikte de yani burada 2-3 tane alan sayıyor aslında. Şey diyor mesela örneğin diyor önceki yönetim döneminde yani Biden döneminde hastalık kontrol ve önleme merkezleri Amerikan Öğretmenler Federasyonu'nun düzenlemelerini içeren ve yüz yüze öğrenmeyi caydırmak amacıyla COVID-19 ile ilgili okulların yeniden açılmasına ilişkin bir kılavuz yayınladı. Bu kılavuzun kısıtlayıcı ve külfetli yeniden açılma koşulları birçok okulun en azından kısmen kapalı kalmasına yol açarak bir şey yarattı diyor. Büyük tahribat yarattı diyor. Ondan sonra geçiyor ulusal deniz balıkçılığı servisini şey yapıyor. Sonra da iklim değişikliğini daha yüksek tırnak içinde bir ısınma senaryosundaki potansiyel etkili değerlendirmek için temsilci konsantrasyon yolu değil RCP senaryosu 8.5'i kullandılar diyor. Bu diyor 100 yıl sonundaki kömür kullanımının geri kazanılabilir kömür rezervi tahminlerini aşması gibi son derece düşük olasılıklı varsayımlara dayanan en kötü senaryodur diyor. Yani açıktan 3 tane temel alanı var. Her 3 alanda bir tanesi zaten Sağlık Bakanı olan şarlatanın kafayı taktığı aşı karşıtlığı meselesine dayanıyor. Öteki herhalde bu biyo şeyde okyanusta biyo popülasyon yani biyolojik varlıkların popülasyonlarının tehlikeli bir şekilde azalmasına dikkat çeken bilim insanlarını şey yapıyor. Çünkü bu balıkçılığın durdurulması bilmem ne falan filan gibi meseleleri getirmesi gerektiği için o endüstriyi pohpohluyor bir yerde. Üçüncüsü zaten başlı başına her türlü şirket şeyini nasıl söyleyeyim kriminal davranışlarını ekokırım açısından özellikle kriminal sayılması gereken davranışları meşrulaştırmanın önündeki engelleri temizliyor. Yani meşrulaştırmaya dönük temizlik yapıyor. Bu nereden kaynaklı? Şimdi çok az vaktimiz kaldığı için hızlı kestirmeden gideyim. Senin
0: Evet,
1: sonunda da
0: son
1: cevap
0: dakikadayız
1: evet,
0: hatta.
1: evet sonun senin sonuna da cevap verecek şekilde bağlayayım. Bu son derece görünür olan işte güneş temelli enerji kaynağının artık piyasa tarafından ittirilmesi, iklim krizinin bütün göstergelerinin gözümüzün önünde cereyan ediyor olması ve sıradan insanların da bunu anlayabilecek seviyeye gelmesi nedeniyle bu bilime yönelik saldırı son derece kritik önem taşıyor. Kendi sahte gerçekliklerini oluşturmak, koruyabilmek ve bu sahte gerçeklik içerisindeki o iğrenç eko kırımla temelli kar güdülerini ve kar amaçlarını sağlayabilmek için bilimi ortadan kaldırmak zorundalar. Bu aynı zamanda öte yandan da bir kamusal alanın yıkılmasının son noktasını oluşturacaktır. O da zaten iktidarlarını sürdürmenin başka bir yolu olmadığı için bu tür sahtelikleri, sahte gerçekliği bize dayatarak kendi iktidarlarını sürdürme yolunu tercih edeceklerdir. Aslında bu konuya ileride geri döneriz. Çünkü
0: Bir
1: bu neoliberal
0: susar geri döneriz.
1: evet,
0: Evet.
1: neoliberal üniversite meselesi son derece önemli bir mesele.
0: Çok teşekkürler Haluk.
1: Ben teşekkür
0: Görüşmek
1: ederim.
0: üzere.
1: Hoşça kalın.
2: Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.
3: Sermayenin ötesinde. Haluk Levent'le dünya ekonomisinde alternatif tartışmalar.

0: Açık Gazete.
1: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene, kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın, hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen, gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
0: Bertolt Brecht, Radyo.
2: Harici Bellek.
3: Şarkılarla Dünya Tarihi.

0: Hazırlayan ve sunan Murat Meriç.
1: Cumartesi günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Agora.
3: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.
2: Pazar günleri 12'de Apaçık Radyo'da. Yo, we the 99.99% We here, we arrived, and we came to represent. Yo, we the 99.99% We here, we arrived, and we came to represent. Apaçık Radyo.
4: Açık Gazete.
0: Sahiden. Tuğba Tekerek'le memleketten ve dünyadan haberler, söyleşiler.
5: Günaydın Tuğba, merhabalar.
6: Günaydın Ömer Bey.
7: Günaydın.
6: Günaydın Özdeş.
5: Evet, bugün ana konumuz nedir?
6: Ana konumuz bayramdan önce bahsetmiş olduğum, kadınlar için önemli bir dava dediğim komedyen ve radyo programcısı Mesut Süren'in feminist podcastçi Tulu Özlü'ye açtığı hakaret ve iftira davası. Bu davanın ilk duruşması dün görüldü Çağlayan Adliyesi'nde, 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde. Bu davanın aslında başlangıcı geçen yılki ifşa dalgasına gidiyor. Kısaca bir hatırlayalım. Bu ifşa dalgasında Tulu Özlü, feminist çevrelerde bilinen, gençler arasında bilinen Tulu Özlü, kendisine gelen Mesut Süre'yle ilgili taciz iddialarını, mesaj olarak gelen bu iddiaları screenshot'ını, ekran görüntüsünü alıp Instagram hesabından yayınlamıştı. Mesut Süre de buna karşılık hakaret ve iftira davası açtı. Bu tacizle suçlanan erkekler bir seri halinde aslında bu davaları açıyorlar, şikayetçi oluyorlar, tazminat talep ediyorlar. Ve bu hani ifşa dalgalarının, önümüzdeki ifşa dalgalarının önünü kesmeye yönelik bir hamle aslında. O yüzden bu davada ne olacağı çok önemli. Davanın ayrıntılarını anlatacağım. Ama önce ben Tulu'yla dava açılmadan önce kısa bir röportaj yapmıştım. 3 dakikalık bir kısa soru cevap. Önce bir onu dinleyelim. Ondan sonra davadan bahsedeyim. Ben Andre'den girmesini rica edeyim, o ses kaydını.
8: İfşalar döneminde, erkekleri ifşaladıkları dönemde bana birçok mesaj geldi. Hepsini paylaşmaya çalıştım elimden geldiğince. Günlerce uykusuz kaldım, bütün mesajları okudum, bütün screenshotları aldım. Instagram'da DM kutuma gelen, mesaj kutuma gelen bütün mesajları tek tek okudum. Hepsini paylaştım. Bu birçok erkeğin ifşasını barındırıyordu. Daha sonra Mesut Süre ile ilgili bir kişi bana mesaj attı ve onu paylaştım. Mesut Süre'yi tanımam etmem o ana kadar. Biliyorum tabii ki ismen. Ve o mesajı paylaştıktan sonra Mesut Süre ismini duyan ve Mesut Süre mağduru olan birçok kadının mesaj attığını şahit oldum bana şahsen. Ve hepsi sessiz kaldıklarını yıllardır ve artık seslerini çıkartmak istediklerini ve bu mesajları paylaşmak istediklerini söylediler. Ve ben de tüm açık yürekliliğimle, tüm yardımseverliğimle belki ya da işte ne bileyim onların görünür olmasını sağlama isteğimle paylaştım hepsini. bugüne geldiğimizde bundan pişman mıyım? Şu an bir ifade verdim. Dava açılmasını bekliyorum. Asla pişman değilim. Hatta dava açılmadığı için tedirgindim. Suçlu da hissediyordum kendimi. Ben bu konuyu bayağı sırtladım. Omuzlarıma yük aldım bir kere. O yüzden pişman değilim. Şevkle bu davanın yaşanmasını bekliyorum. Öznelerin de bunu beklediğini biliyorum. Hala bazı özneler korkuyor, onu biliyorum. İsimlerinin duyulmasını istemiyorlar. Hepsi bir gizli bir şahitlik yapılıyor mu bilmiyorum. Onlar yani o kadar hani hukuksal şeylerini de bilmiyorum ama açıkçası bekliyoruz hepimiz bu hikayenin nasıl sonlanacağını.
4: Peki kadınlar neden böyle bir şey yaşadıklarında gidip hani karakola gitmiyorlar? Hani pek çok insanın dediği gibi isimleriyle yazmamışlar falan da senin bunu duyurmanı istiyorlar.
8: Kadınların susturulduğu bir toplumda yaşıyoruz. Adaletin yoksun olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ataerkil bir sisteme dayalı bir ülkede yaşıyoruz. Erkek egemen bir ülkede yaşıyoruz. Ve kadınların başında da söyledim, susturulması diye bir gerçek var. Şimdi burada susturulmuş onlarca kadın neden korkmasın, neden kendilerini ateşe alsın diye düşünüyorum. Kendimi onların yerine koyuyorum. Benim sustuğum binlerce şeyi hatırlıyorum. Bugün ben susmuyorum ve onların sesi oluyorum. Onların susmasını da çok iyi anlıyorum. Korkmak da vardır. Birileri korkar, birileri daha cesaretlidir. Ben bu hikayede cesaretli olan taraf oldum.
5: Evet.
7: Evet, dinledik Tülyo'nun anlattıklarını. Arka planda birazcık ses vardı. Kusura bakmayın lütfen. Bu davayı önemli bir dava olarak görüyorlar. Neden? Çünkü tanıklar, yani Tülü Özlü'ye, bu kadınlar, Tülü Özlü'ye mesaj atan, taciz iddialarını anlatan kadınlar mahkemede tanıklık yapmaya hazır olduklarını da söylediler pek çoğu. Ve böylece davada bu taciz anlatıları kayda geçecekti. Ve o yüzden de davayı dört gözle bekliyorlardı. Neticede dava açıldı. Dediğim gibi dün ilk duruşması görüldü. Tülü Özlü bu taciz iddialarına karşı bir inisiyatif, taciz iddialarını meselesini yaygınlaştıran bir inisiyatif olarak olan Susma Bitsin deki kadınlar, onların çağrısıyla gelen kadınlar oradaydı. Tanıkların dinlenmesi beklenmiyordu aslında. Burada hani bir kesinlik yoktu ama yine de 3 tanık gelmişti. İstenirse tanıklık yapmak üzere 3 kadın gelmişti. Böyle bir durumdu. Ama öte yandan bu davayı açan Mesut Süre orada yoktu. Dava başladı. Tülü Özlü savunmasını yaptı. Savunmasında işte bu mesajları neden paylaştığını aktardı. Avukatı Hande Kuday'ın ilginç ifadeleri oldu. Bu arada davaya basın alınmadı, izleyiciler alınmadı. Ben de alınmadım. Ama işte kapının önünde bekliyordum. Ve sonra orada içeriye girenlerden öğrendiklerimi, avukatlardan öğrendiklerimi aktarıyorum. Mahkeme salonunda olanlara dair. Avukat Hande Kuday tacize uğradığını beyan eden 26 kadının itibarı bir erkeğin itibarından daha değersiz görülüyorsa burada onarıcı adaletten bahsedilemez dedi. Bir hukuk sisteminin mağdurları değil failleri korkutması gerektiğini söyledi. Caydırıcılığın mağdurların sesinin kesilmesi yönünde kullanılmaması gerektiğini söyledi. Ve bir de 26 birbirinden bağımsız kadının hiçbir magazin değeri olmayan orta ölçekli ünlü erkeğin itibarının peşine düşmesi hayatın olağan akışına aykırıdır dedi. Yani bu kadınlara yöneltilen şeylerden bir tanesi, söylenen şeylerden bir tanesi, işte bunlar bu ünlü adamla ilgili iftiralar atıyorlar ve ünlü olmaya çalışıyorlar. İşte paraları için yapışıyorlar. ya da ne bileyim etkileşim almaya çalışıyorlar falan gibi şeyler söylüyorlar. İşte avukat da burada magazin değeri olmayan orta ölçekli ünlü erkek dedi Mesut Süre için. Ben de bu kadınlardan birisiyle konuşmuştum. Taciz yaşayan kadınlardan bir tanesiyle ilgili. Ya ben hani ses getirecek bir şey yapmak istesem Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili iftira atarım. Niye Mesut Süre ile ilgili durup dururken bir hikaye uydurayım demişti. Bu da gündeme geldi davada bu şekilde. Dediğim gibi Mesut Süre gelmedi. Mesut Süre'nin avukatı Tulu Özlü'ye herhangi bir soru sormadı duruşma sırasında. Hakim sadece Tulu'ya işte sana bu mesajlar geldiğinde bu kadınlara kanıtları var mı diye sordun mu diye bir soru yöneltti. Tulu da hani bazı durumlarda sorduğunu ama yani travmaların tetiklenmemesi için bu beyanların esas alınması gerektiğini söyledi. Avukatıyla birlikte böyle bir mi diye sordun mu diye bir soru yöneltti. Tulu da hani bazı durumlarda sorduğunu ama yani travmaların tetiklenmemesi için bu beyanların esas alınması gerektiğini söyledi. Avukatıyla birlikte böyle bir yanıt

0: bulundu. Ama hakim dedi ki sonraki duruşmada Mesut Süre zorla getirilsin, zorla getirme kararı çıkartıldı. Ve Mesut Süre'nin ifadesinden sonra bu tanıkların dinlenip dinlenmeyeceğine karar verilecek. İşte tanıklardan birisiyle konuşmuştum ben daha önce. Yani bu davada hiçbir şey olmazsa hani ben Mesut Süre'nin gözlerinin içine bakıp hani yaşadıklarımı anlatmak istiyorum. Bu beni yani bu önemli bir şey benim için diyordu. Hani kimse bilmese bile ben biliyorum anlattıklarımın doğru olduğunu diyordu. İşte o göz göze gelme olacak mı gelecek duruşmada onu takip edeceğiz.
1: Peki ben bir şey sorayım.
0: Tabii buyurun.
1: Yani savcılık neden bu tanıkların dinlenmemesini etti? Bir gerekçesi neydi yani onu sormak istedim sadece.
0: Gerekçesini bilmiyorum açıkçası. Yani burada şöyle bir hukuki yaklaşım olabilir. İşte burada yargılanan kişi Mesut Süre değil, Tulu Özlü. Yani Tulu Özlü hakaret etti mi etmedi mi? İftira var mı yok mu? Tanıkların hiç konuyla alakası yok diyebilir. Ama işte tam da kadınların söylemeye çalıştığı şey bunlar hakaret ve iftira değil. Hani Tulu Özlü bu tanıkların anlattıklarını aktardı. Kadınların anlattıklarını anlattı. Bu kadınlar gerçek, bu yaşantılar gerçek. Bunu dile getirmeye çalışıyorlar. İşte savcı öyle oradan bakıyor. Bilmiyoruz ne olacak gelecek duruşmada.
1: Kasım'a kaldı öyle mi?
0: Evet, 26 Kasım'da 11.05'te yine Çağlayan Adliyesi'nde yine kadınlar çağrı yapacaklardır bu duruşmaya diye tahmin ediyorum.
1: Evet.
0: Evet. Bir de yarın yine önemli bir dava var. İsmail Arı'nın davasının ilk duruşması 75 gündür tutuklu. Bu 75 günlük tutukluluğun ardından hakim karşısına çıkacak. 8 yıl 3 aya varan hapis cezası isteniyor gazeteci ve Bir Gün muhabiri İsmail Arı ile ilgili toplam 4 haber videosu için. Yöneltilen suçlama yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak ve gizliliğin ihlali. Sincan cezaevinde İsmail Arı 22 Mart'tan bu yana. Bu suçlamaları yani suçlama konusu haberlerden bahsedeceğim. Ama bence önemli bir konu gözaltı süreciyle ilgili bir nokta var. Bayramın ikinci gününde gözaltına alınmıştı. Bayram ziyaretindeydi. Yani eşinin ailesi Tokat Turhal'da ve orada işte eşinin ailesini ziyarete gidiyor. Orada gözaltına alınıyor. Ama çok enteresan bir şey. Sadece bulundukları ev değil, eşinin diğer akrabalarının evleri de eş zamanlı olarak basılıyor. Ve İsmail Arı buna karşı diyor ki yani kendi halindeki insanların kapısına bayram günü jandarma ve polis dayanmış. Böyle bir operasyonla neyi amaçladılar? Ben suç örgütü lideri miyim yoksa uyuşturucu baronu muyum diye soruyor haklı olarak.
1: Bu akrabalar da Tokat'ta mı?
0: Evet.
1: Yani şimdi işin bu çok ilginç bir durum çünkü Tokat'ta gideceğinin istihbaratı var anlaşılan ama hangi evde olacağının mı yok?
0: Evet, ama yani olabilir.
1: Çünkü devlet genelde yani resmi olarak zaten işte sisteme girdiğinizde bir ikametgah adresiniz vardır. Oraya yapar değil mi baskını? Yani devletin elindeki bilgi budur. Bundan öteye bir yere gideceğini bilgisi için istihbarat bir takip etmiş olmanız lazım.
0: Yani hani şey de çok enteresan. Hani insani açıdan bakıldığında kendi akrabalarınız da değil. Yani eşinizin akrabalarının evine baskın yapılıyor. Hani o akrabalar ne düşünüyor acaba? Bu hani insani durumu nasıl etkiliyor acaba diye düşünmemek mümkün değil gerçekten.
1: Evet yani 2 aydan uzun bir süredir tutuklu kendisi. Şimdi bugün Ankara'da yarın dava başlayacak değil mi?
0: Evet, 75
1: Yargılanmaya.
0: 75. gününde

0: hakim karşısına çıkmış olacak ve şey hani 70. günde bir açıklama göndermiş. 70 gündür cezaevinde yerde yatıyorum diye Sincan cezaevinde. Tutukluluk halleri de böyle. Gözaltına alınırken önce Bir Gün Gazetesi'nin YouTube kanalında yayınlanan Erdoğan ailesinin vakıfları videosu önüne getirilmiş ve bununla ilgili işte ifadesini vermiş. Ben o videoda şunu şu nedenle söyledim falan diye gözaltındayken ifadesini vermiş. Ama sonra tutanak imzalandıktan sonra savcılık 3 haber ve videoda dosyası daha yollamış dosyaya. Çünkü hani bu dosya bu haliyle tek haberle tek videoyla çok şey duracak diye düşündükleri için hani gözaltına aldıktan sonra böyle 3 haber ve video daha yollamışlar. İsmail Arı'nın önemli haberciliklerinden bir tanesi Kültür Bakanlığı bünyesindeki Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluğu ortaya çıkarmasıydı. Bununla ilgili pek çok yerden ödül aldı. Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik Ödülü de dahil olmak üzere. Yani bu vakıfta naylon faturalar, sahte faturalar kesildiği ve kamunun çok yüksek miktarda şeye uğratıldığı, zarara uğratıldığına ilişkin haberleri yaptı ve bu haberlerin üzerine zaten Yunus Emre Vakfı'na operasyon düzenlendi ve işte tutuklamalar gerçekleşti, dava açıldı. Yani aslında bizim İsmail Arı'ya teşekkür etmemiz lazım. Bu haberi yaptığı için, bunları ortaya çıkardığı için, kamu zararını ortaya çıkardığı için. Ama bu haberle ilgili yaptığı videolardan bir tanesi de işte halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma kapsamında kendisini suçlama konusu oluşturuyor. Bunun dışında demin dediğim gibi Erdoğan ailesinin vakıfları videosu. Onun dışında işte hakim ve savcılar yazı sınavın ardından mülakatla seçiliyor şeklinde işte bir haber yapmış ve orada bir torpil çarkı döndüğünü, işte bir referans veriyor hakim ve savcı adayları ve buna göre seçiliyorlar diyor. Böyle bir haber. Ve bir de İmam Hatip Lisesi yurt binasının koruma kurulu kararı olan bir alana inşa edildiğine dair bir haber. Yani 4 tane haber yapmış. Gayet de önemli görünen haberler. 8 yıl 3 aya varan bir cezayla karşı karşıya. Şey de önemli. Siz bir şey söyleyeceksiniz. Buyurun Ömer Bey. Ben...
1: Yani bu şey davaya ilişkin olarak Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu da bir açıklama yapmış. Deutsche Welle Türkçe'de vardı bu haber ve yani Arı hakkında yürütülen yargılamanın yalnızca bir gazetecinin özgürlüğüyle ilgili olmadığını söylüyor. Bunun genel olarak ifade ve basın özgürlüğüyle halkın haber alma hakkının korunup korunamadığına ilişkin önemli bir sınavın eşiğindeyiz diyor. Sınav olduğunu belirtiyor. Yani suçlama konusu yapılan haber, konuşma ve sosyal medya paylaşımlarının gazetecilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor.
0: Evet, yani bu hani baro başkanı demişken hukuki yönüne biraz daha ışık tutalım. Yani bu yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, burada kanunda denen şey şu: sırf halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi yaymak, suçlama bu. Yani sizin halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacınızın sırf olması gerekiyor. Yani Yunus Emre Vakfı'ndaki bir yolsuzluğa dair haber yaptığınızda neden sırf bu haberi endişe, korku yaratmak için şey yapmış olasınız ki ve gerçeğe aykırı bir bilgi. Yani burada gerçeğe aykırı bir bilgi yok. İşte tüm bu yolsuzluklar dediğim gibi dava konusu da olmuş durumda. Gerçekten ilginç bir durum. İsmail Arı buna dair şey diyor: bir gün tutuklanacağımı biliyordum. Çünkü Türkiye'de gerçek gazetecilik bedel ödemeyi gerektiriyor ve ben bu bedeli ödemeye hazırım. Sadece kendimi değil, aynı zamanda gazetecilik mesleğini savunuyorum diyor. Ve yani bunun sadece İsmail Arı ile ilgili, işte Dört Haber'le ilgili bir mesele olmadığını, İsmail Arı da söylüyor, sizin demin aktardığınız Ankara Baro Başkanı'nın söylediği gibi. Ve insanlara şöyle bir çağrı yapıyor. 5 Haziran'da haber alma hakkınıza, gazeteciliğe ve demokrasiye sahip çıkmak için beni yalnız bırakmayın diyor İsmail Arı. İşte yarın dava sanıyorum 11'de Ankara'daki bu davayı da takip edeceğiz.
1: Evet, bu yani bütün şeyi, gazetecilik hakkının herkesin en temel haklarından biri olduğunu, haber alma hakkının olduğunu duyurmak için kendisinin de pek çok insanın da davaya çağrıldığını söylüyor, değil mi?
0: Evet,
1: Kendisi,
0: evet,
1: evet.
0: evet, evet. Yani söylediğiniz gibi yani haber alma hakkımız, yani biz bilmezsek toplumda ne oluyor, devlet ne yapıyor, hükümet ne yapıyor bilmezsek hani nasıl karar vereceğiz? Bu en temel haklarımızdan bir tanesi, demokrasinin en temel direklerinden bir tanesi ve gazeteciler gerçekten bu şekilde yıldırılmaya çalışılıyor. Tek tek davalar çok önemli. İşte haberlere erişim engeli getiriliyor biliyoruz. İşte bunların her biri birer mücadele alanı ve kesinlikle orada çok güçlü durmak gerekiyor.
1: Evet, yani Arı'nın Bir Gün TV'nin YouTube programında iktidara yakın vakıflarla ilgili açıklamalarıyla ilgili 3 ayrı sosyal medya paylaşımı, bir o açıklamalar, bir de ayrıca 3 ayrı sosyal medya paylaşımı suç olarak gösterilmiş. Yanlış itibarlar uyandırması, muhtemel yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığını söylüyor savcı. Evet, büyük önemli bir hukuki dönüm noktalarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla.
0: Evet.
1: Yani bu dezenformasyonla mücadele yasası diye bir şey var. Onun yürürlüğe girdiği son 4 yıldır da çok sayıda gazetecinin bu madde gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklandığını da bilgi olarak ekleyelim Deutsche Welle'den.
0: Evet. Ali Can Uludağ'da uzun zaman işte yine bu şeyden dolayı, suçlamadan dolayı hapis yattıktan sonra tahliye edildi ama yargılaması sürüyor ve bu yani hem pek çok gazetecinin hem de yani sadece gazeteciler değil gerçekten işte sendika başkanları, sıradan vatandaşlar için de çok ciddi bir tehdit unsuru bu dezenformasyon yasası. Ha, şey de söyleyeyim, ya sosyal medya paylaşımları deniyor. Ama o YouTube videoları, yani aslında ortada dört haber ve YouTube videosu var. İsmail Arı bu YouTube videosunu sosyal medyada paylaşırken işte 630 milyonluk vurgun diyor mesela. İşte o sosyal medya paylaşımı dedikleri o. Yani temel mesele dört haber ve video. Onu da netleştirelim.
1: Evet. Kuantum belirsizliğine devam.
0: Evet. Neyse, gelecek hafta umarım en azından İsmail Arı'nın özgür olduğu bir günde bu programı yaparız.
1: Çok teşekkür ederiz Tuba.
0: Hoşça
1: Görüşmek üzere.
0: kalın. Gelecek
1: Hoşça
0: hafta
1: kal.
0: görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.
3: Sahiden. Tuğba Tekerek'le memleketten ve dünyadan haberler, söyleşiler.
1: Evet, bu şekilde de Tuğba Tekerek'in ardından biz de Açık Gazete programını da bitirebilecek durumdayız.
2: Ben bir son dakika haberi
1: Var mı?
2: vereyim.
1: Tabii soracaktım zaten.
2: Yani öyle büyük bir operasyon değil ama Antalya'da yaşayanlar için yasak başlamış. Plajlarda sigara yasağı başlıyormuş Antalya'da. Yarından itibaren Antalya'daysanız ve işte bu halk plajlarına gidiyorsanız Lara, Belek, Çamyuva ve Beach Park plajlarında artık sigara içilemeyecekmiş. Çevreyle mücadele, çevreyi korumak için deniyor.
1: Daha önceden yasak değil miymiş?
2: Değilmiş. Diğer plajlarda da değil ayrıca.
1: Diğer plajlarda da değil. Çok ilginç.
2: Hedef 2040'ta sıfır tütün. Öyle demişler.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Bu bir şaka herhalde.
2: Yarın konuşuruz yok, şakanın içeriğini.
1: Kuantum belirsizliği. Yarın ben maalesef yokum.
2: Ama aa, sen... Doğru, evet. Ben biraz daha girerim bu mevzuya, tamam.
1: Bu konuya girersin.
2: Evet, sizin duyuralım. Yarın bir etkinlik için İzmir'e gidiyorsunuz.
1: Evet, bir çevre günü münasebetiyle yapılacak bir panel var. Ona katılıp bir konuşmacı olarak da orada yer alacağım için Cuma günü bu yapılacak. Onun için de yarın burada olamayacağımı da belirteyim. Pekala, o zaman bitiriyoruz bugünkü programımızı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
2: Günaydın.
4: Günaydın.

0: Açık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.

0: Reklamlar. Özel Sezin Lisesi'nde her hikaye güçlü bir bağın ve birlikte büyümenin izlerini taşıyor. 10. sınıf öğrencimiz Efe, liseli olma deneyimini aktarıyor.
1: Burada aslında bana iyi bir insan olmayı, empati kurmayı, özgüvenli olmayı, liderlik becerilerimi geliştirmeyi öğretti. Bu tarz çalışmalar dersten öte bir şey bu aslında. Gerçekten bunu iş hayatında ihtiyacımız olan şeyler ve öğrenmemiz gereken şeyler. O yüzden kendimi geliştirmeye çalışıyorum ve bunlar bana gerçekten hayat becerileri katıyor.
0: Podcast'in tamamını Spotify'da Eğitim Ötesi kanalında dinleyebilirsiniz.

0: Reklamlar bitti. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Çetinbaş'a teşekkür ederiz.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
3: Günaydın Didem, herkese günaydın.
1: Herkese günaydın, aramızda büyük bir tartışma vardı.
3: Evet, sevgili Günlük hesaplaşmalarla başladı. Bu şarkı 8 dakika...
1: Hesaplaşma mı?
3: Abarttım. Layları büyüttüm. Ama dinleyelim Didem.
1: Tamam, hadi dinleyelim. Büyük Ev Ablukada'dan dinliyoruz.
3: Yangın Akvaryum.

dönük, huyum kurusun çiçekler gibi. Sağım solum sobe saklambaç. Hiç kolay değil, saydım baktım yerle bir. Renk azlar çok fazla, kalkmazlar üstümüzden.

0: Büyük Ev Abu Kadın'ın Defansif Dizayn albümünden Yangın Akvaryum dinleyerek sevgili günlüğe başladık.
1: Evet, bu tekli şekildi.
0: Tekli şekil çünkü albümden önce bir bunu böyle yayınladılar.
1: Evet. Cihana salmışlardı. Herkesin şüphelendiği gibi Büyük Ev Abu Kadın'ı Nazlı seçmedi, ben seçtim.
0: Evet, bu şarkının dövmesi var.
1: Evet, sen de bunun dövmesi var, doğru. Yani böyle şeyler var ama hayır, ben seçtim şahsen, ben bizzat
0: Didem
1: seçtim.
0: Didem seçti, ben evet. Seçmedim.
1: Nazlı'yı görünce mutlu etmek gibi bir niyetim de yoktu, gayet kendim seçtim öz irademle.
0: Peki, tamam.
1: Neyse, böyle bir küçücük Büyük Ev Abluka'da dinleyelim istedim. Sonra belki bunun nedenini de bir noktada sevgili günlükte bir gün söyleyiveririz.
0: Belki bir gün söyleyiveririz.
1: Hadi başlayın.
0: Evet, başlayalım. Bizden hemen sonra saat 10.30'da Kıyı Köşe İstanbul var. Ergin İren Turgay Tuna'nın bugünkü konuğu, Mimar Sinan'ın yaptığı hamamları konuşacaklar.
1: Evet, saat 11'de Açık Mimarlık var. Açık Mimarlık bu yayın döneminde artık 55 dakika tekrar bir açık alan küçük molası vermişti. Ve bugün Yağmur Yıldırım, Boğaçan Dündar Alp ve Yem Yayın'dan çıkan Bir Mimari Tasarım Sürecinin Anatomisi kitabını konuşacakmış.
0: Evet, ve saat 12'de yeni bir program var. Funkmatik Yunus Can ve Okan Güneş hazırlayacak. Şöyle yazmışlar bize: selam, biz Funkmatik ilk bölümümüzde önümüzdeki haftalarda hangi notalara basacağımızı, kulaklarınıza hangi tatları sunacağımızı gösteren tam anlamıyla Funk 101 seansı sizi bekliyor. Rio sahillerinin 80'ler güneşinden Londra'nın yeraltı depolarına, İtalya'nın İlk rap denemelerinden efsanevi slap bass tonlarına uzanan bu ilk yayında kelimeleri biraz arka plana atıyor, tamamen ritmin kontrolüne giriyoruz demişler.
1: Evet, öğle arasında mainlere ve günlük telaşa ufak bir virgül koyup bu sofistike akışa teslim olmak isteyen herkesi her perşembe saat 12'de Apaçık Radyo'ya bekliyoruz diye de eklemişler. Demin şuna gülüyordum, fanmatik dedin, tam da Büyük Ev Abla Kadın'ın üstüne geldi. Buna kendi kendime çok eğlendim, dinleyicilerimizin de yani neden güldüğüme dair bırakmış olayım. Saat 12.55'te Cesur Yeni Dünya programı var. Aldous Huxley'nin distopik romanını Tolga Korkut'un sesinden dinlemeye devam ediyoruz. Saat 13'te bir yeni programımız daha var. Bu yeni programın ipucunu geçtiğimiz dinleyici destek projesi özel yayını 23. Radyo Şenliği'nde ipucunu vermiştik. Melek Uzunoğlu bu yeni programı hazırlayacak ve sunacak. İlk bölümü bugün dinleyebilirsiniz. K-pop üzerine bir program bu. Benim şahsen çok cahil olduğum ve Melek sayesinde en azından birkaç grup adı öğrendim.
0: Ben de hiç bilmiyorum böyle.
1: Ve yani bu radyo şenliği sırasında dinlediğimde de beğendim üstelik, yani çaldığı
0: Miraz'dan
1: şeyleri
0: çok
1: beğendim.
0: Seviyormuş.
1: Öyleymiş. Evet. Şu an dinliyordur büyük ihtimal bizi ve kıskanıyordur bunu konuşamadığı için.
0: Olabilir, evet.
1: Eğer sana da bir günaydın diyelim. Günaydın diyelim. Bu vesileyle.
0: Evet.
1: Bugün ilk bölümünü dinleyeceksiniz, yani Seoul Express'in Melek Uzunoğlu'ndan.
0: Saat 14'te de Günün Güncel'in edebiyatı programı var. Seva Şahin'in bugün konukları Serkan Erdal, Asaf Özkan ve Sebile Yıldız Aybak olacak. İddiatçı polis müdürü Azmi Bey'in gurbet günlüklerini 1918-1921 ne konuşacaklar beraber. Bugün ilk bölümü yayınlanacak bu programın, haftaya da ikinci bölümü yayınlanacak. Bu arada Günün Güncel'in edebiyatı programının da 558. bölümündeymişiz.
1: Vay be, inanılmaz. Bazen böyle rakamlara bakınca çok tuhaf oluyor. Bu yayın döneminin ilk haftası olduğu için sürekli rakamlarla boğuşuyorum haliyle. Yani inanılmaz kalabalık bir programcı kadrosundan bahsediyoruz. Bu yayın dönemi 21 programcı başladı.
0: Evet.
1: Düşünebiliyor musun? Yepyeni 21 ses bu radyodan gök kubbeye sesleniyor. Bugün biraz Ömer Madra gibi oldu mu? Saat 14.30'da Notalarla Sohbet programı var. Zerhan Gökpınar'ın hazırladığı programda bugün programı insan sesine ayırmış. İçerik aryalar, korolar, eşlikli ve akapella söylenmiş eserlerden oluşuyormuş. İnsan sesinin insan üzerindeki etkilerine dair de pek çok şey var. Bu arada dün bir yeni program daha vardı, Dönemler Arası, Hatimet Miral'in hazırladığı. Orada da insan sesine dair, daha doğrusu bu kanonlara dair pek çok şey vardı. Orada da insan sesi dinledik. Tabii insan sesi deyince de Aksel Tibet'e bir günaydın diyelim buradan. Sevgili dostumuz, programcımız, mütevefa programcımız, ona da bir günaydın demiş olalım. Yaklaşık 25 yıl İnsan Sesi programını sürdürdü bu radyo mikrofonlarında.
0: Evet. Saat 15.30'da hukuk güvenliğiyle devam edeceğiz. Bugün 16.30'da da gündelik hayatın sosyolojisi var. Ayşe Berna Uçaroğlu'nun bu haftaki konuğu sosyolog Doktor Sedat Karal olacak ve birlikte sağlık ve toplum arasındaki ilişkiyi toplumsal eşitsizlikler perspektifinden ele alıyorlar. Sağlık sosyolojisinin sunduğu bakış açısından hareketle sağlığın yalnızca bireysel bir mesele olmadığını, sınıf, cinsiyet, yaş ve yaşam koşulları gibi toplumsal etkenlerle nasıl şekillendiğini konuşacaklar. Ayrıca söyleşi de Türkiye'de sağlık alanında öne çıkan sorunlar ve kaygılar, sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan eşitsizlikler ve farklı toplumsal grupların sağlık deneyimleri üzerinde de duracaklarmış. Medya mecraları aracılığıyla tırnak içinde sağlıklı beden anlayışının nasıl üretildiğini de tartışıyorlar.
1: Çok enteresan bir konu hakikaten bu. Saat 17'de Dünyanın Cazı programı var. Atilla Aksoy ve Jacques Cohen'in arşiv kayıtlarını dinlemeye bu yaz boyunca da devam edeceğiz. Her perşembe onlara doyamadık. Onların seslerine kulak vereceğiz. Mütevefa programcılarımız. 18'de Gezegenin Geleceği var. Uygar Özesmi ve Büşra Ayar'a kulak veriyoruz. Gezegenden iklim çevre haberlerini bize aktaracaklar. 18.10'da Açık Dergi var. İlksel Mavi Tuna'nın hazırladığı Açık Dergi programını dinleyebilirsiniz. Bir müzik arası daha verelim.
0: Bu sefer ne dinleyeceğiz?
1: Bu sefer aslında bütün yola çıktığım şarkıyı dinleyeceğiz. Şebnem Ferah'a kulak vereceğiz. 2007 yılından bir senfonik konser kaydı bu. Şebnem Ferah 6 yıl sonra dün bir küçük çiftlik parkta müthiş bir konser verdi. Sen de ben de gidemedik ama galiba hepimizin sosyal medyası bu konserden videolarla doluydu. Üstelik Maçka Parkı'ndan da binlerce kişi izlemiş Şebnem Ferah'ı özleyen. Ben de böyle bir konser, canlı konser kaydından bir parça getirmek istedim. Okyanus.
0: Bu arada bu şarkıyla başlamış dün sahnesi.
1: Evet.

0: Şebnem Ferah'tan Okyanus dinledik. 2007 yılındandı bu, bir senfonik konser vermişti meşhur. İnterneti de hala sallıyor o videoları. Müthiş bir senfonik konserdi. Oradan bir kayıt dinledik. Hadi devam edelim.
1: Hadi devam edelim. Saat 18.10'da Açık Dergi var. Açık Dergi'de 18.50'de sinemalardan Melis Behlil'in sesinden duyacaksınız. Vizyonda neler olacak bu hafta, Melis Behlil'den dinleyebileceğiz. 19.00'da da Eko Kozmopolitan'la devam edeceğiz. Bu programda Mozambikli yazar Mia Couto'nun en önemli romanlarından biri olan Uyur Gözer Ülkeyi, Portekizce özgün adıyla Terra Sonambula'mış. Niye bunu söyledim? Çok zor olacak benim için de. Eko eleştiri ışığında konuşacaklarmış. Roman ilk kez 1992 yılında yayınlandı ve günümüzde Afrika edebiyatının klasiklerinden de biri olarak anılıyor. Savaşın dehşetini doğrudan belgelemek yerine onu masal, rüya, mit, şiir aracılığıyla anlatıyor yazar ve Eko Kozmopolitan'da bugün Uyur Gezer Ülkeyi dinleyebileceğiz.
0: Evet, saat 19.30'da Homo Ludens programı var. Can Kantarcı'nın yepyeni taptaze programı, video oyunları üzerine bir program serisine başlıyor. Homo Ludens'te neler anlatılacağını, neler olacağına dair bir ilk program, sıfırıncı program diyebiliriz. Bu başlangıç programlarıyla dolu aslında bu haftamız. Evet. 16 hafta boyunca bizi neler bekliyor, oyunculuğun neresinde durduğunu anlatacak Can Kantarcı. Oyunlar onun için ne ifade ediyor ve programa nasıl yaklaştığını da anlatacağı bir ilk bölüm bu akşam saat 19.30'da radyomuzda sizi bekliyor.
1: Evet, canlı burada yayında. Oyunculuk deyince yani gamerlık aslında, bilgisayar oyuncusu olmak üstüne olacak. Evet. Ve bilgisayar oyunları tarafından da Homo Ludens'i dinleyeceğimizi böyle altını çizelim istedim. Saat 20'de de Audio Parazit'le devam edeceğiz. Audio Parazit'te bu sezonda bir değişiklik var çünkü yaz sezonuyla karşınızdayız demişler. Her hafta farklı bir tema ya da duygu etrafında şekillenecek çalma listeleriyle bizi karşılayacaklar. Serinin ilk seçkisi olan başlığımız da yolculuk. Yola çıkmanın çağrıştırdığı nostalji, keşif, heyecan, melankoli ve huzur gibi farklı hislerin izini sürüyorlar bu programda. Yolculuğun hafifleten ve dönüştüren yanlarını eşlik eden bu parçalar aracılığıyla müziğin seyahat deneyimine nasıl farklı anlamlar kattığını birlikte keşfediyorlar. Tabii bu başlığı seçmeleri sürpriz değil çünkü gerçekten bugün yoldalar. Audio Parazit olarak Bilkent Üniversitesi'nde bir panele katılıyorlar. O yüzden bugün yoldayken programlarını da yolculuk başlığıyla yapmışlar.
0: Benim çok fazla yol playlistim vardır bu arada ve çoğunlukla hep bir şekilde o playlist blues'a dayanır. Yani bir yerden başlarım ve bir bakarım kendimi blues'da bulmuşum. Bana yolu hatırlatıyor blues. Büyük ihtimal o tren yolculukları, o hep şey müziğin içindeki o ritimde.
1: Olabilir, evet. Bakalım onlar neler çalacaklar.
0: Bakalım, merak ettim. Saat 21'de sosyal müzik var. Gonca Açıkalın ve Sina Hakman'ın hazırladığı programda Bir Zamanlar çok dinlettikleri kimi müzisyenlere, epeydir yer vermedikleri, ihmal ettikleri müzisyenlere tekrar bir dönüş yapacaklarmış. O kadar çok ve güzel işler çıkıyor ki yeni çıkanlara kapılıp eskileri unutuveriyoruz demişler. Bu akşam sosyal müzikte ihmal ettikleri güncel caz sanatçılarından bazılarıyla hasret giderecekmişiz.
1: Evet, saat 23'te de Los Cosmonauts'la devam ediyoruz. Bu akşam da Noi Dolçavella sanatçıları ekseninde keşif uçuşuna devam ediyoruz. Ve Berlin ekolünü temsil eden isimler yörüngesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz demiş Sinan Kutlu.
0: Evet, saat gece yarısı tam 12'de Metal Yer bir uyarıyla başlıyor. Uyarı, bu gece yarısı yayınlanacak programda parçaların soundları ve orkestrasyonları kulak zarınızda geçici huzursuzluklar yaratabilir. Hız, melodi, tonlar ve uzaklardan duyulan çığlıklarla Metal Yer bu gece death ve black metal arasında mekik dokuyacakmış.
1: Evet, ve gece yarısından sonra da saat 1'de Eclectic Dreams'le devam edeceğiz.
0: Evet, hadi kapanış parçası çalmadan önce hatırlatmalarımızı yapalım.
1: Evet, Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı olduğunu hatırlatalım. Eğer hala YouTube kanalındaki Açık Dergi Portreler serisini keşfetmediyseniz orada videolarımız, söyleşilerimiz var. Oraya bekleriz. Ayrıca bir...
0: Kaç söyleşi oldu ya? Epey oldu değil mi?
1: Ya, Aralık ayından beri devam ediyoruz.
0: Ve her cuma olarak
1: bilmiyorum. Evet.
0: O yüzden müthiş bir külliyat da var orada. O yüzden buraya abone olmayı, like'lamayı, yorum yazmayı unutmayın, ihmal etmeyin. Hatta hype diye bir şey var. Ona da böyle yaparsanız.
1: Didem çok seviyor hype'ı. Lütfen hype'layın. Apaçık Radyo'nun bir de bir mobil uygulaması var. Mobil uygulamadan podcastlerimizi takip edebilir, canlı yayınımızı dinleyebilir. Ayrıca web sitesinde yayınlanan yazılı içeriklere de oradan erişebilirsiniz.
0: Evet, bunları indirmeniz önemli çünkü burada indirdiğiniz zaman bazı yenilikler de olacak. Hem yeni programları da oradan görebilirsiniz. Hem de yani pek çok içeriğimize her bulunduğunuz her yerde erişebileceğinizi hatırlatalım. Son bir parçamız var.
1: Çalacak
0: mıyız? Yani birazcık dinleriz diye Andre ile göz göze geldik. Büyük evi kesmedik ama ben de bu şarkıyı kestirmem. Haziran ayındayız. Haziran ayının bize hatırlattığı pek çok şey var. Dün akşam Maçka Parkı'ndaki kalabalık da bana bu şarkıyı hatırlattı. Mor ve Ötesi ile kapatacağız programı Park dinleyerek. Teknik masada Andrei Gritsku vardı. Ona teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Çetinbaş'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar. Özel Sezin Lisesi'nde her hikaye güçlü bir bağın ve birlikte büyümenin izlerini taşıyor. Lise İdari Müdür Yardımcımız Didem Özcümalı, lise döneminde müfredat ötesi öğrenmelerin önemini paylaşıyor.
4: Lise dönemi, öğrencinin ben kimim, neye ilgi duyuyorum, nasıl bir gelecekte yer almak istiyorum gibi sorulara cevap aradığı en kritik evrelerden biri. Bu nedenle biz okulu yalnızca derslerin işlendiği bir yer değil, öğrencinin kendini tanıdığı ve hayata hazırladığı bir yaşam alanı olarak tanımlıyoruz.
3: Podcast'in tamamını Spotify'da Eğitim ve Ötesi kanalında dinleyebilirsiniz.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
10: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülşen Semiz'e teşekkür ederiz.
11: Binks sunar.
12: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul. İstanbul'dan mekanlar, olaylar ve insanlar.
13: Kainatın tüm seslerine, tüm renklerine ve de tüm titreşimlerine açık Apaçık Radyo'dan, Apaçık Radyo'nun Kıyı Köşe İstanbul'undan tüm dinleyicilerimize merhaba. Hepinize çok güzel bir gün diliyoruz. Değerli dinleyicilerim, kadim İstanbul'umuzun tüm dünya kentleri arasında kendine özel o kadar çok ayrıcalıkları var ki say say bitmez. Bu ayrıcalıklardan biri de İstanbul'un hamamları. Kentin hemen her tarafında, hemen her semtinde tarihi hamamlarımız yer alıyor. Yani bir başka anlamda İstanbul, tarihi hamamların en yoğun olduğu dünya kenti. Bakırköy'den Azapkapı'ya, Cibali'den Beyoğlu'na, Üsküdar'dan Kadıköy'e hemen her semtte Osmanlı döneminden kalmış ve bugün hala hizmet vermeye devam eden hamamlar var. Tüm bu hamamlar arasında üstüne üstlük bir de mimarların mimarı Sinan'ın hamamları var. Öyle bir zenginlik ki geçmişten günümüze hamam gelenekleriyle, mimarisiyle Türklerin yaşamında vazgeçilmez bir yer oluşturmuş. Sözü fazla uzatmadan bu sabah İstanbul'un en güzel hamamlarından biri olan Tophane'deki Kılıç Ali Paşa Hamamı'na götürüyorum sizleri. Mimar Sinan'ın eşsiz eserlerinden Kılıç Ali Paşa Külliyesi'nin hamamı. Bu sabahki konuğum Kılıç Ali Paşa Hamamı'nın işletmecisi Sayın Ergin İrem. Kendisiyle sohbet edip derin bilgilerinden yararlanacağız. Evet, hoş geldiniz Ergin Bey.
11: Hoş bulduk.
13: Nasılsınız, iyi misiniz?
11: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
13: Geldiğiniz için teşekkür ediyorum.
11: Ben teşekkür ederim.
13: Aslında komşuyuz. Zira Apaçık Radyomuzla Kılıç Ali Paşa Hamamı arası 150 metre kadar bir mesafe. Günümüzde işlevini sürdürmeye devam eden hemen hemen 450 yıllık bir hamamın işletmecisi olarak büyük sorumluluklar taşıyan bir insansınız. Zira Kılıç Ali Paşa Hamamı İstanbul'un gözbebeği tarihi eserlerinden bir tanesi. Bu konuda bizlere neler söyleyebilirsiniz?
11: Hamamın işletmecisi olmakla beraber bu kültürün banisi olmak kavramıyla açıklayabilirim. Bir sonraki nesle hamam kültürünü, hamam geleneğini ve hamam işletme yapısını devretmek benim amacım. Hamamlarda, bu hamam 500 seneden beri işletilen bir hamam. Çok çeşitli dönemler, çok çeşitli insanlar, çok çeşitli tarihte olaylara şahitlik etmiş. Bu da tarihin içerisinde küçük bir not olarak kalacak. Bu sorumluluk dolayısıyla ağır.
13: Tabii, tabii. Ama bakıyorum ben İstanbul'daki hamamlar arasında, eski hamamlarsa birkaç tanesi var ki bu da sizin işletmesini üstlenmiş olduğunuz Kılıç Ali Paşa Hamamı. En güzel şekilde bütün titizlikle ve de ne bileyim ben o duvarlarından şeye kadar restorasyon ve önem verilen bir yerin hani bir çivi bile çakılmaması hikayesi. O yönden örneklerden de bir tanesi, bu bir gerçek. Peki kaç yıldan beri hamamın işletmeciliğini yapıyorsunuz?
11: Hamamı 2005 yılından itibaren, 2005'ten beri işletiyorum diye 2005'te hamamı alarak daha sonrasında 7 senelik bir restorasyondan geçti hamam. 2012 senesi itibariyle de işletmeye geçti, 2012 Eylül ayı, Ekim ayı itibariyle. O süreden beri işletiyorum.
13: Evet.
11: Ama bu restorasyon sürecinin de tamamını da bulundum. Ben mimar değilim. Hı hı. Sayın Cafer Bozkurt'un yönetiminde bir restorasyon çalışması yapıldı. Bu restorasyon çalışmasında artık bana kalfa, usta diyemem kendime. Kalfa veya koordinatör. Tabii ben yani yüklenici olarak veya müteahhit olarak gözüken kişi benim. Dolayısıyla bütün koordinasyonu veya para akışını veya düzeni benim yapmam gerekti. Bu arada tabii çok paha biçilmez şeyler öğrendim. Hem ustalardan, hem Mimar Sinan'ın bıraktığı izlerden, hem Sayın Cafer Bozkurt'tan ve diğer Feridun Çığlı hocamız, Erol hocamız gibi çok önemli, çok değerli akademisyen ve tarihi eser yetkililerinden.
13: Muhteşem. Mimar Sinan'ın bıraktığı izlerden dediniz. Karşınıza ilginç şeyler çıktı mı?
11: Birden fazla çıktı. Aslında bir tanesi beni çok etkiledi. Hamamın kubbesinde bir aşağı yukarı kubbenin bitim yerinde değil de onun daha yukarısında bir çember şeklinde bir kırıklık vardı. Bu kırıklık hepimizin ilgisini çekti. Oradaki tuğlalar dışarı doğru hafif atmıştı. Tabii iskeleyi kurduğumuz zaman 17 metre yüksekliğinde bir kubbeden bahsediyoruz. İskeleyi kurduğumuz zaman oraya çıktığımızda bu tuğlaların altında bir demir kasnak olduğunu gördük. Bütün hepsini çepeçevre saran. O zaman Feridun Hoca'ya dedim ki hocam bu nedir? Bakarız Aygin dedi öncesinde. Sonrasında bu tamirat tamamlandıktan sonra onun etrafındaki 60 olan tuğlalar tekrar sıvayla onarıldı ve oradaki demir kasnak da gözetim paslanan yerler tamir edildi. Daha sonrasında Süleymaniye Camisi'nin restorasyonunda da benzer bir çember olduğu gözlemlendi. Bunun deprem için olduğunu daha sonra Feridun Hoca bana izah etti. Ama normalde beklenen kasnakta değil, ortada. Dolayısıyla deprem olduğunda kubbe iki ayrı şekilde hareket ediyor. Ortada bir çatlak oluşuyor ve tamir edilebiliyor. Çok olağanüstü bir detaydı.
13: Bu da sizden böyle, yani buradan ben bizim turizm camiasındaki rehber arkadaşlarımızla bu konuyu bilmiyoruz. Yani şey yapmadık, sizden öğreniyoruz.
11: Çok çok hoş bir detaydı. Onun dışında şeyler çok ilginçti. Şimdi bizim hamamda da birçok hamamda da fil gözü dediğimiz, yani hamamın içini aydınlatan, çünkü hamamın iç tarafında evet, dışarıdan gözükemediği için pencere olmadığından dolayı ışık yukarıdan geliyor, güneş ışığı geliyor. Bunu yansıtan yerlere fil gözü deniyor.
13: Evet.
11: O fil gözlerinin her birinin boyutu, çapı ve şekli birbirinden farklı. O günkü güneşin açısına göre düzenlenmiş. Ama içeride her taraf 75 lux seviyesinde ışık veriyor. Bunu bugün herhangi bir yerde sağlayamıyoruz. Kimisi altın oran diyor bu hesaba. Fakat ortada bunun üzerinde bir araştırma ve tam bir hesap da yapılmış değil. Ama ben bütüne ulaşabildiğim kadar birçok hamam kubbesindeki fil gözlerini tek tek saydım. Ve bunların göbek taşıyla orantılı olduğunu gördüm ve hayretle kaldım.
13: Muhteşem şey. Sinan o kadar yani 400'e yakın bir bıraktığı eserden bahsediyoruz. Yurt dışında yani Osmanlı toprakları dediğimiz zaman işte Bosna'dan bilmem şeye kadar Kuzey Afrika'ya kadar şurada burada. O izler o kadar enteresan ki tamam o kadar cami yapmış ama her birinde bir şeylerle oynamış. Acaba diyorum ben canı sıkıl, hani hep aynı şeyi yaparsa insan canı sıkılır yahut da ne bileyim. Mesela sizin Kılıç Ali Paşa Camisi'nin payandaları. Başka yerde görmüyoruz bunu. Orada görüyoruz. Orada da onu yapmış. Gidiyorum ben Sokullu Mehmet Paşa'nın camisine, Büyük Sinan'ın yaptığı azap kapıda. Bakıyorsunuz minarenin kapısı yok. Minareye girmek için yukarıdan harim mahfilinin oradan yanından gireceksiniz. Üst kattan çıkacaksınız. Oradan kapıyı vermiş. Yani her yerde öyle bir enteresan şey çıkıyor ki o bürlerinde bu yok. Oraya özgü. Ne bileyim ben öylesine oynamış. Burada da şimdi sizden bunları işliyoruz. Bunlar da bambaşka.
11: Bizim caminin payandalarıyla beraber caminin içerisinde Profesör Erhan Karaesmer, Ankara ODTÜ'de statik profesörüdür. O bizim camiyle ilgili kolonların içinin boş olduğunu iddia ederdi. O payandalar Ayasofya'yı da tabii andırıyor. Çünkü Kılıç Ali Paşa'nın Ayasofya'nın benzerini istediğini rivayet ediliyor. Hı-hı, ben buna bir yazılı dokümanda rastlamadım ancak evet, birçok tarihçi bu şekilde aktarmış.
13: Öyle şey biraz efsaneleşmiş
11: evet,
13: bir konu.
11: Evet efsaneleşmiş bir konu aynen.
13: Ayasofya'nın bir küçük kopyası gibi derler ama hiçbir kopya da değil. Yani değişik bir olay. Ama payandalar gerçekten bir o camiyi de tutmak için ileriye dönük muazzam bir şey. Camiyi daha da sağlamlaştırmış. Öyle bir de deniz hikayesi vardır malum sizin hamamla caminin orada hani denize daha yakın o bir efsane değil tabii ki. Doldurula gitmiş deniz uzaklaşmış.
11: Ben eski gravürlerde evet, caminin daha doğrusu medresenin önüne kadar su olduğunu
13: evet,
11: gördüm.
13: Evet evet.
11: Bu gravür
13: hamamla caminin orada hani denize daha yakın o bir efsane değil tabii ki. Doldurula gitmiş deniz uzaklaşmış.
11: Ben eski gravürlerde evet, caminin daha doğrusu medresenin önüne kadar su olduğunu
13: evet,
11: gördüm.
13: Evet evet.
11: Bu gravürler 1700'lü yıllara dayanıyor. Evet.

0: Ama biz hamamın altında deşarj su atımı için derine indikçe aynı şekilde herhangi bir kazık veya rastlamadık.
1: Peki restorasyon süreci dediğim nasıl demeyeceğim de ilk karşılaştığınız durum nasıldı? Yani ilk başlıyorsunuz restorasyon süreci. Ben biraz gözümün önüne getiriyorum caminin o eski dönemin, cami diyorum hamamın eski dönemini de. Nasıldı?
0: Hamamın durumu içler
1: İşler
0: acısıydı.
1: acısıydı değil
0: Ama
1: mi?
0: bu hamamı işleten
1: Dökülmüştü.
0: veya hamamın durumundan kaynaklanmıyor. İstanbul'da birçok hamamın durumu benzer. Çünkü
1: Tabii.
0: hamamın kullanımı kalmayınca, bütçeler az olunca böyle
1: Maalesef.
0: bir caminin ve böyle bir hamamın bakımı çok zor oluyor. Pek tabii. Bizim hamamın üzerinde daha sonrasında aldığımız zaman 7 ton kurşun vardı. Şu anda 52 ton kurşun var. Onun yerine tenekeler duruyordu. Bütün duvarlar vesaire çok farklı hale gelmişti. İçeride fayans kaplıydı, sauna yapılmıştı. Çok
1: Doğru.
0: çok vahim bir haldeydi. O noktada Semavi Eyice ile görüşmüştüm. Bizim
1: Haber ediyorsun.
0: hamamın restorasyonu ile ilgili, çünkü onun çok fazla gözlemi olduğu için ve hamam topolojisi ile ilgili çok bilgi sahibi olan, makale sahibi olan bir kişi olduğu için kendisi şey dedi: ne görüyorsan onu yapın. Çünkü daha önce kimse görmemiş olabilir.
1: Çok enteresan. Restorasyon sırasında en zorlayıcı kısım neydi sizin için?
0: Aslında bu
1: Kubbe mi?
0: konuydu.
1: Bu
0: Çünkü
1: konuydu.
0: ortaya bir şey çıkıyor. Mesela bizde şadırvan yok. Ama şadırvanın yeri var. Alttan holü de vardı. Şadırvan ne formda olacak? Onun için ben 16. ve 15. yüzyıldaki bütün hamam şadırvanlarını, fotoğraflarını ve kendilerini görmem gerekti. Bahçemizde kalan bir parçanın şadırvana ait olduğunu fark ettik. Aynı zamanda odunun içerisinde kalmış bir üst parçanın da şadırvana ait olduğunu
1: Çünkü o
0: fark
1: çadırvan
0: ettik.
1: zaten taşınıyor.
0: Evet, şadırvan kırılmış. Yani
1: Ölmüş.
0: yok, onun yerine soba yanıyordu bizim hamamda. O şadırvandan hareketle hamamın içerisindeki soyunma yerleri, hamamın kendi kotu, içerisindeki separasyonlar, kurnalar, bütün detay tahrip olmuştu. Çok büyük
1: Evet.
0: bölümü de kalmamıştı.
1: Bu İstanbul'da maalesef başka yerlerde de örnekleri var. Mesela bir içler acısıdır. Yıllarca Koca Mustafa Paşa Samatya'daki Mimar Sinan eseri kömür deposuydu. Yarısı yıkık. Şimdi el atıldı, yeniden yapıldı, edildi. Bilmiyorum birilerine kiralandı mı ne oldu. Bir başkası hala benim için içler acısıdır. Şu anda kereste deposu, yarısı gene yıkık. Keresteler çarpıyor, duvardan bir taş kopuyor. Bizim Cibali'deki Esma Sultan hamamı, Mimar Sinan eseri. Karşısında çeşmesi durur. Ya bunlar böyle maalesef kurtarılacak yerde başıboş bırakılıyor. Birilerine tapulanmış, verilmiş, o şekilde gidiyor. Onlar da bakamıyor. Böyle bir acıklı durum. Peki Kılıç Ali Paşa hamamını diğer Osmanlı hamamlarından ayıran belirgin bir özelliği var mıdır? Var
0: Şöyle bir
1: diyeyim ben.
0: özelliği var. İki tane ılıklıktan giriş yapılıyor hamama. Normalde tektir girişleri. Bu en temel özelliği. Büyük kubbeli bir hamam. İstanbul'daki en büyük üçüncü hamam kubbesidir. Büyük bir kubbesi vardır.
1: Evet.
0: Tek bir hamam. Yani o zaman erkeklere liman olduğu için burası.
1: Tabii. Doğru.
0: Erkeklere,
1: Denizciler,
0: denizcilere
1: onlar
0: hizmet
1: geliyor adam
0: edilmesi için. Zaten
1: seferden.
0: Tophane Kışlası da çok yakında.
1: Tabii
0: Bu
1: askerler.
0: amaçla yapılmış bir hamam. Ama bu özellik iki ılıklıktan girişi diğerlerinden farklıdır.
1: Evet. Ergin Bey, küçük bir ara veriyoruz ve de hem sizinle hem de kıymetli dinleyicilerimizle programımızın akışına, konusuna uygun güzel bir müzik dinliyoruz. Şarkımızın adı Gelin Hamamı. Tabii ki bu şarkıyı seslendiren de Sezen Aksu. Don Meister, Andrea kardeşimden rica ediyorum bu güzel müziği bizlere dinletsin.

0: Evet, Sezen Aksu'yu ve Gelin Hamamı'nı dinlemiş olduk. Söylenenlere göre kimi gelin hamamlarında bu müzik çok dinleniyormuş, öyle söylüyorlar. Sizin hamamda da müzik olayı var mı?
1: Bizim hamamda da müzik olayı var. Burada tabii
0: Gelin geldiği zaman.
1: Gelin geldiği zaman da biz yüksek yüksek tefeleri çalıyoruz.
0: Ne güzel, çok uygun, çok uygun.
1: Aynı zamanda içeride natır arkadaşlar da tefle ve darbuka ile geline eşlik ediyor.
0: Of, şahane güzel. Şey peki var mı böyle şerbet merbet gelenlere filan bir şeyler?
1: Şerbet
0: İkramda bulunuyor
1: var.
0: musunuz?
1: Şerbet şöyle, annem ben bu hamamı işletmeye başladığım zaman şerbeti kendisi tariflerden inceleyerek annem şerbeti yapmaya başladı. Hamamda genellikle meyve şerbeti ikram edilir. Dolayısıyla kışın bizde ayva şerbeti, işte yazın erik şerbeti,
0: Ne güzel.
1: ara dönemlerde meyvanın çok olmadığı dönemlerde hibiskus şerbeti. Bunların tamamını annem hala yapıyor. Ve
0: Maşallah.
1: her şerbeti
0: Annenize hürmetlerimi
1: verdiği
0: ileteceğiz.
1: zaman da şerbet benden, bereket Allah'tan diyor.
0: Ne güzel, ne güzel, bravo. Osmanlı'da hamamların temizlik gereksinimi dışında sosyal açıdan da önemli işlevleri var tabii ki. Bunlara da biraz değinebilir miyiz? Yani işte gelin hamamı dedik, belki damat hamamı.
1: Gelin hamamı, damat hamamı, asker hamamı,
0: Asker
1: bayram
0: hamamı,
1: hamamı,
0: değil mi?
1: adak hamamı, lohusa hamamı. Aslında bütün
0: Çok
1: sosyal
0: zengin
1: etkinlikler hamamda
0: tabii.
1: var. Damatla gelin daha farklı ve daha bilinenleri, fakat dediğim gibi askere uğurlamak için bayramlarda çok farklı etkinlikler için hamam kullanılmış.
0: Tabii. Aslında sosyal açıdan bakarsak eski Roma hamamlarından başlayıp da biz Bizans falan neyse Osmanlı'ya kadar geldiğimizde hamamın bir başka işlevi de ne bileyim işte arkadaşlar geliyor, toplanıyor, işte fikir teatisi, yok efendim haberler şundan bundan, sen ne yaptın ne ettin, böyle bir fasıl şeyi de var yani, ayrı bir konu bu. Hatta geçmişte Roma hamamlarına bakıyoruz, hatta bir Osmanlı hamamlarında da olmuştur. Yani casusların bile gelip cirit attığı, dinlediği, ama bunun karşılığında gene hafiyelerin de bulunduğu öyle yerler olarak da karşımıza çıkıyor. Çünkü tam böyle sosyal açıdan toplanılan, bir araya gelinen bir yer.
1: Peki tabii bunun mesela şey örneklerinden bir tanesi Patron Halil İsyan'dır. Patron Halil
0: Ya
1: İsyan'ı hamamın
0: tabii.
1: Külhan Bey tarafından, Beyaz Tavuk'un Külhan Bey
0: Ya
1: tarafından organize
0: ya.
1: edilmiştir. Ondan sonra Osmanlı'da askeriye değişmiştir.
0: Doğru.
1: Şeye baktığımızda hamamlar içerisinde, yani bütün hamamlarda farklı farklı yerlerde başka başka etnik gruplar olduğu için onların da yaşamlarında hamamı kullandıkları şekiller birbirinden oldukça farklılık gösteriyor.
0: Oluyor.
1: Çok zengin bir
0: Çok
1: kültür.
0: zengin bir kültür, evet. Peki hamama ilgi nasıl?
1: Hamama ilgi değişken. Aslında hamama gerçek anlamda Nine Ergin'in bir hamamlarla ilgili, daha doğrusu Çemberlitaş Hamamı'nı örnek alarak hamamın kimliğini araştırdı. Bir doktora tezi var, çok değerli bir tez. Hamamların aslında asli fonksiyonunu kaybetmiş durumdalar hala. Yani kimse yıkanmak için hamama gitmiyor. Eskiden Osmanlı zamanında insanlar kendilerini yıkıyorlar.
0: Tabii.
1: Natır veya tellak
0: Evlerde zor.
1: ancak altınla hani onları yıkıyor ve çok özel insanlar, kimisi çok güzel, kimisi işte çok endamlı, kimisi çok kuvvetli veya güçlü. Onlarla ilgili şiirler var, dellaknameler var. İstanbul Ansiklopedisi'nde birçok isimle anılan kişiler de
0: Evet.
1: var. Ancak günümüzde artık bir servise dönüşmüş durumda. Bunun da ağırlığını turistler teşkil ediyor.
0: Evet.
1: Çünkü İstanbul'a gelen kişilerin İstanbul'la ilgili bir şey deneyimlemesi için yemek veya kalmak dışında en merak ettikleri konulardan bir tanesi hamam oluyor. Ama buna rağmen şunu söyleyebilirim. İstanbul'da belki, yani benim işlettiğim hamam da dahil olmak üzere, hiçbir hamam bütün dönem boyunca dolu değil. Bu da açıkçası beni üzüyor. Bunun için gayret sarf ediyoruz. Ancak günümüzde hamamın kültürel ve hamamın fonksiyonel anlamda nereye evrileceği şu anda çok net olarak gözüktüğünü söylüyorum. Evet. Çok büyük bir talep olduğunu söylüyorum.
0: Sizin bulunduğunuz yerin bir başka avantajı biraz. Yani biz kalkıp da daha başka arka taraflardaki mahalleleri ve oradaki tarih hamamları bir yere yana tarafa alırsak, sizin orada bir avantaj biraz da şey tabii, kruvaz gemilerin, bütün o turistlerin gemiden inip binip birçoğunda sizin hamamın önünden geçmesi belki diyor, ama vakitleri ne kadardır, o da kısıtlıdır.
1: Şimdi vakitleri kısıtlı oluyor. Artı onlar grupça başka yerlere gitmeyi de tercih edebiliyorlar. Tabii. O kruzun içerisinde organize olmuş oluyor. Kadın erkek beraber girmek istiyorlar. Bu tip şeyler bize biraz engel oluyor.
0: Siz yapmıyor musunuz gruplara böyle? Hayır, olmuyor. Bazı hamamlar yaparız, Galatasaray hamamı.
1: Bizdeki durumda kadınlar saatinde bütün ekip ve herkes kadın erkekler saatinde bütün ekip erkek.
0: Peki yerli ve yabancı ziyaretçiler arasında ya tamama gelip de yıkananlar arasında nasıl farklar gözlemliyorsunuz? Var mı bir fark böyle aralarında yabancı?
1: Muhakkak çok büyük farklar var. Özellikle yerli hamama gelen kişiler bir kere devamlılık arz edebiliyor. Hı-hı. Dediğiniz gibi sosyal olarak hamama gelenler de var. Sağlık için, kendi fiziki durumları için, rahatlamak için gelen de insanlar var. Tek başına gelen de var, grup halinde gelen de var. Doğum günü kutlamaya gelen de var. Oluyor. Türkler için söylüyorum. Hı-hı. Fakat tabii Türk misafirlerimizin bir kısmı hamamı kendi çocukluklarından hatırladığı noktada
0: bir nostalji.
1: Nostalji olarak görüyorlar. Onların hatırladıkları şeyle Osmanlı zamanında yaşanan şey arasında da bazı farklılıklar var. Hı-hı. Turistler herhangi bir bilgisayar dahilinde gelmiyor. Kendi kültürlerini getirenler olabiliyor ancak fikren. Mesela Ruslar için bizim hamam sıcak değildir. Çünkü onlardaki banyo oldukça sıcak. Japonların onsen ve sento kültürü var. Bizim hamamdan daha farklı işliyor ve kişinin kendi olduğu bir yer. Önce yıkanıp ondan sonrasında suya girdiği yerler. Çeşitli yıkanma kültürlerinde bu alışkanlığı edinmiş insanlar bizim hamamla karşına farklı tepkiler veriyor. Fas hamamına gitmiş olan biri daha başka beklentilerle geliyor. Bunlarla karşılaşıyoruz ama genellikle çok fazla bir şey bilmeden geliyorlar.
0: Ama görüyorlar, öğreniyorlar ve hoşlanıyor da gidiyordur tabii. Çünkü hamam ayrı bir gizem var yani baktığım zaman. Oryantalist o çerçeve içinde doğu, şark, işte bilmem o atmosfer o yönden çok çekmiş yabancıları. Hatta demek istediğim şu, hamamlarımız için İstanbul turizminin önemli yapılarıdır diyebiliriz yani. O çok önemli.
1: Pek tabii. Hamam bir histir bence.
0: Değil mi? Bunun dışında şu da var. Acaba gerektiği gibi tanıtılıyor mu? Duyurabiliyor mu? Duyurulabiliyor mu? O da ayrı bir konu. Yani onu yapmıyoruz zannediyorum. Ben neden? Ben gittiğim zaman yurt dışına mesela Türkiye ile ilgili turizm konusunda afişler gördüğüm zaman ve hatta ilanlar, şunlar bunlar, hamam konusuna daha az değiniliyor. Eskiden biraz daha fazla değinilirdi. Değinilirdi ama ben görmüyorum yani camiler, müzeler, şunlar da. Koy hamamı da için o gizemli atmosferi böyle, sütunlar, mütunlar, bilmem göbek taşı. Bunları pek görmüyorum yani duyurulma açısından ya da tanıtım açısından bana öyle geliyor.
1: Haklısınız.
0: Eksiklik haklısınız. Var gibi. Yapılabilir aslında. Yapılsa da muazzam bir şey yapar. Evet, değerli Ergin Bey, bu güzel bilgilerle programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten yani o kadar güzel bilgiler aldık ki sizden, bir şey yani çok derin bir hazine. Kılıç Ali Paşa Hamamı'nı, Türk hamam kültürünü tanıtımınızda, taşlandırmanızda nice başarılar ve güzel günler diliyorum size. Berhudar olun.
1: Sağ olun.
0: Çok
1: var.
0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bu haftaki Kıyı Köşe İstanbul'umuzda Tophane'deki Kılıç Ali Paşa Hamamı'ndaydık. Gelecek hafta Perşembe sabahı yeni bir konu ve konukla beraber olmanın heyecanı içinde hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyor. Hoşça kalın diyorum.
2: Wings sundu.
3: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
4: Gidere giderken alvıda bir yağmur.
3: İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülşen Semiz'e teşekkür ederiz.
5: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Reklamlar.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
7: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
8: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
9: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
10: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
11: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklamlar bitti.
13: Ben kısa bir şey söylemek istedim. Şu anda Türkiye'de de dünyada da çok zor bir süreçten geçiyoruz hep beraber. Bu süreçte özellikle kendimizi iyi hissettirecek, iyi tutacak yaşam alanlarını oluşturmak ve tutmak çok önemli diye düşünüyorum. Her zamankinden daha önemli. Dolayısıyla enseyi karartmadan çalışmaya devam ediyorum.
5: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülçin Çuhacı'ya teşekkür ederiz.
3: Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
14: Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Sevgili Selahattin Çolak'la birlikte bu kaydı alıyoruz. Yeni yayın dönemimiz 64. Apaçık Radyo yayın dönemi. Herkese kutlu olsun. Birçok yeni program var. Ben de pazartesiden beri heyecanla dinliyorum. Aa, böyle bir program varmış. Aa, böyle bir konu da gelmiş. Aa, çok güzel. Sürekli Didem'e yazıyorum böyle. Gelen herkese hoş geldiniz. Ara verenlere de en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Sizleri şimdiden özledik diyorum. Herkes için de güzel bir yaz yayın dönemi olmasını diliyorum. Şimdi bu güzel Haziran ayında benim de epeydir konuşmak istediğim bir kitabı konuşmak üzere çok sevgili Boğaçan Dündar Alp'le birlikteyiz. Hoş geldin, iyi ki geldin.
15: Merhaba, hoş bulduk.
14: Uzun süredir bu programı yapmak aklımdaydı diyorum. 6 ay kadar önce taptaze bir kitabı çıktı sevgili Boğaçan'ın. Bir Mimari Tasarım Süreci Anatomisi Yem Yayın'dan çıktı. İçinde çok hoş çizimler, çok hoş maddeler, bir solukta okunabilen ama isterseniz yaya yaya okunabilen, lineer okunabilen ama isterseniz herhangi bir bölümünden, bir sayfasından okunabilen bir aslında hem Boğaçan'ın mimarlık pratiğine, hem kendi hayat ve mimarlık seyrine, hem de stüdyolardaki deneyim ya da gözlemlerine dair bir anatomi çalışması diye kabul edilebilir bir özet olur mu sevgili hocam desem. Çok hoş çizimler var içinde. Küçük küçük maddelerle yazılmış. Farklı omurgaları da var. Farklı bölümlere ayrılmış. Şimdi mimari araştırma dediğimiz şey tanımlaması da yapması da bir doğrusunu ya da bir böyle olması gerekir belirlemesi de oldukça zor ki kitapta da bundan oldukça bahsediyorsun ve biraz kendi deneyimlerinden, biraz gözlemlerinden yola çıkarak da stüdyolarda yapılan ya da bizim kendi kendine has pratiklerimizde yaptığımız, bazen çıkmazlarda, bazen yokuşlarda, bazen inişlerde rastladığımız durumlara dair öneriler var diyebilirim sanırım. Senden biraz dinleyelim. Nasıl bir anatomi çalışması bu kitap?
15: Evet, bu kitap bir akademik çalışma değil. Bir akademik formatta yazılmış bir kitap da değil. Genelde bu bilgi ve bilgiyi her tarafta bulabileceğimiz bir dönemde yaşıyoruz. Çok kolay bilgiye ulaşabiliyoruz ama konu hep bilgiyi nasıl kullanacağımızla ilgili bir konu. Mimarlıkla ilgili bir süreçten bahsediyorsak da içinde çok fazla bilgi alanı var, çok fazla katman var. Nereden başlıyoruz, ne için yapıyoruz, nasıl yapıyoruz, bir sürü soru var bunun içinde. Özellikle bütün bu alanlara bakınca ben bu bilginin özellikle bu işin pratiğinde duran, hani pratik dünyadan beslenen bir insan olarak meseleyi bütünsel bakmayı ve işin köklerinden ele almayı her zaman kendime bir yöntem olarak belirledim. Bu bana bir yol haritası oluşturuyor. Bunu yaparken özellikle pandemi sonrasında bizler biliyorsun odalarımıza kapandık. Stüdyolarımızı herkes kendi dünyasında, kendi nasıl diyelim sınırları içerisinde üretmeye başladı. Fakat bunun bize şöyle bir yan etkisi oldu. Biz stüdyolara dönünce o birlikte konuşma, birlikte tartışma, birlikte bir şeyleri keşfetme pratiğinden uzak kalmış olduk. Ve çok fazla kendi dünyamızdan ürettiğimiz anlamlar dünyasında kaldık. Ve ben çok dil olarak dilimizin çözüldüğünü, birbirimizi anlamadığımızı, bu işin köklerinden uzaklaştığımızı fark ettiğim anda dedim ki bir şey yapmalı. Ve o ana kadar kafamda bir bunları derlemek, toplamakla ilgili bir durum vardı. Uzun zamandır stüdyolara gidiyorum. Tasarım benim için çok özel bir ilgi alanı. Kendimi de bu anlamda nasıl diyelim kendi yaptıklarıma da bakmak için bir vesile. Bunu dedim bir şey yapmalı ve bir kitabı bir formatta yazmaya başladım. Bunu yaparken aslında yazmaya başladıktan sonra da kafamda bir çerçeve oluştu ama bu çerçeve şöyle bir çerçeveydi. Senin de söylediğin gibi bu böyle modüler bir kitap, lineer, okumaları da açık, bağımsız okumaları da açık. Basitleştirmek, köklere inmek, hepimizin erişebilir ve hepimiz için önemli olan noktaları keşfedebilmek. Bunları çok didaktik, doğrudan aktaran değil, sadece böyle keşif, merak, seni tetikleyen, senin aslında bu konulara tartışabileceğin bir format. O yüzden kitabın içinde boşluklar da var. Bu boşlukların asıl hedefi de şu, her okuyucu kendi kitabını kendileştirebilsin. Yani orada yazılanları didaktik bir şey ve bir doğru gibi görmek yerine o tetikçi yani tartışsın, yazsın, çizsin. Hatta şöyle bir hayalim var, onu hep anlatıyorum. Belki günün birinde okuyucuların kendi kitaplarından oluşan bir sergi olur.
14: Aa, çok güzel. Zaten küçük küçük maddeler var. Bir paragraflık, iki paragraflık gibi. Bunlar bir yüz küsüre kadar gidebiliyor ve sayfalarda boşluklar da var. Kendiniz tartışabilirsiniz, didişebilirsiniz, üstüne ekleyebilirsiniz. Çok hoş da çizimler eşlik ediyor. Ben zaten çizimlerinin hayranıyım. Buradan da okuyucular, onların nezdinde dinleyicilerin itiraf edeyim. Tam da dediğin gibi böyle bir hani doldurulabilecek ve kişiselleştirilebilecek bir kitap gibi bir akışı da var. Şimdi kitabın biraz bölümlerine geleceğiz ama kendi deneyimlerinden yola çıktığından biraz bahsettin. Hem sen epeyce emekçisin eğitim alanında da farklı okullarda, evet, stüdyolar, başka derslerde uzun zamandan beri verdin, veriyorsun. Hem stüdyo deneyimlerinden hem de Dündar Alp ve 20. yılına da geldi. Kutlu olsun, dile kolay. 20 yıllık bir kendi ofis deneyimin de var. Buradaki deneyimlerinden nasıl yola çıkarak bu kitabı dönüştürdüm. Biraz daha açmak ister misin?
15: Tabii, olur. Bu mimarlığa yaklaşımla ilgili bu öğrencilik hayatından başlıyor. Daha böyle döndüğümde işte ben nasıl bir mimar olacağım sorusunun peşinde koşmaya başladığım zaman ve işte Türkiye Mimarlık Öğrenci Buluşmaları'yla başlayan informal eğitim diyelim. Meselenin okulla ilgili olmadığını, seninle ilgili olduğunu, kendini keşfetmek ve bununla ilgili mimarlığı kurmakla ilgili bir durum olduğunu, bu yolculuğa başladıktan sonra adım adım deneyimleyerek ilerleyen bir süreç oldu benim için. Böyle baktığımda da mimarlığı bütünsel olarak görmek, yani bunun eğitimi, nasıl diyelim, bir tasarım düşünmek, soru sormak, yapmak, üretmek, ürettiğinden bir şey çıkarmak, çıkardığını paylaşmak, paylaştığından feedback almak, onu aktarılabilir, konuşulabilir bir düzleme çekmek, onun işe yararlılık, eğitime aktarılabilirlik böyle ortamlarda bir tartışma konusu olup olamayacağı, bunların tekrar senin tasarım sürecine dahil olabileceği bir böyle döngüsel bir süreç var. Bunun için de mimarlık ofisi de, ben de, gittiğim okullarda, okulların dışında yaptığımız workshoplar, informal eğitimler ya da kendi kendimize dert edindiğimiz araştırma projeleri de hep bu döngünün parçası. O yüzden bu kitabın gizli özneleri de var. Çünkü ben bu kadar çok etkinlik, yani 20 yıl bu oldu ama mimarlık eğitiminde 39 Eylül Üniversitesi'ne gittik 2 hafta önce. Orada 30. yıl plaketi verdiler. Yani mimarlığa girişimin 30. yılı vesilesiyle. Bakınca da hani şunu görüyorsun. Bu kadar uzun bir süreç içerisinde o kadar farklı ortamlara girip çıkıp farklı şeyler okuyup farklı birikimler kazanıp insanlardan da çok şey, çünkü bu böyle birlikte de öğrenilen bir süreç. gizli özneler dediğim de o kadar şeyin içinden süzülmüş şeyler var ki işte o, bu cümleyi şuradan aldım diyemiyorsun. O süzülmüşün içinde kendini var ediyor. Bir de şunu yaptığımı söyleyebilirim. Hatta ben bununla ilgili metinler oluşturmaya başladığımda Tansel'le bir konuşuyorduk. Tansel dedi ki bunu okulda test ettin mi? Ben dedim hayır. Bir test etsene dedi. 2 yıl boyunca aslında bütün burada kurduğumuz kitabın 2 bölümden oluşuyor. Bir tanesi kaynaklar ve araçlar. Diğeri de o kaynakların aslında nasıl kullanıldığı ve nasıl bir tasarım sürecine oluşturulduğu ile ilgili 2 bölüm. Ben bunların hepsini 2 yıl boyunca stüdyolarda test ettim. Öğrencilerimle birlikte farklı şeyleri denedim. Ne çalıştı, ne çalışmadı gördüm. Hangi dilde konuşuyoruz. Gerçekten benim ifade etmek istediğim şey onlar için anlamlı mı? Çünkü böyle bir şey de var. Biz kendimiz için de yazabiliriz pek çok şey ama bir insanın kendi günlüğünü tutmasıyla birisinin okuması için bir şey yapması arasında çok büyük bir fark var. O dilde, anlaşılırlıkta, karşılığını bulmaması da, gerçekten dert edindiği şeyi karşılayamadı da bunun bir parçası. Bunu görmek benim için çok önemliydi. O yüzden biraz ağır yazılmış, biraz indirgenmiş, çok uzatılmamış. Özellikle basitleştirmek, yalınlaştırmak, anlaşılır olmak gibi bir şeyi var. Bu anlaşılırlığın derdi de biraz bu iş işte bizim kafamızda da öyledir ya. Kafamız karışıksa her şey karışık oluyor. Dolayısıyla kafayı karışık olmasının kötü bir yanı yok. Önemli olan bunu tartışılabilir, konuşulabilir düzenleri çekebiliyor olmak. Gerçekten bunu yapabiliyor muyuz ve hepimiz için önemli bir yere gelebiliyor mu konu? Bunlara biraz dert edindiğimi söyleyebilirim. Böyle bir süreçle oldu. O yüzden öğrencilerle kurduğum ilişkide, onlardan aldığım geri bildirimlerde ya da onların gözündeki boşluğa bakışlarında falan. Bütün bunları çok iyi gördüğümü fark ettim. Bir de şu oluyor, insan giderek bunu yazmaya başlayınca ve yazma hali gidince bir işte sadece bir mimarlık öğrencisinin alıp okuyacağı bir kitaptan çok acaba ben de kendi kendime şunu dedim. Ben bugün böyle bir kitabı alıp ofisimde bu kişileri merak saran biri olarak açıp okur muyum? Hı hı. Yani bu bana bir şey ifade eder mi? Kendime o soruyu da sordum. Yani benim için de hala bunlar bir anlam ifade ediyor mu? Ve gerçekten ben bunlar olmazsa olmaz olarak görebiliyor muyum? Benim için gerçekten önemli olan şeyler ne? O yüzden kitabın başka bir boyutu daha var. Kitap biraz böyle kendi duruşumla da ilgili bir yere oturuyor. Yani bu işi niçin yapıyoruz? Yani ne önemi var? Ne işe yarıyor? Ve biraz buralardan çıkmak. Onu hani mimarlık bireysel performanslara dayalı bir konu ama kolektif üretilen bir şey ve bunu bunun toplumsal, sosyal, doğal pek çok ekolojik etkisi var. Ve bunlara baktığın zaman, bütün bu etkilere baktığın zaman da sen bir şey için yapıyorsun bunu. Ve değerlendirmen gerekli pek çok konu var. Dolayısıyla insan eliyle üretilmiş bir çevrede yaşıyoruz artık. Ve gerçekten bunun biraz o Levi Strauss şeyinde referans, hani bunun bir düş mü yoksa bir kabus mu olacağını belirleyecek olan da yine insan eliyle üretilmiş olan bir konu. Ben biraz o kısımda duruyorum. Belki de kitabın böyle taraflı duruşu da öyle her şey mübah noktasında durmuyor. Yani hatta öğrencilerim bu stüdyolarda konuşurken şöyle şeyler çok kullandığım oluyor. Diyorum ki pek bu böyle çok bireysel bir şeymiş gibi aktarılıyor. İşte bunu böyle seviyor ya da böyle düşünüyorum, böyle olmalı diye düşünüyorum, böyle yapmayı hedefliyorum. Bu hep böyle ben dünyası üzerinden kurulu bir şey. Ben de diyorum gerçekten seninle ilgilenmiyorum ben. Ama senin ne yaptığınla çok ilgileniyorum. Çünkü biz burada bir tür hani aracıyız gibi düşünüyorum ben. O bütün bu bilgi kaynaklarını derleyen, toparlayan, süzen, eden, bir şey içinde bir kullanışlı bir hale getiren bir aslında disiplinin içindeyiz biz bir şekilde. Bunu farklı alanlara doğru açabiliriz. Burada sen nasıl bir araçsın? Aslında bütün bu şeyler senin üzerinden akarken ne yöne doğru gidiyor? Sen nereye doğru yönlendiriyorsun? Bunları tartışmak benim için çok önemli bir konuydu. Bir taraftan da şöyle oluyor tabii. Bir mimarlık öğrencisine bir mekanla ilgili bir konuyu ilk başta karşılaştığında ya bunun sosyal bir kısmı var, ekonomik bir kısmı var, işte toplumsal şöyle bir şeyi var, matematikle ilgisi var, fizikle ilgisi var, onunla ilgisi var, bununla ilgisi var deyince ya bir dakika ben nereden başlıyorum? Bütün bunları bilmek zorunda mıyım? Nasıl bileceğim bunları? Diyor ya. Bir dakika sakin olalım. Her şey yok. Yani bu modern dünyanın bize bunların her biri birer disiplin. Bunların her birinin böyle külliyatları var. O kadar kolay değil bu işler. Dediği bir nokta var ya. Bir dakika ya bu kadar üzerimize yük almak zorunda değiliz. Doğru soruları sorarak, doğru insanlarla, doğru bilgiliklerle, doğru araştırmaları yaparak aslında biz o durum için gerekli bir şey için hareket edebiliriz ve biz bunun araçlarına sahibiz, kaynaklarına sahibiz ve aldığımız eğitim de bu araçları kullanabilmek üzerine kurulu. Burada kritik olan şey şu, o araçları bir temsiliyet aracı olarak mı kullanıyorsun ya da bir şey aracı olarak mı kullanıyorsun yoksa bu araçları gerçekten bir bütün bunları bir yere getiren bir iletişim dili olarak mı kuruyorsun? O yüzden tasarım benim için bir taraftan da bir iletişim dili.
14: Evet ve tam da onunla ilgili küçük bir alıntıdan belki bir parça okuma koşu olabilir. Şimdi kitabın yazarı buradayken de onun metninden bir parça okumak bilmiyorum.
15: Çok
14: nasıl
15: güzel olur.
14: Bakarsın.
15: Çok güzel olur.
14: Özellikle bu mimar olan özneyi ya da öğrenciyi ya da pratisyeni, tasarımcıyı o kimliğini yatsımadan ve asla bir objektiflik ya da bir sabit mesafelilik hali olduğunu iddia etmeden o kimliğiyle, o pozisyonuyla ama bir yandan da o tasarım yaklaşımıyla, tasarım nesnesiyle ilgilenerek senle ilgilenmiyorum, senin yaptığınla ilgileniyorum dediğinle ilgili epeyce bir madde var. Epeyce bu tartışmanın üzerine taş üstüne taş koyarak aslında kitabı oluşturmuşsun diyeyim. Şöyle demişsin. Sen burada tasarım yoluyla açığa çıkmasını beklediğimiz şeyi elindeki araçlarla araştıran, test eden, süreçleri kuran aktörlerden birisin. O yüzden sen değil yaptığın şey önemli. Ancak bu buradaki rolünün pasif olduğu anlamına gelmez. Bilakis sen niteliğin belirleyicisisin. Çok hoş gerçekten. Yapmanın bilgisi ve araçlarla geliştirdiğin bir oluş hali. Tasarım ise bu oluş halinin belirlediği kavrayışın beden bulmuş hali olacaktır. Arada biraz kısalttım elbette. Belki araları sen doldurmak istersin. Çok böyle hoş maddeler var. Birbirleriyle de konuşuyorlar. Birbirlerinin üstüne de koyuyorlar. Bazen birbirlerinden farklı yerlerden de konuşuyorlar gerçekten. Pozisyon almakla ilgili, araştırdığın nesneyi anlamakla ilgili, bulduğu tespitlerin tespit olduğunu kabul etmek fakat bunların üzerine bir yaklaşım inşa etmekle ilgili, bir araştırma metodolojisini, sürecini kurmak nerelerden nasıl mümkün olabilir? Bununla ilgili böyle çok buyurgan da olmayan, kendi deneyimlerinden söz eden ama diğer olasılıkları da açık bırakan bir hal de var. O benim çok hoşuma gitti ama bunlar çok zor konular. Bu açıdan nasıl yazdım bunları diye de kayıttan önce de soruyordum. Bağlamla ilgili, yerle ilgili zaten yöntemle süreç kurma, mimarlık nesnesi, sunum araçları, özgünlük, yöntem, yaklaşım bunlarla ilgili ayrı ayrı bölümler var. Bunları zaten hani birbirinden çok katı biçimlerde de ayırmamışsın. Nasıl böyle bir omurgayı oluşturabildin? Onu sorabilir miyim bir yandan?
15: Bir taraftan bir kendi anatomi kitabın tam ismi gibi. Evet. Aslında o bütün bu süreci parçalayarak bu parçaların içinde bunun kendi hiyerarşisini kurarak. Şöyle diyelim. Aslında biz dünya insan olarak dünyayla aslında tasarım aracılığıyla ya da bir akıl aracılığıyla ilişki kuruyoruz. Çünkü doğrudan bir doğanın parçası değiliz ve yaptığımız her şey bir şeyi konstrükte etmek üzerine kurulu. Mimarlık da aslında mekan üzerine benzer bir şey yapıyor. Mekanla ilişki kurarak bunu yapıyor. Ve işin ilginci yani bu Heidegger şeyi referansıyla da insan ancak yerleşerek sosyalleşebilen bir varlık. Dolayısıyla biz kendi yaptıklarımızdan bağımsız doğada var olamıyoruz. Var olabilmek için de doğal bir ilişki kurmak durumundayız. Demek ki bu temasın içinde bir akıl var. Bu akılda da iş o yerden başlıyor. Temas ettiğin şeyden başlıyor. Şimdi oraya temas etmeye başlayıp ve orayı anlamakla ilgili bir adım atmaya başlayınca tabii ki de senden önce var olmuş. O bir doğa bile olabilir. Yani hiç önemli değil. Ve sen çok büyük bir sorumluluk aslında bir yere dokunuyorsun ve o dokunma şeyle ilgili bir adım atıyorsun. Nasıl dokunacağın noktasına başlıyor olmak yani yerle başlıyor olmak. İkincisi hani yer dediğimiz şeye ilişkin pek çok veri bilgi olabilir. Onu hep bir yere bağlarız ya, bir şey için yaparız ya. Peki tamam hani bir yer var ama onu hangi bağlama oturtacağız? Şimdi bağlam sorusu tam anlamıyla belirleyici. Şimdi bugün biz pek çok okulda hala böyle kültür merkezlerinin verildiği işte efendim atlarını bugün biraz daha afilleştirerek ya da birazcık böyle güncelleştirerek yapılmış tipolojiler üzerine kurulu. Ve artık neredeyse o tipolojilerin de default olarak bir yerlerden alıp konulabildiği bir yerden geliyoruz. Ve çok da düşünmeye gerek kalmadan hızlı biçimde de bunları formüle edebiliyoruz. Ve şimdiki görselleştirme teknikleri, kullandığımız programlar, şeylerde bunu çok nasıl diyelim etkileyici biçimde. Hele hele bugünkü yaygın görsellik dünyasında da pekala kabul edilebilir bir yere doğru çekiliyor ama çok temelde bunu tartışmıyoruz. Peki bunların arkasında ne var? Yani ben bunu yapınca ne oluyor? O noktaya geri dönebiliyor olmak aslında oyunu yeniden kurabilme becerisi veriyor. Peki ben oyunu yeniden kurabiliyor olsaydım bu kavramları nerelere oturturdum? Bu kavramlar nerede dururdu? Çünkü böyle bir doğanın kendine ait bir düzeni var. Mesela antik dünyada döndüğümüzde biz o dönem işte doğanın bir parçasıyız. Çünkü o dönemde yapılan şeyler doğanın bir parçası olarak kalmaya devam. Ama modern dünya öyle değil. Biz artık başka bir insan üzerinden kurulu bir doğa yarattık. Ve şimdi bu doğanın içinde de onu üretmeye ve çoğaltmaya devam ediyoruz. Ve hala aynı soruları soruyoruz. Dolayısıyla acaba yeni bir şey söyleyeceksek biz ya da artık bu üzerinde kurduğumuz dünya bizim üzerimize yıkılmak noktasına geldiyse yeni bir şey başlamak için nereden kuracağız bütün bunu? Bunu en iyi yolu mimarlık okullarında aslında mimarlık eğitimin içinde çok temel şeyleri tartışarak bunları küçük egzersizler haline getirerek gelecek için insan için doğa için dünya için neyse artık o günün gündeminde olan şey hangi soruları soruyoruz hangi araçları kullanıyoruz ve ne yapıyoruz? Bunlar hep öyle adım adım adım adım geriye söküm bir şey yapıp bir kanaviçe gibi yani her okuyucunun her tasarımcının o kanaviçeyi kendisinin işleyebileceği aslında bir frame kurmak. Hani ama o frame'i de hani bu frame böyle olmalıdır gibi değil kavramlar üzerinden kurmak. Bu kavramlar genişletilebilir ama ben şöyle bir yere indirgemeyi tercih ettim. Herkes için kullanılabilir ama hiçbir anlama yani bir kaynak olacak sadece bir şey yerine gerçekten bir tasarımcı olarak benim. Bütün bir yolu izlerken şimdiye kadar sorguladığım şeyleri dile getireceğim bir örnek haline getiriyor olmanın çok daha üzerinde konuşulabilir, paylaşılabilir. Hatta şey anlamında da bir yeniden üretilebilecek bir model olarak da bir şey koyduğunu fark ettim. Aslında yaptığımda bütün bu tasarım sürecini tarif ediyor olmakla ilgili oldu. O yüzden de anatomi lafı benim için gerçekten bir case'i alıp biraz soyutlaştırarak ama biraz da açarak çünkü üzerinde uğraştığımız ve kafa yorduğumuz insana dair, mekana dair pek çok çalışma farklı ölçeklerde, farklı içeriklerde olabiliyor. Bütün bunlar olduğunda neyse hangi soruları soruyorum ben aslında kısmında kalıyor olmak. Biraz daha kanvari bir şeyle git en köklere git, en ilk olanı sor. Biraz böyle bir yere giderek bütün bu kavramları kurduğumu söyleyebilirim. Bir de şöyle bir şey var. Bu araçlarla tabii ki de bir süreç. Niye süreç? Çünkü her şeyin bir zamanı var. Her şeyi belli bir zaman diliminde yapıyoruz. Her şeyi belli bir aralıkta yapıyoruz. Bunu yaparken neyi önceliyoruz? Ne önemli? Yani sonuç ürünü önceleyen bir şey bakış da var. Süreci önceleyen bakış da var filan ama günün sonunda şöyle bir yere geliyor konu. Bu tasarım süreci hem kendi içinde devingen bir süreç hem de akması gerekli olan bir yer var. Bunu yaparken de tek başına yürüttüğüm bir süreç olmuyor. Pek çok kişiye de iletebildiğim bir şey var. Nasıl olur da sen ilk tohumun atıldığı andan onun hayata geçip hayata dahil olduğu ana kadar hatta ondan sonraki süreçte de var olabilecek ortak bir şey yakalarsın. Ortak bir çizgi yakalarsın, ortak bir dil yakalarsın, ortak bir iletişim yakalarsın. Bence bir anahtarlar var. O anahtarları kurcalaya kurcalaya geriye doğru giderek kurmak mümkün. Belki başka biri başka şekilde kurardı ama ben böyle kurdum.
14: Evet zaten kendi deneyiminden yola çıktığın ve kendi gözlemlerinden yola çıkarak da oluşturduğunu çok söylüyorsun. Örneğin buradaki bölümlerden bir tanesindeki maddeler peki bir tasarım fikri oluşturmaya nereden başlamalı diye söze başlıyor. Onu takip eden mimarlık senden talep edileni en iyi şekilde çizmek olarak algılanır. projenin iyi çizilmiş olması onu iyi mimarlık yapmaz. Sadece iyi bir çizim yapar. Ne çizeceğin, neden çizeceğin, nasıl çizeceğin üzerine bütünlüklü yaklaşım ve arayış seni iyi bir mimar yapacaktır. Bir sonraki neden bir tasarım fikrine ihtiyaç duyarız? Bir sonraki bir tasarım fikrinin oluşumu nasıl başlar? Bir detaydan, bir malzemeden veya nerelerden? Biraz böyle kitabı henüz inceleme, okuma fırsatı bulamayanlara fikir vermesi için diyorum. Her biri aslında yer, bağlam, sunum araçları, mimarlık nesnesi, yaratıcılık ya da özgünlük problemi, bunlar birbiriyle aynı mı gibi bir başlık içinde farklı farklı veçeleri üzerine küçük küçük sözler dediğimiz gibi. Ve dediğin gibi bir böyle bütünlüklü bir evet adımlara dair, sürece dair, sunum araçlarına dair, mimari tasarıma dair büyük büyük laflar edip hiçbir boşluk kalmadan her şeyi anlatacağım gibi bir derdi de yok kitabın. Yok. Biraz ben bundan bahsetmek, bunu biraz sana sormak istiyorum. Nasıl bir pozisyon almayı önemsedin? Benim bu kitabı okurken bir okuyucu olarak en keyif aldığım ve benzer mimarlık yöntem kitapları vardır. Hatta çeviri olarak da Türkçe'de birçoğu bulunabiliyor. Mimarlık şöyledir, mimar böyledir, mimar özne böyledir. Hani çok yüce bir güç atfetme gibi bir derdin hiç yok. Onu da geçtim. Tam tersi bir yerde duruyorsun. Zaten bu söyleşide bile hep zaten antik Yunan'dan, tarihten, politikadan öğrenmek, toplumlardan öğrenmek, doğadan öğrenmek, doğaya karşı mimarlık kurmak ya da bir kültür kurmak değil. Böyle bir dili de var. O benim çok hoşuma gitti okurken. Çünkü biz mimarlık eğitiminde de stüdyolarda da hep böyle o kartezyen özneyi yetiştirmeye çok takılıp kaldık ya. Çok ona karşı bir aslında süreç, yöntem ya da bakış açısı kitabı yazmışsın. Bunu biraz açar mısın? Ben mi böyle okumak istedim diyorum ama senin ben yıllardan beri biraz de bildiğim öyle. Için. Evet.
15: Biraz öyle durmayı bu yolculukta keşfettim diyebilirim. Yani bu bizim işte Kuzguncuk'ta yaşıyorum. İşte Bostan'la ilgili bir mücadele var. Ben mahallede mimarlardan biriyim. İşte karşında olup biten bir sosyal olay var. Bir toplumsal olay var. Sen de diyorsun ki ben nasıl bir rol üstleneyebilirim, ne yapabilirim diyorsun. Ve kendini o rol içerisinde asıl hani onun korunması ve bir şey yapılması için bir aksiyonun içinde buluyorsun. Ve ona ait bir rol üstleniyorsun. O rol daha önce sana tarif edilmiş mimar rolü değil. İlk defa senin o role soyunduğun bir şey. Peki bu mahallede elimizdeki araçları kullanarak bu mahalleyle iletişimi kuracağımız nasıl bir şey kurabiliriz diyorsun. Birdenbire mimarlığın araçlarını başka bir şekilde kullandığın bir yer haline geliyor. İkincisi peki bunun... işte o projenin iptali için, tekrar kullanımı için nasıl başkalarına aktarılabilir bir şeyi var, ne önemi var? İşte o tartışmalar, mahalle toplantıları, onları nasıl bir hale getiririm diyorsun. Burada hep böyle keşfede giden de bir süreç var. Böyle bakınca beni çok özgürleştirdiğini fark ettim. Bu özgürleşmenin şöyle bir rolü var. Ben mimarlık okumaya başladığım 90'lı yılların başında bu karşımızda bir takım mimar profilleri var. Bu modernist, hatta bizim okuduğumuz dönemde de artık iyice postmodernizmin tartışıldığı, hatta o dönem dekonstrüktivizm konusunun da o sergi bir bahanesiyle olduğu, o dönemin heyecanlı gençlerinin bugün neoliberal mimarlığın ana kurucuları olduğu filan. Ama bir taraftan bunların tartışıldığı ve mimar figürleri üzerine kurulu bir şey var. Türkiye'de de şu çok dikkatimi çekmişti. Mimarların isimleri var. Yapılar çok az konuşuluyor. Daha çok mimarlar ve mimar kimlikleri konuşuluyor. Ama yapılar çok az konuşuluyor. Hatta şöyle bir durum var. Hani geçtim anonim mimarlığı. Hani mimarlık nesnesi olarak da belli bir yere konmuş yapılar da çok az tartışılıyor. Mimarlar daha çok görünür. Mimarlar daha çok konuşuyor. Hatta şöyle bir yere giriyor. O isim olması onun her şeyi iyi yapabileceğine dair bir şey. Şimdi ben buna çok temelden itiraz eden bir insanım. Çünkü bunu seninle bir bütün olarak tutuyor olmanın bir arızası var. Çünkü mimarlık öyle bir şey değil. Mimarlığın oluşturan koşullar var. Bir kere o koşulların kendisi var. Aktörleri var. O süreçte yapıla gelenler var. Onun hayata geçme sürecindeki katılımlar var. Bir sürü faktör var. Bunların nasıl olur da biz iyi bir mimarın her zaman iyi bir ürün çıkaracağını garantileyebiliriz? Ya da hep böyle bir nasıl diyeyim, sistemin öyle bir beklentisi var profesyonel anlamda. Şimdi buna ben çok temelden itiraz eden bir insan olarak kendimi, eğer zaten koşullar iyi oluşturulursa, gerçekten o süreçler iyi kurulursa, zaten ona ait olması gereken şeyler, altyapılar oluşturulursa öyle bir identity kurmaya ihtiyaç yok. Ya da o identity'nin iktidarına ihtiyaç yok. Bugünkü aslında yaşadığımız toplumsal şeyde hep bir otoriter dünya üzerinden ya da hep böyle birileri gelecek, bir şey, hepimizi kurtaracak ya da bir şey olacak, bir şey olacak gibi bakıyoruz ya. Aslında biz nasıl olur da kendi içimizde çalışan sistemler kururuz? Nasıl olur da birbirimize yükselttiğimiz bir modele doğru şey yapabiliriz? Çünkü ben şunu da biliyorum. Benim tek başıma bir yere varıyor olmam beni bir yere götürmüyor aslında. Ama biz hep beraber bambaşka yerlere gidebiliriz ve onun olasılıkları beni çok daha heyecanlandırıyor. Ben biraz daha mimarlığın da böyle bir yerde durduğunu düşünüyorum. Rick Rubin diye bir müzik prodüktörü var. Onun bir şeyi var, çok hoşuma gidiyor. Diyor ki aslında doğa, yaratıcılık anlamında yaratıcılıktan bahsederken, doğa seni kullanarak kendi yaratıcılığını hayata geçiriyor. Bunu bana böyle bir hani o kadar rahatlatıcı bir şey geldi ki, yani ben aslında bir aracıyım ve ölüp gideceğim, zaten sınırlı bir ömrüm var. Ama o aracı olma halini ne kadar keşfedebilirsem ve onun potansiyellerini ne kadar keşfedebilirsem aslında hepimiz için faydalı bir yere götürebilirim. O yüzden de kendim için faydalı olmak yerine hepimiz için faydalı bir şeyin kendisini özellikle mimarlık eğitiminde tartışıyor olmayı çok önemsiyorum. Çünkü herkes bu dönemde, yani yetişen şeyler bireysel, kendi beğenileri olan, başlı başına bir karakter olan ve sadece kendi istekleri, beğenileri ve mutlulukları için çalışan bir topluluk üretmeye başladı. Ve kendi aralarındaki iletişimdeki eksikleri de görerek ve birlikte bir şey yapma potansiyellerinin de giderek azaldığını görerek, hani ben kendimde bir tür, hani başka bir olasılık da mümkün, buna mahkum değiliz. Bunları yapmanın yolları var, mimarlıkta da var. Özellikle mimarlıkta dediğim gibi, hani ben seni neyi nasıl yaptığını ve niçin yaptığını ilgileniyorum.
14: Ve bu sarayla diye söylüyorsun kitapta.
15: Evet,
14: da.
15: Evet, burada şu şeyde tam da aynı şekilde aslında seni yağmur yapan şey, burada bir mimarlık programı yapıyor olup aslında başka bir, sen de başka bir türlü bir rol üretiyorsun şu anda. Ve seni kıymetli kılan şey bunu yapabiliyor olman. Ve bunu bu şekilde bir yayın haline getirebiliyor olman. Dolayısıyla bizlerin bu tür kendi yapabileceklerimize bakıyor olmasının müthiş potansiyeller içerdiğini düşünüyorum. Orayı keşfetmek de insanın zaten kendisini keşfetmesi.
14: O yüzden de iyi bir stüdyo eşlikçisi olduğunu düşünüyorum naçizane bu kitabın. Çünkü biz stüdyolarda da mimarla biraz fazla güç ve fazla iktidar atfetmeye de çok yakınız. Biz derken hani kişisel olarak benden senden bahsetmiyorum. Konvansiyonel ya da daha sık rastlanan anlamda Türkiye'de ya da dünyada diyebiliriz. Hani halen devam eden, biraz kendi kalıplarını kıran, sınırlarını aşmaya çalışan çok hoş deneyimler elbette var. Burada da konuşuyoruz ama genel olarak stüdyolarda böyle bir mimarlığın ve mimarın kendini de fazla önemli ve ciddi görmesi gibi bir mesele var ya da çok fazla disiplini ayrıştırabilmesi. O mimari nesneyle ya da o yapıyla, ki genelde yapı ölçeğine indirgenmesinden de epeyce muzdarip olduğundan bahsediyorsun bu kitapta da. Hani ona karşı bir aslında mimariyi ayrıştırmamak ya da mimariye çok da yüce bir güç atfetmemek gibi bir pozisyon da çok net bir şekilde sezilebiliyor burada. O yüzden de hoş bir stüdyo eşlikçisi olduğunu düşünüyorum. Sen biraz daha açar mısın mimarla karşı nasıl bir pozisyon aldığını kitaptaki? Bizim daha çevremizde çok fazla mimariyle dünyayı değiştirebilmek, toplumları değiştirebilmek, hala bu modern refleksin çok olduğunu görüyorum stüdyolarda özellikle. Sen de gözlemlemişsindir elbette. Nasıl pozisyon almayı önemsedin kitapta?
15: Kitap aslında bütün bu okul ya da bu süreçlerde senin bahsettiğin, senin rolün bu. Mimarlık da bu işe yarar ve bu şekilde yapılır. Hatta onunla ilgili teknikler bunlardır. Bu teknikleri ilişkin A, bunu öğrenmen lazım, B, bunu öğrenmen lazım gibi. Çok fazla o bürokratik dünyanın içine hapsolmuş bir akademik dünyanın içindeyiz. Hı hı. Yani aslında mimarlık hayata katılarak, tekrar stüdyo denerek, tekrar katılarak, tekrar dönerek yapılabilecek bir şeyken, o böyle bu tanımlar içerisinde dert de şu, o bürokratik dünya ölçülebilir kılmak. Çünkü ben senin mimarlık okulunda bir mimar adayı olarak yetişmeni sağlamak için bir takım kriterleri ve bir takım şeyleri toparlamam lazım ve onları ölçülebilir kılmam lazım. Şimdi mimarlığın bu ölçülebilirlik dünyası çok riskli geliyor bana. Çünkü bizim ölçtüğümüz şeyin neye olduğuna bağlı olarak bunun yaklaşımı değişiyor. O yüzden de o duruş, ben senin şahane bir bina çizmiş olman ve çok iyi detaylar üretmiş olman bir nitelik göstergesi olabilir. Ama gidip o yapıyı bir ölçek ve bulunduğu yer itibariyle bir kent suçu haline getirmen bir problem. Sen onu çok iyi çizmiş olman ya da çok iyi nitelikli bir detayla çok efendim biz burada neleri çözdük bak burada ne karmaşık problemler oldu gibi meseleyi sadece yapıyı indirgeyen ve yapının kendi teknik şeylerini indirgeyen bir dünyanın diğer bütün gerçeklikten yalıtılmış bir aslında nasıl diyelim kendi gerçekliğini ve kendi varoluşunu evet ya diğer konular benimle ilgili konular diye onu başka disiplinler düşünsün noktasına getiriyor. Oradaki aslında duruş bir bütünün içinde olduğumuzu unutmuş olan yaklaşım. Ona karşı bir duruş. Aslında biz pek çok şeyin bir bütünün parçasıyız ve o bütün birlikte çalışıyor. O bütünü anlayarak onunla ilişki kuruyor olmamız lazım. Ya da bir şey yapmak ya da yapmamakla ilgili adımları ona göre atım. Geçtiğimiz zaman işte bu ofisle ilgili konuları konuşurken ya da bir anlatırken bazen kendimi yaptığımız değil de neden yapmadığımız ya da neden niye o işe girmediğimizle ilgili şeyler anlatırken de bulduğum çok oluyor. Çünkü pek çok açıdan bir mimarlık ofisi için iş iştir. İşler de yapılmalıdır. Hani niye yapmıyorsun? Noktası bir soru işareti olur. Pek çok bu konuda eleştiri de aldığım söylenirse belli bir çevre şeyinde. Ben hala bu duruşu savunmayı tercih ediyorum. Hatta işte 9 Eylül Üniversitesi'ne gittiğim zaman öğrencilerden biri şunu sordu. Siz öğrenciyken nasıldınız? Nasıl projeler yapıyordunuz dedi. Ben de bize Efes Selçuk'ta bir havalimanı projesi vermişlerdi. Küçük bir şey. Ben de burada havalimanı olmaz.
14: Aslında var ama askeri olanı var değil mi? Küçük böyle.
15: Evet. Ben de bunun oradaki anti şeyli, tarihsel background'u ve şeyli neden olmayacağını açıklayan, onun yerine hafif raylı bir sistemle nasıl oraya bir bağlantı kuracağını yapan alternatif bir proje geliştirmiştim. Böyle bizim okulda o zaman öyle bir açıklık yoktu. Hani biz sana havalimanı çiz dedik. Sen niye bunu çiziyorsun? Biz buradaki ilişkileri görmen için. Ben hala orada duruyorum. Ama onu ben okulda değil, hani başka türlü bir hayat tecrübesi ve bakışla oraya gelmiştim. Sonuçta hep insanın parçası olduğu bütünle birlikte hareket ediyor olması ve buna bakarak kendi rolünü belirlemesi, buna bakarak bu araçları nasıl keşfedip ilerleteceği benim için önemli bir duruş. Kitap da aslında bu duruşu geliştirmek için elimizde ne tür araçlar var ve buna nasıl bakmalıyız aslında biraz sorguluyor, kurcalıyor ve paylaşmaya çalışıyor.
14: Harika, bir parça arası verelim. Kitabın derinliklerine doğru devam ederiz. Sevgili Boğaçan Dündaralp seçti. Every Time dinleyeceğiz. Bobby McFerrin ve Esperanza Spalding'den sonra devam edeceğiz.

0: Every Time dinledik. Bobby McFerrin ve Esperanza Spalding'den Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Sevgili konuğum Boğaçan Dündar Alp'le taze kitabını konuşuyoruz. Bir Mimari Tasarım Süreci Anatomisi Yem Yayın'dan yayımlandı. Boğaçan'ın 20 yıllık ofis, 30 yıllık mimarlık hayatında epeyce stüdyolarda, kendi projelerinde, kendi hayatında, seyahatlerinde haşır neşir olduğu sorular, konularla ilgili küçük küçük maddelerden oluşmuş bir eşlikçi, yoldaş, kitap gibi. İlk yarıda programın ilk yarısında birazdan neden böyle bir kitap yazdı, kendi deneyimlerinden nasıl yola çıktı, bu her birinin ele alınması oldukça güç olduğunu düşündüğüm konularla nasıl bir yaklaşım geliştirdi, bu konuları nasıl işledi, onları konuştuk. Şimdi biraz da belki okuyucular tarafına geçelim. Şimdi her kitap yazılırken Afterlife'ı düşünülerek yazılmaz ama bu kitap belki de Afterlife için oluşturulmuş bir kitap gibi geliyor bana. Okuyuculara biraz ipucu verdin ilk yarıda ama nasıl hayal ettin yazarken ya da bu kitabın okuyuculara nasıl eşlikçi olmasını hayal ettin?
1: Bu biraz yazmaya başladığım zaman biraz kafamda hep mimarlık öğrencileri ve mimarlık öğrencilerinde stüdyoların düşünmek vardı. Bu stüdyoları düşünürken hani stüdyo benim için biraz böyle bir environment. Yani bu herkesin bir şeyler öğrendiği, çarpıştığı, süreç kurduğu bir süreç. Böyle bakınca bunu sadece vardı. Bu stüdyoları düşünürken hani stüdyo benim için biraz böyle bir environment. Yani bu herkesin bir şeyler öğrendiği, çarpıştığı, süreç kurduğu bir süreç. Böyle bakınca bunu sadece bir mimarlık öğrencisi olarak

şey var. Halbuki onun aracılığıyla pek çok şey konuşulabilir. O zaman o stüdyodaki herkes bağlantı kurabilir. Çünkü sadece bir öğrenciyle konuştuğunda sadece o kişiye konuşmuş gibi oluyorsun. Ama onun aracılığıyla gündeme getirdiği bir şeyi tartışıyor olmak ve nereye doğru evrilebileceğiyle ilgili onu hepimizin katılabileceği bir düzleme çekiyor olmak sanki bizlerin stüdyo, o environment'ın içindeki insanlar olarak yapması gerekli olan bir şey. Fakat bunu kurmak için de bunu konuşulabilir düzlemleri çekmeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla benim seni yargılamadan ama yaptığın şeyin kendisini bir tartışılabilir bir zemine çekerek açmaya ihtiyacım var. Dolayısıyla bizde mesela çok mimarlık ortamında da gözlemlediğim bir şey bu mimarlık eleştirisi, mimarlık kritiği. Genelde bunun yapmaktan kaçınmanın sebebi onu yapan kişiyi eleştirmek gibi algılanıyor. Halbuki bu projeye bir yapıyı eleştirebilirsin kişiden bağımsız olarak. Tabii ki de o kişi bir aktör olarak orada o rolü kendisine çıkarabilir ve ona başka türlü sorular da sorabilirsin. Bunu konuşulabilir düzlemleri çekmek nasıl mümkün? Nasıl tartışılabilir alanları çekebiliriz? Bunu yaparken bir işin boyutu var. İkinci boyutu da şu. Gerçekten bir mimarlık öğrencisi olarak bir tasarım yapacaksan, hatta mimar olarak da pek çok fark etmiyor zaten. Hala öğrenci gibi çalışıyorsun. Bir şeye başlamakla, onu bir sürece oturtmakla, onu bir yere vardırmak arasında hem seni belirleyen koşullar var. Okulda belli bir zaman dilimi, göstermen, konuşman gerekli olan belli jüriler, anlatman gerekli olan bir takım şeyler, belli teslim süreleri, konunun içeriği falan bir sürü konu var. Ay, profesyonel hayatta da tarif edilen bir süreç, belli bir zamanda yapma halin, onun bürokratik süreçleri, yasal süreçleri, ekonomik şeyleri falan derken aslında biz hep belli bir işe başladığımız anda belli bir çerçeve ve alan içinde çalışmaya başlıyoruz. Ve genelde bu kitap dili de öyle. Aslında o sürece başlamış biriyle ilişki kurarak başlıyor. Nereden başlıyorum? Hani başlarken nereden başlarsam eğer gerçekten sonraki adımlar anlamlı hale gelir. Diğer katmanlar eklendikçe, adım adım gittikçe sen nasıl olur da yol haritanı kaybetmezsin. Çünkü bu da çok mümkün. Yol haritanı da kaybetmen çok mümkün. Savrulman da çok mümkün. Çok sevdiğim bir kısımda kalıp mesela araştırma kısmı çok hoşuna gidiyorsa bütün vaktini araştırarak harcayabilirsin. Ya da sadece yapmakla ilgili bir şeyse hiç araştırma yapmadan doğrudan yapmak üzerine kuruldu bir şeydi. Dolayısıyla bunun bir seninle ilgili değil de bir disiplin halinde yapabildiğinde hangi şeyleri kuruyoruz? Peki bunu kurmanın yolu böyle hani şuradan başla bunu yap gibi değil de bunları biz hangi sorular sorulmalı? Hangi sırayla bu soruları sorsak iyi olur? Gerçekten bir şeye odaklanırken hani bir yere anlamaya çalışırken sadece okuyarak, sadece notlar alarak yapıyor olmakla onu farklı boyutlarda ele alıp çarpıştırıp modellerle, onlarla bunlarla gidip yerinde insanlar çok farklı metotlarla da açığa çıkarmak mümkün olur. Orada yakalayacağın ipucu, orada yakaladığın hayata dair dokunabildiğin alan. Hani şu alanı eklemleniyor olmak burada yeni bir olasılık yaratır. Bizim için yeni bir fırsat yaratır. Burada çalışmayan bir şeyi çalışır kılar. Dolayısıyla o soru ve başlangıç noktası bir keşfe, gerçekten öyle bir noktaya dayanırsa bir tutarlı ve sonrasını kuracak bir başlangıç noktası oluyor. Dolayısıyla hangi başlangıç noktasını nasıl keşfederim? Sonraki adımlarda nasıl olur da onu kaybetmem? Bunu yaparken her adımda ilerlediğim zaman yeni aktörler girdiğinde, yeni katmanlar girdiğinde, yeni ölçekler girdiğinde hala ona orada durmayı nasıl başarırım? Bunu yaparken de bir takım duyarlılıklarımı nasıl korurum? Günün sonunda da ortaya çıkan şey üzerinde gerçekten senin dışında gelişmiş ve açığa çıkmış ve bizim için de anlamlı duran bir yerde durabilir mi? Bunu o dili kurmak, her adımda kurmak, kitabın her maddesinin neredeyse sen diliyle konuşuyor kitap. Sen diliyle konuşmasının bir sebebi de var. Bizler bunu çok böyle genel bir şeyde tutuyor olsam hiç üzerime alınmam. Yani genel okurum normalde ama bir sen diliyle yazılmış bir şey varsa bir dakika bana hitap ediyor ve ben nasıl düşünüyorum aslında.
Onun öyle bir duruşu vardı. Bir dakika ya, ben bunu kabul edeceğim bakalım.

0: Belki tartışmak istiyorum bunu. Belki öyle değil. Aslında seni tetiklemeye yönelik de bir şeyi var. Çünkü ya ben bunu bilmiyor muyum sanki? Hani öyle olmalı kesinlikle zaten dediğimiz ama yapamadığımız çok konu var. Dolayısıyla o yüzden de diyorum bir şeyi bilmekle bir şey yapmak arasında çok büyük bir fark var. Dolayısıyla yaparak öğrendiğimiz bir şeyin de içindeyiz. Ve bildiğimizi zannettiğimiz şey de bildiğimiz bir şey değil aslında. Bütün bunları bu evrilme sırasında bir diyaloğa dönüştürmek. Kitap aslında bir diyalog kurmaya ilişkin bir durumu var. Ve o diyaloğu da gel hepimiz için önemli bir şey yerde duralım noktasından kurmaya çalışıyor. Ama bunu yaparken de gel oyuncaklarımız bunlar. Oyun da bu. Hani bu oyuncakları ve oyunu kullanarak bunu konuşabiliyor muyuz seninle? Gibi bir alanı çekiyor. Onu yaparken de evet ama bak sana bir takım yollar da var. Yani bu böyle olmak durumunda da değil de diyor. Yani onu dayatmıyor da. Ama benim seninle konuşabilmek için buna ihtiyacım var. Gel bu deneyimi konuşalım seninle demeye çalışıyor. Bunu gerçekten şunu düşündüğüm için tasarımın bir hepimiz için önemli bir iletişim dili olduğunu düşündüğüm için ve bugün eksik olduğunu hissettiğim en önemli şeyin de iletişim, birbirimizi anlamak, birlikte hareket edebilmek, hepimiz için önemli bir şey için adım atabilmek, bunun için bir şeyleri paylaşabilmek gibi böyle nasıl diyelim bugünlerde biraz eksikliğini hissettiğimiz, yalnız hissettiğimiz, fazla iç dünyamıza döndüğümüz bir yerde senin iç dünyanla konuşarak oraya davet eden bir aslında metinler zinciri. O yüzden de stüdyoda da bunu bir öğrenci okuduğunda yalnız olmadığını, gerçekten kendisiyle bir bağ kurarak bunu yapmanın bir dert edindiğini ve onu yaptığı zaman da aslında tek başına kalmadığını ve birlikte hareket edebileceğini keşfedeceği bir şey haline geliyor. Her şeyin, bütün yorumların kendinde kalmadığı. Bunu çok böyle bilinçli olarak yapmadım. Ama öyle gelişti. Yani nasıl diyelim, insanın kendini iyi gelen, samimi hissettiği şeyler vardır ya. Onu yazmaya o şekilde başlayınca devamında o şekilde geliyor olması bana iyi geldi diyeyim. O yüzden de bu kitap böyle anakronik de yazılmış bir kitap. Sondan böyle şey yapılmış bir kitap da çok da hissediliyordur. Ama derli toplu bakınca bunun kendine ait o bütünlüğü, ortaklığı. Hatta çok fazla da uzatmak istemedim. Çok fazla da açmak istemedim. Çok fazla detaya da boğmak istemedim. O yüzden o şey bana hem dil hem yaklaşım hem durduğu kısım hem de buradan başlayalım bakalım ne olacak dediği bir nokta.
1: Evet, yani dert edindiğiniz, o sırada çok içine gömüldüğünüz ya da çok hani çıkmazda olduğunuz düşündüğünüz bir konudaki birkaç madde üzerine de takılabilirsiniz. Daha geneline de bakabilirsiniz. Bir de başka başka pozisyonlar ya da vakalar için senin bayağı önerilerin var. Bazılarını ben çok faydalı buldum şu an kendi hayatta olduğum konum için. Stüdyo dersindeki öğrenciler için talep ettiğin kimi soruları jürilerde mesela paylaşıyorsun ve öğrencilerin bunları okuması ve kendi araştırmalarına, işlerine, jüriye sunacakları araştırmalarına bu soruları uygulaması müthiş bir şekilde işlerini kolaylaştıracaktır. Şimdi jüri sezonundayız, not verme sezonundayız. Ben kendi adıma mesela bu tür jürilerde ya da stüdyolarda nasıl işlerin değerlendirilebileceğine dair kendi deneyimlerinden yola çıkarak bir 7-8 maddelik bir ölçek önermişsin mesela. Bu bizim işte YÖK ölçeklerinden biraz daha farklı bir ölçek. O bana mesela çok iyi geldi. Ama birkaç maddede ben kendi doktora tezime tekrar geri döndüm. Ya bu araştırmayla ilgili aslında hani bu çok başka tabii ki hani stüdyolardaki araştırmada ortaya sunulan işten bir doktora tezi ama ya hakikaten doktora tezine de böyle bakmak aslında iyi olabilirmiş gibi yani kendi araştırmamla ilgili de eskiye dair bana birkaç soru sordurabildi mesela. O hali de bana iyi geldi. Bizim dinleyicilerden de ben geri dönüşleri merak ederim. Hani bir mimarlık öğrencisi olabilir, ofisi olan mimar olabilir, başka türlü kent araştırmaları yapabilenler olabilir veya herhangi bir başka konuda mekanla ilgili araştırma yapıyor olabilirler. Bize yazarlarsa ne güzel olur. Bir son 5 dakikada sen nasıl tepkiler, geri dönüşler aldın? Ben onları sormak istiyorum. Epeyce bir gezdin. Farklı gruplarla da kitabı tartışma olanağın oldu. Onları da aktarmak ister misin?
0: Evet, bu dönem okula gitmiyorum. En azından bu zamanı okulları gezmek ve okullarda hem kendi yolculuğumu ve kitabın yolculuğunu hem de akademisyenlerle bu kitapla biraz mimarlık stüdyolarının tartışma ve konuşma fırsatı buldum. Şimdiye kadar 10 buluşma yapmış olduk farklı mimarlık okullarında.
1: Bravo. Yani bu da epeyce bir iş ve vakit.
0: Evet, bunu şu anlamda önemsiyorum. Temas etmek, yüz yüze olmak. Biz hani online yaptığımız zaman bile hani o temas kaybediyoruz. Hani soru sorulabilir oluyor olmak, erişilebilir olmanın ötesinde bir şey bu. O anda nasıl diyeyim, konuşma içerisine dahil olabilen biri o cesareti bulabiliyor, o samimiyeti bulabiliyor. Şöyle geri dönüşler oldu bu 10 buluşma içerisinde. Mimarlık öğrencileri kısmından başlayayım, asıl şey yapan. Pek çok öğrenciden tam zamanında kafam çok netleşti. Bak, bu konuya çok takılıyordum. Benim artık hani bu nokta benim için açıldı. Çok heyecanlandım. Hiç böyle bakmıyordum. Ama bunun benim için bir faydalı bir noktaya gideceğini hissettim. Ben de yapabilirim dedim. Gibi böyle nasıl diyeyim, beni çok böyle onur edici ve şey yapıcı, yani gerçekten kitap işe yarıyor galiba dedirten bir öğrenci geri dönüşü oldu. Ve bir kere bazı buluşmalarda kitabı önceden okumuş ve kitabı okudum, sorular çıkardım diyen öğrencilerle de karşılaştım. Bu da çok heyecan vericiydi. Yüksek lisans yapan kişilerden de şu şeyler: ya şu konuları tez için araştırıyorduk. Bu konuları nereden gireceğiz, ne yapacağız, kaynaklar var mı, öyle mi böyle mi diyorduk. Hani kitap bu konuda çok yönlendirici oldu. En azından bir rota belirlemek için dediler, kavramlar üzerinde. Bu kitabın zaten akademik bir şeyi yok ama arkada kocaman bir referanslar listesi var. Yani okunabilecek kitaplarla ilgili hani bir okuma listesi haline gelmiş durumda. Mimarlık stüdyosu ve yürütücülerle ilgili güzel şeyler aldım. Onlar da gerçekten de böyle oluyor. Şu noktalarda tıkılıyoruz. Sen bu konuyu böyle ele almışsın. Acaba hani bunu böyle değiştirdiğimiz zaman böyle olabilir mi? Şu konuları biz böyle alıyoruz. Hani onlar da o kitap aracılığıyla stüdyodaki işleyiş, stüdyodaki konuşmalar, stüdyodaki şeyleri paylaşma ve açığa çıkarma imkanı oldu. Bu da bence çok önemli bir şey. Aslında herkes bir şekilde kendi el yordamıyla, kendi bildiği şekilde ya da kendi birikimiyle bunu yaparken aslında anlatmak istediği, konuşmak istediği şeyler var ama bu jüri ortamında ya da öğrenciyle birebirken falan da çoğu kez kendi yalnız deneyimlediği bir şey ve kimse de onları böyle bir yere bunu konuşmak için davet etmiyor. Bu güzel bir şey. Peki mimar kürsüleri için bunu konuşulabilir kılacak bir zemin yaratmak için olabilir. Mimar arkadaşlarımdan geri dönüşler aldım. Onlar da ya bana da ilham verdi. Bak, ben de bunu yapabilirim. Bak, ben de böyle şeyler yazabilirim. Bizim de şu alanda biriktirdiğimiz çok şey var deme fırsatı oldu. Çünkü biliyoruz ki hani ofislerin belli yıl dönümlerinde ofislerin o bütün arşivini destekleyen pek çok işte yayın, kitap vesaire çıkıyor ama bütün bu arka planda mutfakta duran, işin düşünsel planını tartışan ya da şey yapan konular ya son derece bireysel ve öznel görünüyor. Çok böyle paylaşılacak şeyler gibi görünmüyor. Ya da o kadar formüle edilmiş ya da kendini ifade edebilecek düzeyde değil. Ya da ancak iş üzerinden anlatılabildiği için işleri anlatmak tercih ediliyor gibi farklı şeyler olabilir ama geri dönüş yapan mimar arkadaşlarımdan aslında kendi yapabilecekleri başka şeyleri için cesaret verdiğini söylediler. Mesela benim için çok güzel olan şeylerden biri buydu. Bir dönem akademisyen olup şimdi sadece piyasada kalan arkadaşlarım vardı. Onlar da ya biz gömülmüş durumdayız. Bak, böyle şeyler de var, yapılabiliyor demek ki. Hani ben de diyorum, ne kadar çoğalırsa biz ortamı hep birlikte o kadar belli bir nitelikte yükseltebiliriz. Bu kadar çok mimarlık okulunun açık olduğu, bu kadar çok öğrencinin olduğu yerde aslında her yer kırmızı alarm veriyor diye düşünüyorum. O yüzden kırmızı alarm verdiğimiz şey noktaya doğru bunları açıyor olmak bana önemli geliyor. Aslında böyle baktığımda öğrencisinden mimara kadar pek çok farklı tepkiler aldım. Bunlar bana çok açıkçası iyi geldi. Bir de kitabın tasarımı ile ilgili çok herkesten iyi bir geri dönüş oluyor. Ben de onu diyorum ki gerçekten kullanın, tepe tepe kullanın, yazın, çizin, edin, hatta gerçekten benle paylaşın. Bazı mimar arkadaşlarımdan belli şeyler geldi. O sayfaları yazılmış, çizilmiş. Hani o işte bak, işte Bernard Tschumi de şöyle bir demişti. Onun bir eskizi falan. O sen işte kendi bence de böyle, bak bunu böyle de ekleyebiliriz falan diyen yazıp çizen arkadaşlarım da oldu. Demek ki dedim hani bir şey yap ki sen de aslında o yaptığın şey aracılığıyla tekrar bir bağ kur. Benim için hem yaptığım işte hem çevremle hem de iletişimde yeni bir bağ kurma imkanı verdi.
1: Ne güzel, bir kitaptan insan daha ne bekler diyorum. Harika geri dönüşler olmuş. Senin için de yeni fikirler, yeni ilham ve enerjiler veren bir yol olmuş. Ben de çok keyifle okudum ama dönüp dönüp tekrar okunacak ve tekrar yazılacak, çizilecek olan bir kitap. Dinleyicilerimizden de kendi yorumlarını, hatta belki de yazılmış, çizilmiş katkılarını duysak, okusak, alsak ne güzel olur. Sevgili Boğaçan, seni dinlemeye doyamadım. Bir başka programda belki bu anatominin detaylarına dalarız. Bugün bir mimari tasarım süreci anatomisini konuştuk sevgili Boğaçan Dündar Alp'le birlikte. Yem Yayın'dan kitabın 6 ay kadar önce yayımlandığını ve ikinci baskının yolda olduğunu hatırlatalım.
0: Çıktı.
1: Çıktı.
0: Tabii
1: Oo,
0: şu an
1: tebrik
0: ikinci
1: ederiz.
0: baskıda.
1: Harika. Ve sevgili Boğaçan'ı da okurlarıyla sık sık farklı şehirlerde kitap buluşmalarını yaptığını da hatırlatalım. Takip edin. Kendisiyle bir araya gelip kitabı konuşma fırsatını da kaçırmayın diyorum. Haftaya görüşmek üzere. Açık Mimar'da dinlediniz. Hoşça kalın.
2: Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülçin Çuhacı'ya teşekkür ederiz.
4: Number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine.
5: Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklamlar bitti.
12: There's going to be a very hot session this afternoon. This session is about to begin.
3: Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Burak Palan'a teşekkür ederiz.
13: Funkmatik. Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş.

0: Radyo başında olan herkese, ritmi hissedenlere selamlar. Burası Funkmatik. Ben Okan Güneş ve yanımda arkadaşım Yunus Can. Artık her perşembe 12-12.50 arasında sizlerleyiz. Öğle molanızı güzelleştirecek müziklerle karşınızdayız. Önümüzdeki süre boyunca kelimeleri biraz arkaya itiyor, tamamen grubun, basın ve ritmin kontrolüne giriyoruz.
1: O zaman Güneş, Rio sahilleri ve 80'ler diyor. İlk şarkımıza başlıyoruz Okan. Bu parça Marcus Valle'den geliyor. Aynı zamanda bizim intro şarkımızdır. Hazırsanız enerjiyi yukarıya çekiyor ve parlamak anlamına gelen bu güzel şarkıyla yayına giriş yapıyoruz. Marcus Valle, Estreler.

Patrice Rushen'dan ölümsüz klasik olan Forget Me Not'sı dinledik. Ve şimdi sırada 10 kişilik dev kadroyla Dr. Funk'tan Gotta Get Funky sizlerle.

stüdyolara inat, terk edilmiş Londra depolarından çıkan organik bir yeraltı ritmiyle devam ediyoruz. Modern Funk'ın parlayan ikilisi Frank Moody sahnede şimdi sizlerle. Night Flight.

Evet efendim. Şimdi sırada dünyaca ünlü ağırbaşlı bir caz gitaristi olan George Benson'ı bir gecede küresel bir disco ve pop yıldızına dönüştüren şarkı geliyor. Give Me Night sırada. Buyurunuz.

Sırada meşhur Talkbox aletinin dünyadaki en büyük ustası var. Elektronik vokalin pürüzsüz bir funk tınısıyla buluştuğu an. Evet, Roger sahnede şu an You Should Be Mine çalıyor.

Funkmatik'te enerjiyi zirvede tutmaya devam ediyoruz. Öğle molasının tam ortasından bunu başarabiliriz diyerek hepimize günün geri kalanı için o harika motivasyonu sağlayacak, ritmiyle içinizi adeta kıpır kıpır yapacak bir parça sırada. Wrong Way Up'tan We Can Do This geliyor.

0: Yes, I think we can.
1: Evet sevgili dinleyiciler, yavaştan dükkanı kapatma vakti geliyor. Haftaya yine aynı gün aynı saatte Funkmatik'te sizlerle buluşmak üzere diyoruz. Son parçamız ise Michael Jackson'dan Stevie Wonder'a devrin arkasındaki efsanevi klavye virtüözünden gelecek. Greg Flingman'dan Lazy Nina adlı parça geliyor. Kendinize çok tatlı bakın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Kibarca bir bye bye.

Funkmatik. Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Burak Palan'a teşekkür ederiz.
1: Şimdi ve burada.
2: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
3: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.
4: Hastaneye girdiklerinde Vahşi, "Fakat köle olmak hoşunuza gidiyor mu?" diyordu. Yüzü kızarmış, gözleri haklı bir öfke ve heyecanla parlıyordu. "Bebekler gibi yaşamaktan hoşlanıyor musunuz?" "Evet, bebekler gibi zırlayıp kusuyorsunuz," diye ekledi. Hayvanlara özgü salaklıklarından sabrı tükenen Vahşi, şimdi de kurtarmaya geldiği insanlara hakaretler yağdırıyordu. Hakaretler kalın salaklık zırhlarına çarpıp dağılıyordu. Gözlerinde donuk ve somurtkan bir kinle, boş bir ifadeyle Vahşi'ye bakıyorlardı. "Evet, kusuyorsunuz," diye haykırdı. Üzüntü ve vicdan azabı, merhamet ve görev. Bunların tümü şimdi unutulmuştu ve bekleneceği üzere bu insan müsveddesi canavarlara duyulan şiddetli bir nefrete yenik düşmüştü. "Özgür ve insan olmak istemiyor musunuz? İnsanlık ve özgürlüğün ne olduğunu anlamıyor musunuz?" Hiddetten akıcı konuşuyor, sözcükler kolayca ve hızla geliyordu. "Anlamıyor musunuz?" diye tekrarladı ama sorusuna yanıt alamadı. "Peki öyleyse," diyerek sert bir tonla devam etti. "Size öğreteyim. İsteseniz de istemeseniz de sizi özgür kılacağım." Ve hastanenin iç avlusuna bakan bir pencereyi açarak soma haplarıyla dolu küçük kutuları avuç avuç alıp avluya fırlatmaya başladı. Haki güruh bir süre sessiz kaldı. Bu gereksiz sapkınlık gösterisini şaşkınlık ve dehşet içinde taş kesilmiş bir halde izlediler. "Delirmiş," diye fısıldadı Bernard. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. "Onu öldürecekler, öldürecekler." Birden güruhtan bir bağırtı yükseldi. Tehditkar bir şekilde dalgalanarak Vahşi'ye doğru hareket ettiler. Bernard, "Ford yardımcısı olsun," dedi ve bakışlarını kaçırdı. Helmholtz, "Ford kendi kendine yardım edenlerden yardımını esirgemez," dedi ve bir kahkaha atarak, bir heyecan kahkahasıydı bu, kalabalığın arasına daldı. "Özgürsünüz, özgürsünüz," diye haykıran Vahşi, bir eliyle avluya soma fırlatmaya devam ediyor, diğer eliyle de kendine saldıranların tıpatıp suratlarına yumruk atıyordu. "Özgürlük!" Birden Helmholtz Watson yanında bitiverdi. "Sevgili dostum Helmholtz!" O da yumruk sallıyordu. "Sonunda insan oldunuz." Arada da avuç avuç zehri camdan fırlatıyordu. "Evet, insan oldunuz, insan!" Ve sonunda zehir bitti. Para kutusunu alıp siyah boşluğunu kalabalığa gösterdi. "Artık özgürsünüz." Uluyan deltalar iki kat öfkeyle saldırdılar. Meydan savaşını kenardan tereddüt içinde izleyen Bernard, "İşleri bitti," dedi ve ani bir dürtüyle onlara yardım etmek üzere öne atıldı. Sonra bir an düşünüp durdu, sonra utanıp yine öne çıktı ve daha sonra yine düşünüp durdu. Aşağılayıcı bir kararsızlıkla kıvranarak bekledi. Eğer yardım etmezse öldürülebileceklerini ama ederse kendisinin de ölebileceğini düşünüyordu. Tam bu anda Ford'a şükürler olsun, gaz maskesi takmış patlak gözlü ve domuz burunlu polisler içeri girdiler. Bernard polisleri karşılamak için fırladı. Kollarını sallıyordu, harekete geçmişti, bir şeyler yapıyordu. 5-10 kez, "Yardım edin!" diye bağırdı. Yardım ettiğine kendini inandırabilmek için giderek yüksek sesle bağırıyordu. "Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin!" Polisler Bernard'ı kenara iterek işlerine koyuldular. Omuzlarına kayışlarla tutturulmuş püskürtme makineleri taşıyan 3 polis havaya yoğun soma buharı püskürtüyordu. 2 polis de Seyyar sentetik müzik kutusuyla uğraşıyordu. Güçlü bir anestezikle doldurulmuş su tabancaları taşıyan dört polis kalabalığın arasına dalmıştı. Her püskürtmede kavgacıların azgın olanlarından birini etkisiz hale getiriyorlardı. "Çabuk, çabuk!" diye haykırdı Burnett. "Acele etmezseniz öldürecekler onları, acele, ah!" Gevezeliğinden sıkılan bir polis su tabancasıyla Burnett'ı ateş etmişti. Bir iki saniye yalpalayarak ayakta duran Bernard'ın bacakları, kemiklerini, tendonlarını ve kaslarını yitirdi. Pelteye ve hatta suya dönüştü. Sonunda da külçe gibi yere yığıldı. Birden sentetik müzik kutusundan gelen bir ses konuşmaya başladı. Aklın sesi, keyifliliğin sesiydi. İki numaralı, orta şiddetli sentetik isyan bastırma konuşmasının ses bandı, alette dönmeye başladı. Aslında var olmayan bir yüreğin ta derinlerinden gelen ses, öyle dokunaklı bir şekilde, öyle yumuşak bir serzeniş tonuyla "Dostlarım, dostlarım" demişti ki, polislerin gaz maskelerinin ardındaki gözlerine bile geçici olarak yaşlar doldu.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.

Hoş geldiniz Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Melek Uzunoğlu ve bugün itibariyle her hafta sizlere yayın yapacağım. Ve kısacası K-pop müzik türünü bu programda sizlere anlatıp sunacağım. Ve asıl amacım aslında bu müziğin üzerindeki ön yargının önüne geçmek. İlk başta sizlere K-pop'tan biraz bahsedeyim. K-pop yani Kore pop aslında bildiğimiz pop'le neredeyse aynı. Tek farkı dil. Şarkıların çoğu Korece sözler içeriyor ama son yıllarda tamamen İngilizce K-pop şarkılarının da sayısı arttı. Bu müziklerin içerisinde rap, hip-hop, enerjetik müzik, böyle daha sakin müzikler ve aslında daha birçok tür var. Bu yüzden de başka bu türleri seven insanlar da K-pop'u aslında sevebilir. K-pop'un nasıl işlediği hakkında da bazı bilgiler verebilirim. K-pop endüstrisinde JYP Entertainment, YG Entertainment, SM Entertainment ve HYBE gibi eğlence şirketleri bulunuyor. Dünyanın her yerinden insanlar K-pop sanatçısı olmayı umarak bu şirketler için seçmelere katılıyor. Seçmeler sırasında başvuru sahipleri yeteneklerini jüri üyelerine gösteriyor. Bazı insanlar şarkı söylüyor, dans eder, rap yapar, modellik yapıyor bazıları, gitar veya piyano gibi birçok farklı enstrüman çalar veya birden fazla beceri sergiler. Bazen başvuru sahipleri dans veya vokal gibi yalnızca bir yeteneğe odaklanabilirler. Bir başvuru sahibi kabul edilirse stajyer olur. Stajyer becerilerini geliştirmek ve olası bir çıkışa hazırlanmak için eğitim alan kişiye denir. Stajyere genellikle İngilizce terminoloji olarak trainee denir aslında. Ve çıkış dedikleri şey de aslında debut. Stajyerler şarkı söyleme, dans, performans, dil becerileri, medya eğitimi ve diğer birçok alanda aylar hatta yıllar geçirirler. Genellikle diğer kabul edilen stajyerlerle birlikte eğitim alırlar ve şirketler ilerlemelerini ölçmek için değerlendirmeler düzenleyebilir. Bir şirket belirli stajyerlerin hazır olduğuna inandığında bir grup oluşturmaya veya bir sanatçıyı çıkış için hazırlamaya başlar. Bir sanatçı dedikleri şey de zaten bir solo şarkı çıkaran kişiye denir. Yani bir soloist deniyor aslında. Çoğu durumda stajyerlerin bazen önerileri olsa da şirket grubun üyelerini, konseptini ve tarzını seçen kişi olur genelde. Çıkış yapmadan önce stajyerler genellikle şirket değerlendirmelerini geçmeli ve jüri üyelerinin onayladığı bir seviyede performans göstermeli. Hazır sayılmazlarsa eğitime daha uzun süre devam edebilirler. Bazı idoller uzun yıllar boyunca antrenman yaparlar. Bazen 10 yıla kadar veya daha fazla. Resmi olarak çıkış yaptıklarında idol veya sanatçı olurlar. Bir çıkış, bir sanatçının müzik yayınladığı ve profesyonel olarak tanıtım yapmaya başladığı kariyerinin resmi başlangıcına denir. Daha önceden bahsettiğim debut buradan geliyor. Çıkış yaptıktan sonra sanatçılar şarkılarını kaydeder, sahnede performans gösterir, şovlarda görünür, içerik oluşturur ve kariyerlerini geliştirmeye devam eder. Şirketler genellikle bir idolün çalışmalarını programlar, müzik yönetmenliği, görüntü ve promosyonlar gibi birçok bölümünü yönlendirir veya yönetir. Sanatçılar genellikle şirketleriyle bir sözleşme kapsamında çalışırlar. Buna İngilizce'de contract deniyor. Sözleşme, sanatçı ve ajans arasında aslında yasal bir anlaşma. Sözleşmeye ve şirket sistemine bağlı olarak stajyerlerin ve idollerin eğitim masraflarını, çünkü sonuçta aralarında okula giden hala insanlar var. İşte barınma, dersleri, gardıropları veya yaşam masraflarını genel olarak geri ödemesi gerekebilir. Sonuçta bazı şirketler altındaki apartmanlarda yaşayan idoller var. Bu nedenle bazı idoller kariyerlerinin başlarında büyük karlar elde etmeyebilirler. İdol etkinlikleri sözleşme bitene, yenilenene veya sanatçı farklı bir yol seçene kadar devam eder. Çok konuştum. Şimdi ilk parçamızdan biraz bahsedeyim. İlk parçamız Islet grubunun Do The Dance şarkısı. Islet, HYBE şirketi altında 5 kişilik bir kız grubu. Grup üyeleri Wonhee, Mocha, Minju, Iroha ve Yuna. 2024'te çıkışlarını yaptılar. Yani aslında çok yeni bu grup.
Bu şarkı Bomb albümü veya EP'lerinde 2025 yılında çıkmış. Bu iki yıl içerisinde sosyal medya sayesinde şarkıları çok ünlenmiş ve grup destek kazanmış. Parça başlıyor.

Islet grubunun Do The Dance şarkısını dinledik. Sıradaki şarkımız Cortez grubunun Red Red parçası. Cortez, Big Hit Music altında çıkış yapan 5 kişilik bir erkek grubu. Üyeleri James, Johun, Martin, Sanghyun ve Kyunho. Grup 18 Ağustos 2025 tarihinde çıkış yaptı. Red Red, grubun Green Green EP'sinde yer alıyor ve 2026'da yayımlandı. Güçlü konsepti ve sosyal medyada hızla yayılan performans videolarıyla dikkat çekti. Şarkı başlıyor.

Cortis grubunun Red Red şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız Heart to Heart grubundan Rude. Heart to Heart, SM Entertainment'ın 8 üyeli kız grubu olarak tanınıyor ve 2025'te çıkış yaptı. Rude, grubun 20 Şubat 2026'da yayımlanan dijital single çalışması olarak çıktı ve enerjik yapısıyla hayranlardan büyük ilgi gördü. Şarkı özellikle dans trendleri ve canlı sahneleriyle popülerleşti. Parça başlıyor.

Hearts to Hearts grubunun Rude şarkısını dinledik. Şimdi sırada dünya çapında başarılarıyla tanınan 8 kişilik erkek grubu Stray Kids var. Kişisel görüşüm olarak eklemek istesem, Stray Kids benim en sevdiğim grup ve çok sıklıkla takip ederim. Üyeleri Bangchan, Lino, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Sungmin ve Ayan. Grup 25 Mart 2018'de çıkış yaptı. Do It, grubun enerjik tarzını yansıtan parçalardan biri olarak dikkat çekiyor ve performans odaklı yapısıyla hayranların favorileri arasında yer aldı. Stray Kids, güçlü rap-vokal uyumu ve kendi müziklerini üretmeleriyle tanınıyor. Parça başlıyor.

0: Strakids grubunun Do It şarkısını dinledik. Sıradaki şarkımız SM Entertainment'ın sevilen 4 kişilik kız grubu aespa'dan Rich Man. Grup üyeleri Karina, Giselle, Winter ve Ning Ning. aespa 17 Kasım 2020'de çıkış yaptı. Rich Man, grubun güçlü elektronik sesini ve özgüvenli konseptini çıkaran parçalarından biri olarak dikkat çekiyor. aespa özellikle futuristik konsepti, güçlü performansları ve viral sahne performanslarıyla dünya çapında büyük popülerlik kazandı. Şarkı başlıyor.
1: My mom said to me, find someone who can give you everything. And I said, mom, I already have everything. I am a rich man. I am a rich man.
2: I am a rich man.
3: I'm a care of myself.
2: I am a rich man.
3: I'm a care of myself.
2: I am a rich man. I'm my own biggest fan and a high-end man. I am a rich man.

Vespa grubunun Richman şarkısını dinledik. Şimdi sırada dünyayı etkisi altına alan ve K-pop denince akla ilk gelen grup olan 7 kişilik erkek grubu BTS var. Üyeleri RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V ve Jungkook. Grup 13 Haziran 2013'te çıkış yaptı. Swim, BTS'in müzikal çeşitliliğini yansıtan çalışmaları arasında konuşulan parçalardan biri olarak ilgi gördü. Grup, rekor kıran albümleri, global turneleri ve devasa hayran kitlesi sayesinde K-pop'un dünya çapında yayılmasında büyük rol oynadı. Parça başlıyor.

BTS grubunun Swim şarkısını dinledik. Enerjiyi yükseltiyoruz çünkü sırada JYP Entertainment'ın 9 kişilik kız grubu Twice var. Üyeler Naeon, Jonghyun, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung ve Jui. Grup 20 Ekim 2015'te çıkış yaptı. Strategy, grubun renkli pop tarzını taşıyan çalışmaları arasında yer alıyor ve yayımlandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Twice, akılda kalan nakaratları ve güçlü sahne enerjisiyle yıllardır K-pop'un en büyük kız gruplarından biri.

0: I'ma get you real good and I betcha.
1: Twice grubunun Strategy şarkısını dinledik. Yine Cortis ile devam ediyoruz. 5 kişilik erkek grubu Cortis 2025'te çıkış yaparak yeni nesil K-pop sahnesinde hızlı bir giriş yaptı. Fashion grubun dikkat çeken parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Güçlü temposu, modern konsepti ve performans odaklı yapısıyla ilgi topladı. Özellikle sosyal medya ve hayran paylaşımlarıyla şarkının popülerliği büyüdü. Şimdi Cortis'ten Fashion geliyor.

Cortis grubunun Fashion şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız Hybe ve Source Music çatısı altındaki 5 kişilik kız grubu Le Sserafim'den Crazy. Grup üyeleri Sakura, Chaewon, Hyunjin, Kazuha ve Anche. Grup 2 Mayıs 2022'de çıkış yaptı. Crazy, grubun Crazy isimli mini albümünde yer alıyor ve albüm 30 Ağustos 2024'te yayımlandı. Şarkı, güçlü club pop tarzı, özgüvenli konsepti ve sosyal medyada viral olan dans trendleri sayesinde büyük ilgi gördü. Şimdi sırada Le Sserafim'den Crazy.

Le Sserafim grubunun Crazy şarkısını dinledik. Şimdi sırada yeni nesil K-pop gruplarından Kickflip var. Kickflip, JYP Entertainment altında çıkış yapan erkek gruplarından biri olarak dikkat çekiyor. Knock Knock, enerjik sesi ve genç konseptiyle dinleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Grup, güçlü performans videoları ve sosyal medya içerikleriyle hızlı şekilde destek kazandı. Şimdi sırada Kickflip'ten Knock Knock.

Kickflip grubunun Knock Knock şarkısını dinledik. Sıradaki şarkımız güçlü vokalleriyle öne çıkan 4 kişilik kız grubu Kiss of Life'dan Igloo. Grup üyeleri Julie, Neri, Belle ve Hanul. Grup 5 Temmuz 2023'te çıkış yaptı. Igloo, grubun modern R&B pop etkilerini taşıyan çalışmalarından biri olarak dikkat çekiyor. Kiss of Life özellikle canlı vokalleri, sahne karizması ve viral performans klipleriyle hızla popülerleşti. Sırada Kiss of Life'dan Igloo.

Kiss of Life grubunun Igloo şarkısını dinledik. Şimdi sırada Belift Lab'in sevilen 6 kişilik erkek grubu Enhypen var. Üyeleri Jungwon, Jay, Jake, Sanghun, Sanu ve Nikki. Grup bu senenin başında aslında 7 kişiydi. Hee-sung 7. üyeleri olarak. Ancak maalesef gruptan ayrıldı. Bu birçok hayranın bunu protesto etmesine ve kötü hissetmelerine sebep oldu. Grup 30 Kasım 2020'de çıkış yaptı. Knife, grubun güçlü ve karizmatik tarzını yansıtan parçalar arasında dikkat çekiyor. Enhypen, özellikle hikaye odaklı konseptleri, güçlü koreografileri ve uluslararası hayran kitlesiyle büyük başarı yakaladı. Şimdi sırada Enhypen'dan Knife.

0: Enhypen'ın Knife şarkısını dinledik. Şimdi Le Sserafim ile devam ediyoruz. 1-800-HARON-FUN grubun enerjik ve özgüvenli müzik tarzını taşıyan parçalarından biri. Şarkı, sahne performansları, canlı sunumları ve sosyal medyada yayılan kısa video içerikleri sayesinde geniş kitlelere ulaştı. The Seraphim'in cesur konsepti ve güçlü dans performansları bu parçayla da dikkat çekmeye devam etti. Şimdi sırada 1-800-HARON-FUN, The Seraphim.
1: Really, I'm honestly just sad about my shoes.

0: Sevgili dinleyiciler, son olarak Enhypen grubunun Knife şarkısını dinledik ve programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Herkese şanslı günler diliyorum.
1: Sail Express. Let's go. Maniac. Nasıl bacın geçerim? Hazırlayan ve sunan Melek Uzunyak.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Audio Parazit. Ana akımın gölgesinde kalan sesler. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
2: Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Merhaba, ben Seval Şahin. Günün ve Güncel'in edebiyatında konu, evet, programımızın adı edebiyat ama biliyorsunuz sadece edebiyat konuşmuyoruz. Tarih, felsefe, sanat tarihi ve resim de konuşuyoruz zaman zaman programımızda. Bugün çok önemli bir kitabı konuşacağız. Şimdi hocalarımla da programdan önce konuşuyorduk. Yani bu kadar önemli bir kitap bayağı bir ses getirmesi gerekir diye. İttihatçı Polis Müdürü Azmi Bey'in Gurbet Günlükleri 1918-1921. Bu kitap zaten programda da konuşacağız. İttihatçıların müthiş yani meşhur polis müdürü Azmi Bey'in yurt dışındaki günlüklerini kapsıyor. Eser Ocak 2026'da Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlandı. Yayını hazırlayanlar Serkan Erdal, Asaf Özkan ve Sebile Yıldız Aybak. Bugün 3 kişi de burada ve bu önemli kitabı konuşacağız beraber. Öncelikle hepinizin ellerine sağlık. Yani çok önemli bir eser. Ben görür görmez inanamadım zaten ve çok büyük bir merakla hemen alıp okumaya başladım. Nereden çıktı hocam bu günlük? Serkan hocam.
2: Öncelikle nazik davetiniz için hocam sizlere teşekkür ederiz. Dinleyicilere de umarım güzel bir program sunmuş oluruz, hazırlamış oluruz. Her kitabın bir hikayesi olduğu gibi bizim bu Azmi Bey'in günlüklerinin de çok ilginç bir hikayesi var. Biz aslında başka bir çalışmayı yaparken yaklaşık bir 15-20 bin sayfalık bir evrak içerisinde başka bir İzmir İstiklal Mahkemeleri ile ilgili bir çalışma yaparken 1920'deki İzmir suikasti davasında Hüseyin Azmi Bey'in de ifadesine başvurulduğu için Hüseyin Azmi Bey bir süre sonra olayların üzerinden çok ciddi bir vakit geçtiğini, çoğu şeyi hatırlamadığını ama el konulan evrakı içerisinde 17 defter olduğunu ve bu defterlerde de gerek Cumhuriyet'e ve gerekse Mustafa Kemal'e bakış açısının kayıtlı olduğunu ifade ediyordu polis tutanaklarında. Tabii biz bu bilgiyi görünce Asaf Hoca, Sebile Hanım, biz hemen bu defterlerin peşine düştük. Artık şeyi unuttuk. Yani o elimizdeki çalışmayı unuttuk. Hemen bu defterlerin peşine düştük. Hızlı hızlı bu defterlere ulaşmaya çalıştık. Ulaştık da 17 defter, evet, Hüseyin Azmi Bey'in dediği gibi 17 defteri biz İstiklal Mahkemesi arşivi içerisinden tespit ettik. Yalnız bunların içerisinde 4 tanesi Seval Hocam, Hüseyin Azmi Bey'in işte para alışverişi, kimden ne aldım ne verdim, çeşitli adresler işte yurt dışında, yurt içinde vesaire, bunlarla alakalı. Yani 4 defterin içeriğinde bizi ilgilendiren çok fazla bir şey yoktu ama diğer kalan 13 defteri arkadaşlarla birlikte gayet güzel bir şekilde transkripsiyonunu yaptık. Sağ olsun Yapı Kredi Yayınları'nın yetkilileri de bunu oldukça muteber bir eser olduğunu, oldukça ses getirecek bir eser olduğuna kanaat getirdiler. Gönderdik, onlar da bastılar ve bu kitapta bu şekilde bilim dünyasına kavuşturmuş olduk. Bunun da tabii ayrıca bir mutluluğunu, sevincini yaşıyoruz hocam.
1: Evet, bu kitap hangi arşivden nasıl bulundu? Biraz ondan da orası da değil mi? Hem araştırmacıların hem de bilmeyenler için bu da çok önemli bir bilgi çünkü. Nasıl yani bu tür şeyler nerede nasıl bulunur değil mi? Bunu bilmek
3: Evet.
1: önemli bir şey.
3: Evet. Şöyle hocam, bunu da ben anlatayım size. Türkiye Büyük Millet Meclisi Arşivi 2012 yılından itibaren İstiklal Mahkemeleri fonunu açtı. Ve biz bu fonu açtığımızda İstiklal Mahkemeleri içerisinde henüz çalışılmamış çok fazla bilgi ve belge olduğunu tespit ettik. Bunlardan birisi de bu iddiaçılarla ilgili, özellikle İzmir suikastı ile ilgili olan belgelerdi. Biz de hocalarımızla birlikte biraz bu belgelere baktık. Acaba neler olabilir, eksik olanları nasıl tamamlayabiliriz diye. Bunun üzerine biz bu belgeleri ararken Azmi Bey'in defteriyle karşılaştık. Azmi Bey'in hikayesi böyle başladı. Sonra hocalarımızla konuştuk, karar verdik, defterlerin tercümelerini yaptık. Bu şekilde bilim dünyasına da kazandırmaya çalıştık.
1: Peki bir şey soracağım. Bunlar dijital olarak bulunabiliyor mu? Yoksa bizzat gelip yerinde mi incelemesi gerekir araştırmacıların? İzin almak
3: Dijital.
1: gerekir mi?
3: Evet. Şöyle hocam, dijital olarak bulunuyor. Bunlar araştırmacılara açık. Ancak bazı Ankara'da olan araştırmacılar gelip bunları yerinde görmek istiyor. Biz bunun üzerine isterlerse gelip meclis içerisinden yardımcı oluyoruz. Eğer uzaktaysalar da dijital olarak evet erişime açık şu anda.
1: Yani dışarıdan da gelmeden peki orada dijitale aktarılmamış olanlar için de bir yani henüz aktarılmamış olanlar için de yine buradaki genç araştırmacılar ve orada çalışma yapanlar için soruyorum. Mümkün mü yani dijital ortamda onlara iletilmesi sonrasında?
3: Kesinlikle mümkün. Zaten İstiklal Mahkemeleri fonu, Amasya İstiklal Mahkemeleri hariç olmak üzere hepsi dijitale aktarıldı hocam.
1: Çok güzel.
3: Hepsine
1: Dolayısıyla
3: dijitalden ulaşabilir araştırmacılarımız.
1: orada çalışılacak yığınla malzeme var diyorsunuz yani, değil mi?
3: Evet, yığınla
1: Araştırmacılar
3: malzeme var. Yeni araştırmacılarımızı bekleyen malzemelerimiz var. Evet.
1: ve çok güzel. Evet Asıf hocam, ben hani
2: Buyurun.
1: meşhur dedim ama dinleyicilerimiz için o kadar belki meşhur olmayabilir. Bu kimdir Azmi Bey?
2: Şimdi Hüseyin Azmi Bey, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminin tipik bürokrat örneklerinden birisi. Yani okuldan mezun olduktan sonra adliye, hem mülkiyede hem de adliyede önemli görevler yapmış. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul Polis Müdürlüğü görevinde bulunduğu bir dönem var. Daha sonra Beyrut Valiliği yapmış. Yine Konya Valiliğine atandığı bir dönem var. Dolayısıyla şöyle ifade etmek lazım. O dönemin çalışan insanlar bilirler. Genellikle bunu o dönemin yazarları gazetelerinde vesaire kahtırical olarak ifade ederler. Böyle okumuş, eğitim almış isimler çok fazla olmadığı için bir. İkincisi de Meşrutiyet dönemi İttihat Terakki'nin iktidar dönemidir. Her iktidar kendi bürokrasisini oluşturmak ister. Dolayısıyla İttihat Terakki'ye yakın isimlerden birisi. Ki zaten örneğin İttihat Terakki'nin iktidardan düştüğü bir Kamil Paşa hükümeti dönemi vardır. Alanı bilenler bilirler. Kamil Paşa hükümeti döneminde işten çıkarılan bir isimden bahsediyoruz. Önemi şudur. Örneğin Baba Ali baskınından sonra veya Mahmut Şevket Paşa'nın suikaste uğramasından sonra en önemli görevlerden birisi İstanbul'da emniyetin başında. Ve bu görevlerden dolayı aslında zaten yurt dışına çıkmak zorunda kalıyor. Kritik görevlerde bulunduğu için. Ve ilginçtir, diğer Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra iddiatçı liderler biliyorsunuz yurt dışına çıkarlar. İşte Enver Paşa, Cemal Paşa, Talat Paşa, en bilinenleri bunlardır. Doktor Bahattin Şakir, Doktor Nazım, bunlar İttihat Terakki'nin en önde gelen isimleridir. Normalde bunların yurt dışına çıkma gerekçeleri Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan işte Ermeni tehciri başta olmak üzere suçlanacakları bir takım olaylar var. Bu suçlamalar doğrudur, yanlıştır. Bunların yanlış olduğunu ayrıca konuşmak mümkün ama sonuç itibariyle adil yargılama ortamı olamayacağını düşündükleri için yurt dışına çıkmayı zorunlu görüyorlar. Bunların içinde Azmi Bey istisnadır. Azmi Bey kendisi günlüklerinde de ifade eder. Der ki benim ne Ermeni tehciriyle ne başka meselelerle alakalı bir problemim yoktu. Problem neydi? Problem de mütareke imzalandığında padişah olan Vahdettin'in, padişah Vahdettin'in şehzadeliği döneminde bir tutuklanma mevzusu var. Hüseyin Azmi Bey'in polis müdürü olduğu dönemde şehzadeyi tutukluyor. Muhtemeldir ki Mahmut Şevket Paşa suikastinden sonra tutuklama demeyelim de gözaltına alınmasına karar veriliyor. Bu tabii Hüseyin Azmi Bey'in tek başına verebileceği bir karar değil. O dönemde muhtemelen Merkez Kumandanı Cemal Paşa ki o dönemde Merkez Kumandanıdır Cemal Paşa onun emriyle alınmış bir karardır. Ama diyor ki mütareke imzalandığında artık biz iktidarı kaybettik. Başta padişah var Vahdettin. Muhtemelen o tutuklamanın gözaltının intikamını alacaktı. Ben o korkuyla yurt dışına çıkma ihtiyacı duydum. Dolayısıyla Hüseyin Azmi Bey'in hayat hikayesine baktığımızda
4: İddiat ve Terakki Cemiyeti ile birlikte ondan önce elbette ki mülkiye, adliye birçok görevde bulunuyor. Ama İddiat ve Terakki döneminde yani ikinci meşrutiyetin ilanından sonra bürokrasinin önde gelen isimlerinden birisi. Hem emniyet bürokrasisinin hem de mülki bürokrasinin önde gelen isimlerinden birisi. Günlükleri önemli kılan da aslında bu. Yani bulunduğu kritik görevlerden dolayı tanıdığı insanlar, bu tanıdığı insanlarla alakalı vermiş olduğu bilgiler muhtemelen biraz sonra ona da gireriz. Ondan dolayı eseri daha kıymetli hale getiriyor Seval Hanım. İlk etapta bunu söyleyebilirim.
1: Evet hocam. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında devam edeceğiz.

0: Merhaba, ben Seval Şahin. Bugün konuklarımız Serkan Erdal, Asaf Özkan, Sebile Yıldız Aybak'la birlikte İttihatçı Polis Müdürü Azmi Bey'in gurbet günlüklerini konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmında bu günlüklerin ortaya çıkışından ve Hüseyin Azmi Bey'den bahsetmiştik. Şimdi biraz tabii günlüklerin içeriğinden de bahsedeceğiz ama ben şunu da merak ediyorum. Şimdi siz tarihçiler olarak günlük, hatırat gibi türler bize yani birer mikro tarih örneği mi? Bunları çalışmak bize ne öğretir? Buralarda neler yakalayabilir? Hani edebiyat tarihi açısından bizim için çok önemli bunlar. Hani sizler için de öyle mi? Yani her şey belge mi? Yani bunları belge olarak mı düşünmeliyiz? Ne dersiniz? Asaf Hocam, sizinle başlayalım mı yine? Oradan sizinle
1: Olur.
0: bitirmiştik.
1: Şimdi tarihçiler açısından bir açıdan sınırsız kaynak vardır akademik olarak çalıştığınızda. Bir açıdan da aslında kaynaklar sınırlıdır. Hangi döneme ve hangi olaya baktığınıza göre değişir. Genellikle de muteber olarak arşiv belgeleri ve arşiv kaynakları görülür. Yani birinci elden kaynak dendiğinde bunlar akla gelir. Doğrudur. Tarihçiler için arşiv belgeleri olmazsa olmazdır. Özellikle bizim gibi yakın tarih çalışanlar açısından söylüyorum. Belki daha eski tarihe gidildiğinde kaynaklar çeşitleri farklılaşır hem de azalıyor olabilir. Ama bizim gibi yakın tarih çalışanlar açısından birincil kaynaklar arşivlerdir. Fakat arşivleri şöyle düşünmemek lazım. Çalıştığımız herhangi bir konuyla alakalı birileri bizden önce dosyalar yaptılar ve bir yere sakladılar. Biz gidip oradan alacağız ve istediğimiz çalışmayı kolay bir şekilde sonlandıracağız şeklinde öyle bir arşiv sistemi yok, öyle bir arşiv kaydı da yok. Arşiv belgelerini dönemin insanların günlük işlerini, siyasetlerini yürütmek için hazırladıkları bugün bizim yaptığımız resmi yazışmaların bir benzeri olduğunu unutmamamız lazım. Böyle düşündüğümüz zaman da herhangi bir arşiv belgesinin, herhangi bir konudaki arşiv belgesinin o konuyu tam anlamıyla ortaya çıkarması, bütün boyutlarıyla bize anlatması çok mümkün değil. O zaman onun yanında başka kaynaklara da ihtiyaç duyuyoruz. İşte basın vesaire söylenebilir ama bu tarihi olayların merkezinde olan insanların yazmış oldukları hatıralar ve günlükler çok önemlidir. Burada da bir kategorize etmemiz lazım. Hatıra ve günlüğü. Hatıraların özelliği herkesin bildiği gibi olayların olup bitmesinden sonra geriye dönük olarak insanların hatırlayabildiklerini yazdığı eserlerdir. Bazen de unutmak istediği şeyler vardır burada. Yani hatıralar yazılanlar kadar yazılmayanların da olduğu eserler olarak kabul edilmelidir. Ama günlükler burada farklılaşıyor. Günlükler kişi günü gününe not tutmuşsa o günkü psikolojisinden tutun da ruhi durumu, psikolojisi, işte olaylara bakış açısı, dünyayı anlamlandırma biçimi, kendini anlamlandırma biçimi, depresyonları, mutlulukları, aklınıza gelebilecek insani bütün duygularını yansıttığı eserlerdir günlükler. O açıdan hatıraya göre, tarihçiler açısından bana göre en azından arşiv belgelerine yakın derecede itibar edilecek kaynaklar olarak görülmelidir. O yüzden günlükler bana göre daha önemlidir. Azmi Bey'in günlüklerine baktığımızda da örneğin okuyucular açısından günlüklerin önemli bir kısmı ya bugün uyandım, kahvaltı yaptım, şunu yaptım şeklinde görülebilir ama orada da satır aralarında aslında hem Azmi Bey'in kişisel psikolojisini hem de dönemin ruhunu anlamak için bize çok fazla done verdiğini düşünüyorum. O yüzden günlükler önemlidir.
0: Evet, yani şeyi göremeyiz arşiv belgelerinde, özellikle psikolojiyi ve ne hissettiklerini, ruh hallerini anlamak çok mümkün görünmüyor. Şimdi ilk bölümde bir de şeyi merak ediyorum, ben de bir araştırmacı olarak da merak ediyorum, sadece dinleyiciler değil, Sebile Hocam. Şimdi bu İstiklal Mahkemesi, ne demiştiniz, İstiklal Mahkemesi evrakı mı demiştiniz?
1: Evet, evet, evet.
0: Tamam, evrakı. Yani Azmi Bey'in günlüğü burada, çünkü sizler şey dediniz, biz bunu görür görmez bıraktık işimizi gücümüzü, bunu merak edip
1: Evet.
0: çalışmaya başladık diye. Yani az rastlanır bir şey mi bu? Yani bu tür araştırmalarda evraklar arasında, yoksa bu tarz şeyler, bir de nasıl ulaşıyor buraya? Yani nasıl o
1: Evet.
0: evrakın içine bir günlük girebiliyor, değil mi? Böyle evet, az rast sanır bir şey. Biz İstiklal Mahkemesi belgelerinde bunun örneğini çok fazla göremiyoruz. Sadece böyle birkaç şahısta günlükleri var. Ancak yine bunlar Azmi Bey'in günlükleri gibi ayrıntılı bir günlük değil hocam. Bu belgelerin ortaya çıkma hikayesi şöyle. İstiklal Mahkemeleri sorgulayacakları kişilerin evlerinde arama yaparlar. Ya bu şekilde bir şekilde ellerine ulaşır, yani tahkikat esnasında evlerinde yapılan aramadan çıkabilir böyle günlükler veya şahsi kitapları, şahsi eşyaları. Ancak Azmi Bey'inki burada da farklılaşıyor. Çünkü Azmi Bey İstiklal Mahkemesi'nde verdiği ifadede kendisinin çok yaşlandığını, yorulduğunu ve kendisinin günlükleri olduğunu, İstiklal Mahkemesi'nin de bu günlükleri ele aldığımda aslında onun yurt dışındaki hayatına ulaşacağından bahsediyor. Bunun üzerine İstiklal Mahkemesi bir tahkikat yapıyor, yine evinde bir arama yapıyor. Azmi Bey'in günlüklerine ulaşıyor. Bu günlükleri de dava dosyasına delil olarak giriyor.
1: Dolayısıyla
0: Evet.
1: arşivde kalmış oluyor.
0: Evet.
1: Bu
0: Yani
1: şekilde
0: tarih bizde de
1: evet.
0: kalıyor. Evet. Evet, kalmış olması da çok şey, gerçekten inanılmaz bir şey. Yani bunları ata da bilirlerdi. Öyle değil mi? Evet. Atılabilirdi ya da bir yerde Ama kaybolabilirdi. şöyle söyleyebilirim hocam. İstiklal Mahkemesi belgeleri çok ciddi anlamda güzel korunmuş belgeler. Bugüne kadar belgeler arasında hiçbir şeyin atıldığına veya kaybolduğuna hiç denk gelmedik. Evet, Serkan Hocam, bu Hüseyin Azmi Bey'in günlükleri, yani böyle bir günlüğü yayınlamak, hem el yazısı okumak hem de bunu bugünün okuruna da okunabilir hale getirmek, iki aşaması var bunun, değil mi? Sonuçta burada nasıl bir işbirliği yaptınız üçünüz? Nasıl oldu bu kitabın çalışılma süreci?
2: Hocam, Sabile Hanım aynı zamanda bizim öğrencimiz hocam, Atatürk Üniversitesi mezunu. Asaf Hoca'yla biz zaten dönem arkadaşıyız. Tabii burada biraz belki reklam gibi olacak ama biz üniversitemizin de hakkını vermemiz gerekiyor. Atatürk Üniversitesi'nde özellikle tarih bölümünde hocam çok ciddi bir dil eğitimi veriliyor. Yani Osmanlıca, işte paleografi, epigrafi veya işte günümüzde Rika dediğimiz yazı çeşitleri bizim bölümümüzde 4 yıl boyunca okutulan derslerdir. Yani Osmanlıca'nın gramerinden tutun da işte ağır Rika, pale metinlerine kadar. Dolayısıyla biz de uzun yıllardır bunlarla iştigal ediyoruz. Sebile Hanım zaten işi gereği arşivci olması hasebiyle zaten bu işe vakıf. Asaf Hocam'la biz de uzun zamandır bu tür belgeler üzerine, işte arşiv metinleri üzerine çalıştığımız için bu işe biraz vakıfız yani. Yalnız tabii ki çok da kolay olmadı. Yaklaşık 180-100 yıllık bir evraktan bahsediyoruz. Deforme olan kısımları vardı, okunamayan kısımları vardı. Elimizden geldiği kadar okumaya çalıştık. Bu arada bir kişinin daha hakkını iade etmemiz gerekiyor. Ona ayrıca bir teşekkür de etmemiz lazım. Yapı Kredi'nin editörü Yücel Bey, Yücel Demirel hocamız, o da Türkiye'de bu işi iyi yapan sayılı kişilerden birisi. Onun da gayretleriyle böyle güzel bir kitap ortaya çıktı. İşbirliği olarak hani öyle bir şunu sen yap, bunu ben yapayım diye olmadı ama genel bir grup bilinciyle, işte Asaf hocayla benim Erzurum'da bulunmamız, biraz daha olayın içinde olmamız, işte Sebile Hanım'ın Ankara'da olması, biraz daha işte kontrol ya da ise bile hocam şunu sen yapar mısın gibi, yaklaşık 13 defteri 4-5 ay gibi bir kısa süre içerisinde transkripsiyonunu yaptık. Daha sonradan da işte özellikle Sebile hocam o konuda bize çok yardımcı oldu. Tekrar bir editör sürecinden geçirdikten sonra yayın evine gönderdik. Böyle güzel bir eser ortaya çıkmış oldu.
0: Evet hocam, bu eseri konuşmaya devam edeceğiz haftaya. Bugün bir girizgah yapmış olduk eserle ilgili. Şimdilik hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler, hoşça kalın.
3: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zerrin Sungur'a teşekkür ederiz.

0: Bir İrlanda türküsü. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç derya dolaşsın martı, bulsam diye bir tünel. Daha kaç toptan atılsın gülle, harp toptan kalkıncaya dek. Cevabı dostum, rüzgar da bunun. Cevabı esen rüzgardır. The answer of fate is blown in the wind. The answer of fate is blown.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Can Yücel.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.
2: Perşembe 22'de Apaçık Radyo'da. You operate the senses. I don't have control of we do. You to each other. Hazırlayan ve sunan Clint Wiley. Each other.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özgür Can Polat'a teşekkür ederiz.
3: Notalarla Sohbet.

Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Apaçık Radyo'mda yeni bir notalarla sohbet programında birlikteyiz. Yeni dönem başladı. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bugün programımız ses üzerine yazılmış eserleri kapsıyor. Biliyorsunuz Richard Strauss benim en sevdiklerimden. Müziğindeki duygu, melankolizm, hünya, derinlik ve uçuculuk dinleyeni başka bir dünyaya taşımasıyla öne çıkar. Güçlü bir orkestrasyon ile demin saydığım tüm öğeleri çok net anlatabilmiştir. Renkleri parlak, müziği cesur, öyle bir besteci. Dinleyeceğimiz ilk parça Die Heiligen Drei Könige aus Morgenland. Nefeslilerin nefis bir girişiyle başlayıp nefis bir ses ile devam eden hünyalı masalsı bir eser. Ardından ise ay ışığını anlatan bir parça gelecek. İçindeki nefis korno solosuyla yüreğimizi kapsayan bir eserdir. İlk parçada soprano Anna Sintow var. Herbert von Karajan yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

Richard Strauss'un geniş, kapsamlı, parlak, aydınlık bir müziği bizi bir başka romantik besteciye götürecek. Charles Gounod. Zarif, hünyalı, buram buram aşk kokan ezgiler dendiğinde ilk akla gelen isimlerden biridir. Bestecinin Romeo Juliet operasından bir aryayı Jonas Kaufmann seslendiriyor. Dinliyor.

Jonas Kaufman'ın güzel sesinden, Gounod'un Romeo ve Juliet operasından bir ariya dinledik. İnsan sesiyle neler yapılabildiğine dair başka bir örnek ise kontrtenor için yazılmış olan eserler. Özel bir teknikle ulaşılan bu tınıyı en güzel sunanlardan biriyle devam ediyoruz. Neşesi, yaşam görüşü, akıcı, süslü, zengin müziğiyle gönlümüze girmiş. Rossini'nin La Donna del Lago operasından bir aryamız var. Soprano için yazılmış bu aryayı bugün biz bir kontrtenor seslendirmesinden dinliyoruz. Max Emanuel Cengic, sevdiğim bir kontrtenor, mezzo tınısında, çalışkan, üretken, verimli ve başarılı bir müzisyen. Aryamız Mura Felici Malco. Rossini'nin incelikli, zarif tınılı müziği, Cengic'in yorumunda güzeli ve anlamı yakalamış. Cengic'e Michael Hofstetter yönetiminde Cenevre Oda Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

Rossini'nin şık ve incelikli müziğini bu sefer bir kontrtenör Max Emanuel Cencic'ten dinledik. La Donna del Lago operasından bir ariya seslendirdi. Sıradaki bestecimiz incelikli, zarif bir o kadar da güçlü müziğiyle Giuseppe Verdi. Başta demiştim programımızın içeriğini insan sesi oluşturacak diye. Bu harika enstrüman notaların buluşup harmanlanarak bize yansımasındaki en önemli etkendir. Verdi'nin operalarında aşk, para, hırs üçgeni ana konuyu belirler. İnsan varlığının en zaaf gösterdiği konuları nefis müzikler eşliğinde bize yansıtmış besteci. Bir başka deyişle müzikte gerçekçilik akımının öncüsü olmuş. En sevilen operası La Traviata'dan Addio del Passato aryasını her zaman iftihar ettiğimiz ünlü Türk divası Leyla Gencer seslendiriyor. Tüm duyguları öyle güzel vermiş ki insan dinlemeye doyamıyor.

Verdi'nin La Traviata operasından Addio del Passato aryasını Leyla Gencer'den dinledik. Verdi'nin eserlerinde çok güzel koro partisyonlarına rastlarsınız. Koronun babasıdır denebilir. O nedenle Verdi'ye yurt dışında büyük ün kazandıran Ernani operasından bir koro eseri dinleyeceğiz. Bu opera Victor Hugo'nun Ernani oyunundan operaya aktarılmış. İtalyan opera geleneğinde eserlerin müzikal yönü, dramatik yönünün önüne geçmiş. Verdi, oyunların dramatik yönüne ağırlık veren uygulamasıyla da çok başarılı olmuş. Verdi'nin müzikalitesini, güçlü, ihtişamlı yapısını, dinamizmini algılayacağınız bölüm Esultiamo. Ve işte yaşayan en iyi İtalyan opera yorumcularından Riccardo Muti ve La Scala Orchestra ve Korosu. Dinliyoruz efendim.

Verdi'nin Ernani operasından dinlediğimiz Esultiamo koro bölümünden sonra geliyoruz. Yenilikçi fikirleri, verimli ve üretken tarzıyla sevdiğimiz Karl Maria von Weber'e. Zengin bir dünya görüşü, net anlatım, renkli bir orkestrasyon. Bakın ne güzel bir avcılar korosuna götürecek bize. Freischütz operasından erkekler korosunu seslendirdiği Was gleicht Wohl auf Erden adlı bölümü Carlos Kleiber yönetiminde Staatskapelle Dresden ve Leipzig Radyo Korosu'ndan dinliyoruz. Av deyince ilk akla gelen enstrüman olan kornalar burada da nefes kesiyor.

Weber'in Avcılar Korosu bizi deliyorsun, romantik ezgilerine götürüyor ve bambaşka bir yansımayla karşılaşıyoruz. Post romantik dönem bestecisi olarak bilinen Delius, insan sesi içinde yazdığı şarkılar ve eserlerle tanınan bir besteci olmuş. Hünyalı, hafif puslu ancak duygu yüklü eserler bunlar. Şatonun duvarlarından şelale gibi akan suyu anlatan parçayı Louis Halsey ve şarkıcılarından dinliyoruz.

Delius bize farklı bir kapı açsın ve biz oradan uhrevi eserlere bir geçiş yapalım. Yaşamın en güzel ve anlamlı deneyimlerinden biridir koroda söylemek. Öncelikle bir bütünün parçası oluyorum duygusunun verebileceği özgüven ve kendini ifade ediyor olmanın getirdiği rahatlama. Koroda söylemenin en önemli ayrıcalıkları bunlar. Birlikte düşünmeyi, birlikte konuşabilmeyi, birbirini dinlemeyi öğrenir insan. Ekip olmak nedir? O zevki tadar. Kendini ezdirmeden sesiyle var olmaya devam edebilmektir koro. Disiplin, kontrolü beraberinde getirir. Besteciler ayinler için çok güzel eserler bestelemişler. Örneğin Viktor Kalinikov bunlardan biri. Dinlerken içinizde öte dünya ile ilgili birçok duygu uyanır. Dinleyeceğimiz koro Saint Ephrem Erkekler Korosu. Bu tür eserler de Tanrı'nın sesi olarak algılanan belirleyici baslar eseri yönetiyor ve yönlendiriyor, anlamını kuvvetlendiriyor. Dinliyoruz efendim.

Saint Ephrem Erkekler Korosu'nun Victor Kalinikov'un eşliksiz söylemek için yazdığı parçayı seslendirmesinin ardından bir müzik dünyasında akapella denen bir tarz var. Onu dinletmek istiyorum size. Müzisyenin salt kendiyle baş başa kalarak müzikle buluştuğu anlar bunlar. Bir dönemin en ünlü akapella gruplarından biri olan Swingle Singers, geniş bir yelpazede sanki bir orkestra gibi yansıdığı seslendirmeleriyle çok sevilmişti. Rossini'nin Hırsız Saksağın Uvertürünü bir de onlardan dinleyelim.

Dinlediğimiz Swingle Singers ve Hırsız Saksan Uvertürü bir orkestra eserinin ses aracılığıyla etkisini kaybetmeden bizimle buluşabileceğinin en güzel örneklerinden biridir. Bugün orkestra ile söylenen aryalar, kontrtenor tınısı, korolar, koroların farklı alanlardaki değişken yansımalarını dinledik. Kapanışı yalın, net, etkileyici bir ses ile yapmak istedim. Bir gece hayal edin. Yalnızsınız, anılarınız canlanıyor. Gökyüzünde yıldızlar var ve içinizden bir melodi yükseliyor. Yaşadığınız o güzel geceye gönderiyorsunuz. Evet, ah o güzel gece diyor Dmitri Vorostovski bize.

0: İnsan sesinin kapasitesine örnekler dinlediğimiz programımızın sonunda dilerim ülkece güzel günler görür ve yaşarız. Haftaya tekrar buluşana dek sevgili müzikle dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarlasohbet@gmail.com adresinden ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notalarla sohbet.

0: Apaçık Radyo.
1: Să mă înșoară mărgeină, să-mi spune

0: Çarşamba 13'te Apaçık Radyo'da. I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Necmiye Şahin ve Gönül Arslan'a teşekkür ederiz. Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
3: 4 Haziran 2026 Perşembe, Apaçık Radyo Hukuk Güvenliği programı. Bugün Aynur Hanım büyük bir olasılıkla katılamayacak. Ümit Altaş mazeretli. Bahri Belen'le konuğu Mislina Yıldırım Hanım'la yine yapay zeka konusunda önemli bir programı birlikte paylaşacağız. Onun için önce Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Mislina Yıldırım Hanım'a, arkadaşımıza hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz Mislina Hanım.
4: Hoş buldum Bayri Bey. Teşekkür ederim öncelikle böyle bir şans tanıdığınız için bana.
3: Biz de teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için, ama önce şunu söylemeliyim. Sizin 7-9 Mayıs tarihlerinde, ki orada Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenen Azerbaycan-Türkiye Ortak Hukuk Sempozyumunda tanışmıştık. O sempozyumda sunduğunuz bir çalışma var. Bu çalışma adeta bir doktora çalışması. Umarım bu ileride doktora için çok önemli bir hazırlık olmuş olur ve sonrası doçentlik ve profesörlük için de kapıları zorlayan bir çalışma olur. Çünkü çok güzel bir çalışma. Bu çalışmada şu anda Türkiye'nin ve belki de dünyanın en önemli konularından biri olan yapay zeka ve yapay zeka ile ilgili birçok sorunu incelemişseniz ve müsaade ederseniz orada girişle ilgili bir tespitiniz var ve oradan da bizim konumuza, yani hukuk bölümüne atlayalım. Bu girişinizde diyorsunuz ki yapay zeka insanoğlunun çabaları doğrultusunda ve günümüz teknolojilerinin gelişimiyle birlikte günlük hayatımıza her geçen gün hızla entegre olmaya başlamıştır. Bu teknolojik yenilikler modern toplumumuzun her alanına nüfuz etmekte kalmamış, gerçeklik ile sanal dünya arasındaki ince çizgiyi de bulanıklaştırmıştır. Ki bu konu da sonra sizinle sohbet ederken çok önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyorum ben de. Ama sizin bu noktayı özellikle bu girişte saptamanız bana göre çok yaşamsal bir şey. Yapay zeka içeren ürünler savunmadan iletişime, eğitimden sağlığa kadar hayatımızın her alanında ikincil, hatta gerekliliğinde birincil bir aktör haline gelmiştir diyorsunuz ve özellikle navigasyon, seyahat planlaması, dil bilgisi kurallarına göre yazım kontrolü, müzik besteleme ve söz yazma, görsel oluşturma, sunum hazırlama, video tasarlama, insansız sürüş desteği sunma, büyük veri analizi gibi çeşitli alanlarda yardımcı olan yapay zeka araçlarından faydalanmak birçok insanın tercihi olmuştur. Halihazırda bulunan teknolojilerin yanı sıra kendi bilincine sahip, ki çok önemli, ve öz farkındalığı bulunan bir yapay zeka teknolojisi üzerinde çalışmalarda her gün artmaktadır. Bu kendi bilincine sahip ve öz farkındalığı bulunan saptaması bizim biraz sonra konuşacağımız yapay zeka ve hukukla ilgili pozitif hukukun saptamaları, çıkmazları, zorlukları konusu açısından önemli bir konu bu. Ve diyorsunuz ki nitekim yapay zeka teknolojisinin kısa bir süre içinde bu kadar gelişmesi ve gelişecek olmanın riski beraberinde güvenlik sorunlarını da getirmektedir ve bu durum sorumluluk açısından hukuki statü tespitini zorunlu hale getirmektedir diyoruz ve siz diyorsunuz ki pozitif hukukun özellikle yapay zekanın ve onun tarafından meydana getirilen ürünlerin niteliğini, hak sahipliğini, sorumluluğunu çözmekte zorlanmaktadır diyorsunuz. Ve sonra diyorsunuz ki Türk hukukunda bu yapay zeka ile ilgili kişilik tanınması gerekliliğinin doğup doğmadığı sorusu gündemde diyerek yapay zekanın sistemlerinin hukuki statüsünü önce bir değerlendirmişsiniz. Sonra işte bu hukuki statü içerisinde acaba yapay zeka sistemi bir eşya mıdır? Elektronik kişilik tartışması var demişsiniz. Tüzel kişilik görüşü var demişsiniz. Köle modeli görüşü var demişsiniz. Sonra da özel hukuk bakımından sorumluluk rejimleri yani bu yapay zeka bir şey yaptı. Bunun sorumluluğunu neye göre belirleyeceğiz ki bu hakikaten borçlar hukuk açısından kusur sorumluluğu var. Kusursuz sorumluluk halleri var. Ve yani bu kusur ve kusursuzluk sorumluluğu tartışmaları içerisinde sizin kusur zekayı işletenin, yapay zeka işletenin sorumluluğunun uygulaması bakımından özellikle kusursuz sorumluluk açısından nedir derken adam çalıştırmanın sorumluluğu, tehlike sorumluluğu, ürün sorumluluğu gibi önemli başlıklara dikkat çekmişsiniz ve sonra da hakikaten özellikle geçen bir önceki yapay zeka programında tartıştığımız yapay zeka suç işler mi diye bir konuyu tartıştık. Bu arkadaşımız da hakikaten bu konuda çok çalışmış. İstanbul Emniyet Müdürlüğü siber suçlarda suç araştırma bölümünde 9 yıl çalışmış, uluslararası çalışmaları var ve sonuçta da kitap yazmış. Siz de bunun ana başlıklarını bu çalışmanızda değerlendirmişsiniz. Sonra da ki bunları konuşacağız. Sonra da demişsiniz ki aslında tüm bunlardan sonra aslında bir Türkiye'nin, Türk hukukunun hatta belki de Avrupa'nın, dünyanın bir kanuni düzenleme ihtiyacı var. Bu konuda önerileri var demişsiniz. Hatta Avrupa Birliği yapay zeka yasası ile ilgili işte onun gelişimi süreciyle ilgili en son 12 Temmuz 2024'te AB Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlanan yasal düzenlemenin ana hatlarını çizmişsiniz. Şimdi Mesin Hanım size sorayım. Yani bu konuda oldukça geniş kaynaklara da başvurmuşsunuz. Bu da sizin çalışmanın çok önemli ve zengin bir hale gelmesine neden olmuş. Şimdi yapay zeka sistemlerinin hukuki statüsü deyince aklımıza neler geliyor? Önce onları bir kısaca sizden dinleyelim.
4: Evet, tabii ki de. Şimdi öncelikle yapay zekanın hukuki statüsünü belirlemeden önce tabii ki de tek tek bu yapay zekaların çeşitlerini, türlerini bilmemiz gerekmektedir. Bu türler şu an dört aşama olmak üzere ayrılmış durumda. Yapay zekanın sinir ağlarına benzer sistemleri olan ve otomatik akıl yürütme gibi öğrenme yeteneği bulunabilen sistemleri şu an biz kavram neyse yani sadece ona yapabilenleri tepki veren yapay zeka olarak adlandırıyoruz. Edindiği bilgiyi kullanabilenlere sınırlı belleklere sahip yapay zeka, şu an davranışlarımızı analiz edip bu beklentiye göre cevap verebilenlere zihin teorisi kapsamındaki yapay zeka ve daha ileriki zamanlarda beklentimizin olduğu son olarak bilinçli, duygusal ve ne istediğini bilebilen, empati duygusu gelişebilecek olan yapay zekalara da öz farkındalığı gelişmiş yapay zeka olarak ayırıyoruz. Şimdi bu yapay zekaları bu şekilde ayırıyoruz. Ancak tabii ki de bir de aynı zamanda bu sistemlerin hukuki statüsünün ne olduğunu da bilmemiz gerekiyor tabii ki de. Bu hukuki statüde birkaç tane görüş var sizin de bahsettiğiniz gibi.
3: Görüşmesini adım bu tam o görüşlere geçmeden önce
4: Tabii ki de.
3: sizin bu çalışmanızda özellikle bu yapay zekanın algılama, planlama, iletişim, karar verme ve eylemlerde bulunma yoluyla hedeflere ulaşması bakımından yapılan akıllı yazılım araçları olan robotları
4: Evet.
3: bunları yani yapay zeka sistemi olarak hukuki bir statü olarak değerlendirme açısından bir Turing testi diye bir şey var. O konuda da bir şey söylemek ister misiniz? Turing testi.
4: Ya tabii ki
3: Ne
4: de.
3: demek?
4: Turing testi şu an genel olarak bizim özellikle belirli noktalarda araştırmalarımızda ya da yapay zekanın doğruluğu açısından kontrol kapsamında kullanılan bir test olarak geçiyor. Ancak şu an bu Turing testine de bir statü koyup koymama konusunda çok fazla görüş var. Yani bu konu daha hala yeni bir alan olduğu için çok fazla oturmuş bir görüş ya da ilerlenebilecek bir şey yok gibi gözükmekte. Ancak baskın olan görüşü ele aldığımızda, bu Turing için de geçerli, eşya görüşü bu kapsamda bahsedilen görüşümüz. Bu şekilde
3: Evet,
4: söyleyebilirim.
3: çünkü siz bu konuda özellikle bu Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Suna Savaş hocanın yapay zekanın hukuki statüsüne dair görüşleri, yapay zekanın hukuki statüsüne dair görüşlerle ilgili değerlendirmeleri konusunda alıntılar yapıp aktarmışsınız. O bakımdan bunun da önemli bir paragraf olarak hukukçular tarafından, bizlerim tarafından görüşülüp değerlendirilmesi gerektiğini anlıyorum ben. O zaman yapay zeka sistemlerinin hukuki statüsüyle ilgili ana görüşleri sizden dinleyelim. Birincisi eşya görüşü dediniz galiba.
4: Evet,
3: Dediniz
4: şu
3: mi?
4: an genel olarak
3: Dediniz.
4: ilk görüşümüz eşya görüşü. Ya bu eşya görüşüne göre yapay zekanın bir insan ürünü olması sebebiyle eşya olarak addedilmesi gerektiği savunuluyor. Ya çünkü yapay zeka bir hakkın öznesi olmayıp ancak üzerinde mülkiyet kurulabilecek bir obje olarak görülmekte. Dolayısıyla da yapay zekanın ortaya çıkabilmesi için de çaba gösteren kişinin onun sahibi olduğunu, hukuken yapay zekanın bir sahip olan kişi değil, sahip olan statüsünde olduğu savunulmakta. Şu anda çoğunluklu olarak da bu görüş önemli savunuluyor. Ancak bu görüşe dair de belirli eleştirilerimiz var tabii ki de. Bu eleştirilerin en başında yapay zekanın çok hızlı bir şekilde gelişiyor olması bulunuyor. Çünkü yapay zeka şu an evet belki de eşya statüsünde kalabilir gibi gözükse de ileride bu otonom cihazlara belirli kendi empati duygusunu geliştirmesiyle bu görüşün durumunun ne olacağı biraz tartışma konusu. Ayrıca bir de eşyanın bizim özellikle tanımsal olarak elle tutulan bir şey olarak belirtilmesi ve belirlenmesi de bu görüşün yapay zekanın da aynı zamanda görülemeyen ve soyut bir kavram olması çoğunlukla olması sebebiyle bu görüşü birazcık eleştiren
3: Tartıyor değil mi?
4: taraf. Evet, aynen.
3: Hatta Elon Musk'ın bile tehlikeli bir noktaya gidiyoruz endişesindeki önemli kriterlerden biri de bu sanıyorum.
4: Evet, kesinlikle. Çünkü bunun şu an evet bizim görebildiğimiz yapay zekaların türünde bu statü uygun görülebilir. Ancak ileride gerçekten Elon Musk'ın da bahsettiği gibi ya da daha farklı bilim insanlarının da bahsettiği gibi bu şu an önünü görebildiğimiz bir durum değil. Zaten baktığımızda filmlerde de bunun ne kadar ileri seviyeye taşınabileceği görülmekte bence açıkçası. Çünkü bunlar da aynı şekilde filmlerde olan yapay zekalar da bir insanın ürünü. Aynı şekilde şu anda oluşturulan yapay zekalar da bir insanın ürünü. Bu sebeple İleride filmlerde gördüğümüz yapay zekaların olmayacağının da pek bir garantisi yok açıkçası.
3: Çünkü orada yani insanın yarattığının ötesinde işler yapar, düşünen, üreten birçok farklı özellikleri, bir eşyadan farklı özellikleri olan filmlerde yapay zeka ve robotlarla karşılaşıyoruz, değil mi?
4: Evet, gerçekten o şekilde. Ya ben de aslında yapay zekayı sorgulamaya başladığım dönemlerde, bu benim neslimden kaynaklı da oyunlarla büyüdüğüm bir dönemden geçtim ve bizim de o dönemlerde özellikle belki dinleyicilerimiz bilir, Detroit Become Human denilen bir oyunla aslında insansı yapay zekaların, otonom insanların ve yapay zekaların, robotların duygularının oluşabileceği görülebiliyordu bu oyunda. Ve ben de aslında o dönemlerde ahlaki ve etik sorgularına başlamıştım. Bu gerçekten olabilir mi? Olursa nasıl tepkiler vermeliyiz? Sizin de geçen hafta tartıştığınız bir yapay zeka, bir insansı araç ya da bu bir suç işlediğinde bunun sorumluluğu nasıl olmalı gibi düşüncelerle, daha sonra hukuk fakültesine geçince de nasıl olabilir? Hukuki sorumluluğu ne olmalı? Cezai, yani hukuki ve ceza sorumluluğu kapsamında neler olmalı? Bu bir suç işlediğinde bunun sorumluluğu nasıl olmalı gibi düşüncelerle, daha sonra hukuk fakültesine geçince de nasıl olabilir? Hukuki sorumluluğu ne olmalı? Cezai, yani hukuki ve ceza sorumluluğu kapsamında neler olmalı?

0: ve böylece ilk önce bunun bir eşya olduğu görüşü ve hatta bununla ilgili sizin ve benim ve başkalarının da buna ilişkin eleştirilerini kısmen konuşmuş olduk, değil mi?
1: Bununla birlikte ayrıca elektronik kişilik görüşü şu an tam olarak revanşta olmasa da Avrupa Parlamentosu'nun Hukuk İşleri Komisyonu tarafından bir tavsiye raporunda bu görüş ileri sürülüyor. Ya burada asıl ele alınan şey bu hak ve borç sahibi olduğumuz sözleşmelerimizin tarafı olabilen kişilerin bu özel bir elektronik kişiliğe sahip yapay zekaların bir sicile tabi olması gerektiğini savunan bir görüş aslında. Bu sicile kayıtlı olan yapay zekanın türüne ve işlemine göre işleminin de bu kullanıcı bilgileriyle birlikte bir sistemde ele alınması gerektiğini öne sunan bir görüş. Ancak bunun da şu şekilde bir eleştirisi var. Birazcık fazla kişisel verilerin çok fazla devlet ya da bir üst merci kontrolünde olması sebebiyle birazcık eleştirilere maruz kalmış durumda bir görüş. Zaten çok da şu an revaçta olan bir görüş de değil.
0: Bu söylediğiniz görüşün somutlanmış hali
1: Yok şu
0: sizin
1: an. Hayır, Çin.
0: hayır sizin çalışmanızda robotikler hakkında medeni hukuk kuralları
1: Evet.
0: tavsiye raporu 27 Ocak 2017 tarihli galiba, değil mi?
1: Evet, şu an aynen. Medeni hukuk
0: Avrupa
1: kuralları.
0: Parlamentosu'nun Hukuk İşleri Komisyonu tarafından hazırlanan böyle bir rapor var.
1: Evet, böyle bir rapor var ancak tabii ki de şu an tam olarak bir işleve geçmedi. Ya buna örnek olarak da eleştirilen en büyük sebebi de Çin'deki şu an çok fazla olan bu kontrol özellikle aynı bu sistemde olan gibi kullanıcı bilgileriyle sınırlandırılmaların yapılması sebebiyle birazcık eleştiri alan bir görüş. O yüzden eşya görüşüne daha çok ağırlık veriyorlar şu an genellikle denilebilir.
0: Evet, yani ikinci görüş o zaman eşya görüşünün dışında elektronik kişilik tartışmaları ve sonrası üçüncü bir görüş daha var.
1: Tüzel kişilik görüşümüz bulunmakta. Evet. Bu tüzel kişilik görüşü de şu an tüzel kişiliğin bir özellikle kendi kanunlarımızda belirlenen bir tanımının olması sebebiyle eleştiri alan bir görüş. Yapay zekanın ekonomik faydalarını ele almaya çalışıldı bu görüşte. Ancak ya ticari faaliyetlerin yürütülebileceği, mahkemede taraf olunabileceği bir tüzel kişilikle oluşturabileceğimiz düşünüldü. Ancak bu da yine diğer görüşlerde olan eleştiriler gibi tüzel kişiliğin hem şu an belirli bir tanımda olması sebebiyle aynı şekilde diğer görüşler gibi bir eleştiriye maruz kalmış bulunmakta. Bir de bir köle modelimiz var ama köle modeli gerçekten şu an
0: Şöyle bir şey dikkatimi çekti sizin bu tüzel kişilik görüşüyle ilgili. Mesela diyorsunuz ki bu sefer yapay zekanın ekonomik faydaları dikkate alınarak oluşturulacak tüzel kişilik kalıbıyla ticari faaliyetlerin yürütülebileceği, mahkemelerde taraf olunabileceği, vergi ödenebileceği, zarar neticesinde yapay zekanın sorumluluğuna gidilebileceği yönünde bir görüş var diyorsunuz ki bunun dayanaklarını da göstermişsiniz yine. Ancak bu görüş yapay zekanın yapısı gereği tüzel kişiye benzemediği ki mesela bizim şu andaki Türk Ceza Kanunu'nda özellikle sadece kişilere ceza verilebilir ama tüzel kişilerle ilgili bazı yaptırımlar da var. Bu bakımdan burada da eğer yapay zekaya bir tüzel kişilikmiş gibi davranırsa onun da bu tür yaptırımlarla önlenmesi veya cezalandırılması gibi bir işte ceza ile ilgili bölümde onu konuşacağız. Sonuç doğabilir. Bu tüzel kişilik görüşüne ilişkin bu kaynakça göstererek yaptığınız alıntılar sonucunda da tüzel kişilerin sadece soyut olması ve biraz evvel söylediğiniz gibi yapay zekanın hem soyut hem de somut olarak bulunabilmesi sebebiyle uygulamada büyük sorunlara neden olacağı da belirtiliyor demişsiniz. Bu hakikaten çok önemli bir tespit ve eleştirilerin önemli bir özeti.

0: gibi geldi. Şimdi dördüncü görüşe geçelim.
1: Evet, bir de köle modeli görüşümüz var. Bu modelde özellikle eski dönemlerde kişilerin euro olanlar ve eşya gibi kabul edilerek alışverişe konu edilen köleler şeklinde ikiye ayrılması durumu ele alınmış. Yapay zekanın ürünleri sayesinde elde edilen kazanımların sahibine verileceği ve Roma hukukunda da olan pekülüm kavramının günümüz şartlarına uygulanarak yapay zekanın ticari hayata dahil olabileceği belirtilmiş. Ve burada bu ticari hayata dahil olduğundan sonra burada oluşturulan fonun da zarardan sorumluluk için bir sigorta gibi bir sigorta aracı olarak oluşturabileceği belirtilmiş. Ancak tabii ki de bu görüş şu an bizim kölelik kavramımızın çağrıştırdığı orta çağın politikaları sebebi ve çağ dışı olması dolayısıyla çok fazla da eleştirilen bir görüş. Zaten bu da aynı şekilde çok da revaçta olan bir görüş değil şu an.
0: Nisin Hanım, bir şey söyleyeyim mi? Aslında bu yani yapay zeka ile ilgili nedir? Eşya mıdır yoksa elektronik bir kişilik midir? Tüzel kişilik midir? Görüşleri içinde valla en çok benzeyen hakikaten köle modeli görüşü gibi geldi. Çünkü o da işte mesela vücuduna dokunduğun zaman acı çekiyor. İşte duyguları olan bir yapay zeka olacak. İşte kendi başına düşünüyor ama bütün davranışlarını şey belirliyor. Sahibi belirliyor. Bunu alabiliyorsunuz, satabiliyorsunuz, devredebiliyorsunuz, başkaları kullanabiliyor. Ama tabii bu köle düşüncesine hep karşı olduğumuz için bu çok uygun görünmesine rağmen telaffuz etmek bile zor oluyor. Ama bu köle görüşüyle ilgili görüş hakikaten çok benzer gibi geldi bana.
1: Ya ben de aynı şekilde düşünüyorum. İlk araştırmamı yaparken gerçekten yapay zeka ile çok yakın ve iç içe olduğunu fark ettim. Ancak bu özellikle etik ve belirli ahlaki ilkeler dolayısıyla köle modelinin çok da şu an için uygun olsa da ileriki zamanlarda aynı eşya görüşü gibi çok fazla sorunlara sebep olabileceğini düşünüyorum ben de.
0: Evet, aslında şimdi mesela bu çalışmanın önemli iki bölümü var. Sizin bu yapay zekanın hukuksal statüsüyle ilgili bu görüşleri ayrıntıyla değerlendirdikten sonra bir yani yapay zeka eşyadır, şirkettir, köledir veya elektronik bir kişiliktir. Peki ama bu yapay zeka bir şey yaptı. Bunun hukuki sorumluluğu ne olacak? Veya yapay zeka işte bir suç işledi. Bunun cezai sorumluluğu ne olacak şeklinde çok ciddi tartışmalar var bu çalışmanızda. Bu iki bölümü bölmeden biz gene bütün programlarımızda olduğu gibi bir müzik arası verelim ve ondan sonra özel hukuk bakımından sorumluluk rejimleri ve ceza hukuku açısından yapay zeka ile ilgili önümüzde duran önemli sorunlar nihayet sizin de zaten tezinizin sonucunda söylediğiniz hukuk ve ceza hukuku sorumluluğu ile ilgili kanuni düzenleme ihtiyacı konusundaki bölüme geçelim. Teknik masadan Salih arkadaşımızdan Metallica'dan hazırladığımız bu müziği dinleyelim.

0: Apaçık Radyo 4 Haziran 2026 Perşembe Hukuk Güvenliği programında bugün Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Mislina Yıldırım'la beraberiz ve yapay zeka kullanımından kaynaklanan özel hukuk ve ceza hukuku sorumluluğuyla ilgili konuları konuşuyoruz. Çünkü Mislina Yıldırım arkadaşımız, meslektaşım diyeyim ben şimdiden kendilerine, 7-9 Mayıs tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenen Azerbaycan Türkiye Ortak Hukuk Sempozyumu için hazırladığı bir rapor vardı. Bunun ilk giriş bölümünü birinci bölümde konuştuk. Şimdi bu yapay zeka neyse, nasıl bir yaratık ve varlık ise, köle mi, eşya mı, bir elektronik kişilik mi yoksa tüzel kişilik mi? Bu yani nasıl sorumlu olabilir? Yani veyahut da bir suç oluşturan eylem ortaya çıkarsa nasıl cezalandırılır veya kimi cezalandırmak gerekir? Soruları önemli sorular. Söz gelimi geçen hafta değil ama önceki hafta yine bu yapay zeka ile ilgili yaptığımız programlarda konuğumuz dedi ki bir günde 1,5 milyara yakın siber saldırı oluyor ve bu siber saldırıların çoğunu kim yapıyor biliyor musunuz diye sordu. Ben de hemen sorunun soruluşundan biraz uyanıklık yapıp dedim ki çoğunu şey yapıyor, yapay zeka yapıyor dedim. Doğru dedi ama dedi ne kadar dedi? %98'ini yapay zeka yapıyormuş. Şimdi bu nedenle bu da çok önemli bir konu. Bunu konuşacağız. Şimdi sorumluluk açısından akla gelen ilk önce hukuki sorumluluk ve bu hukuki sorumlulukla ilgili yani bizim Türk borçlar hukukunda yani borcun kaynakları konusunda farklılar ama bunlardan birisi de haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme yanında tazminat borcu doğuran alanlar. Bu nedenle biz bu yapay zeka ile ilgili kusur sorumluluğunu ve kusursuz sorumluluk hallerini Mislina arkadaşımızın yaptığı çalışmadan bir detaylandıralım. Evet, Mislina Hanım, özel hukuk bakımından sorumluluk rejimleri açısından neler söyleyeceğiz?
1: Öncelikle sizin de tanımladığınız gibi hukuki sorumluluk türlerinde şu an kusur sorumluluğu, kusursuz sorumluluk ve fedakarlığın denkleştirmesi olarak üçe ayırıyoruz. Tabii ki de ağırlıklı olarak şu an kusur sorumluluğu ve kusursuz sorumlulukları yargıtay içtihatlarında öngörülse de otonom araçlarla getirilen son zamanlardaki yenilikler belirli noktalarda da tehlike sorumluluğu gibi türlerin de yaygınlaşmasına neden olabiliyor yapay zekaların sorumluluğu kapsamında. Kusur sorumluluğu, haksız fiildeki sorumluluğun temel unsurlarında baktığımızda hukuka aykırılık, kusur, illiyet ve zarar gibi şeklinde sıralayabiliyoruz. Buradaki kusur sorumluluğunda zarar ile kusurlu davranışın arasındaki illiyet bağının bulunması gerekmekte. Kusurun yokluğunda da kusur sorumluluğuna gidilemeyeceğini unutmamamız gerekiyor. Bu kusur sorumluluğu yapay zekalar kapsamında düşündüğümüzde şu an yapay zekaların otonomi seviyeleri onları kusur affedebileceğimiz bir seviyede olmadıkları için yani tepki veren sınırlı belleklere sahip yapay zekalar olarak adlandırdığımız için onları eşya statüsünde kabul ediyoruz ve şu an günümüzde kusur sorumluluğuna gidilemiyor. Ancak ileriki zamanlarda otonom sistemlerin oluşturabileceği zararlarda mümkün olabileceği de belirli görüşlerle Sayın Profesör Doktor Erdem Büyükseviç'in görüşü bakımından ele alınıyor aynı zamanda. Ancak yine de kusur ilkesini belirli şu an otonomun opak ve zor bir şekilde opak bir yapısı kusur ilkesini belirlemeye zorlaştırdığı için de bunun en azından şu an mümkün olmadığı da altı çiziliyor diyebilirim.
0: Şimdi ben burada bir şey söyleyeyim.
1: Tabii.
0: Aslında yani Bu şeyle anlatımınızdaki insicamınızı eski dilde şey derler. Anlatım sisteminizi bozmayayım derler. İnsicamınızı bozmak istemiyorum ama söz gelimi işte biraz evvel söylediğim işte 1,5 milyarlık bir siber saldırıda bunun %98'i bu yapay zekalarla oluyor ise ve onlar bir zarar veriyor ise burada artık bunu da şimdiden düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum?
1: Ya ben de aynı şekilde bu sizle bu aynı noktadayım. Ancak şu an kusur sorumluluğu eylem ile zarar oluşturan kişinin yani fail de denilemez, ceza sorumluluğu oluyor çünkü ama kişinin belirlenememezliği ve bu sizin de bahsettiğiniz gibi evet çok fazla %98 bir oranda yapay zekaların bunu gerçekleştiriyor olması onu oluşturan bir kişinin olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu sebeple kusur sorumluluğunda yapay zekaya tam olarak gidemiyoruz. Belirlenen statü kapsamında, eşya statüsü kapsamında.
0: Evet. Yani eşya statüsünde bu sorumluluğa gidemiyoruz ama eşyanın sahibinin sorumluluğuna gidemeyeceğimiz anlamına gelmiyor şu anda.
1: Aynen. Evet.
0: Ama sanıyorum burada önemli ince bir nokta var. Bu eşyanın yani eğer bunları eşya olarak kabul edersek bu eşyanın sahibinin bu mevcut kusur sorumluluğuna gitsek bile onun kusurunun dışında yapay zekada gelişen bir takım eylemlerin ve o eylemler sonucu doğan zararların acaba bu yapay zekayı sorumlu tutmak konusundaki kriterlerimiz, ölçülerimiz ne olacak? Bu konuyu şu anda yani bilimsel olarak ve teknik olarak da saptamak güç gibi görünüyor benim anladığım kadarıyla.
1: Evet, kesinlikle o şekilde. Bu sebeple zaten çoğunluklu olarak şu an ana görüş kusursuz sorumluluk kavramından adam çalıştıranın sorumluluğuna gidilmesi yönünde.
0: Çünkü kusursuz sorumluluğu da siz birkaç şekliyle incelemişsiniz. Bir adam çalıştıranın sorumluluğu, iki
1: Evet.
0: tehlike sorumluluğu, üç ürün sorumluluğu gibi. Aslında bunlar hepsi de iç içe geçmiş şeyler. Yani mesela ürün sorumluluğuyla buradaki tehlike sorumluluğu, adam çalıştıranın sorumluluğu böyle birbiriyle iç içe geçmiş konular gibi geliyor. Ama şimdi sizden adam çalıştıranın sorumluluğu ve tehlike sorumluluğu ayrıca ürün sorumluluğu konusundaki ayırıcı sorumluluk kriterlerini dinleyelim.
1: Şu an Türk Borçlar Kanunumuzun 66. maddesi önce adam çalışanın işi yapması sırasında yaptığı iş nedeniyle üçüncü kişilere verdiği zararlardan kaynaklı ve belirli özel yükümlülüklerin de yerine getirilmesi bakımından sorumluluk doğacı ele alınmış bulunmakta. Burada yapay zekanın da aynı şekilde üçüncü işletme sahibi olan, yapay zekanın işletme sahibi olan kişilerin, üçüncü kişilerin bu işletmenin yani bu yapay zekanın sağladığı, oluşturduğu, bundan kaynaklanan durumlar sebebiyle zarar görmesini engelleyecek şekilde bir yapay zeka oluşturulması gerekiyor. Aynı zamanda
0: Bu
1: da
0: adam çalıştıranın sorumluluğu lafını dinleyicilerimiz Açık Radyo, Apaçık Radyo dinleyicileri hepsi bunları bilir ama yine mesela şöyle bir örnek verebilir miyiz? Mesela bir inşaat yapılıyor. İnşaattaki bir usta işte büyük bir parçayı veya demiri veya bir oraya konulan iskeleyi devirdi ve bir kişinin yaralanmasına ya da ölümüne sebep oldu. Şimdi burada o çalışan kişinin hakikaten bir özel hatası varsa o sorumlu ama hiç kusuru olmasa bile yani onu çalıştıran kişinin burada objektif olarak kusursuz, sorumluluğu var. Adam çalıştıran sorumluluğundan bunu kastediyoruz. Veya işte bir fabrikada bir işçi veya işçiler çalışıyor ama bu çalışmaları sırasında diyelim ki bir kaza oluşuyor ve orada o kişinin dışındaki insanlar zarar görüyor, yangın çıkıyor. Yandaki fabrikaya veya yandaki binaya veya yandan geçen bir arabaya zarar veriyor. Bu işte orada adam çalıştıran kişinin kendisi kusurlu olmasa bile çalıştırdığı kişinin meydana gelen eyleminden, kusurundan doğan sorumluluklara da adam çalıştıranın sorumluluğu diyoruz.
1: Evet, tam olarak aynen o şekilde gerçekleşiyor. Bunun ya zaten adam çalıştıranın sorumluluğunda da şu şekilde bir sorun var. Yapay zeka sisteminin neden olduğu zararda işletenin tüm önlemleri aldığını ispat etmesi de aynı şekilde opak yapısından kaynaklı da sorun teşkil ediyor. Yapay zeka iştahları da işletmenin zararı önlemeye elverişli olup olmadığına bakıyor şu an. Ancak yine de kişinin bu özen ve yönetimin denetim ödevini yerine getirse bile sorumluluktan kurtulamayacağını açıkça belirtiyor son
0: Evet.
1: zamanki içtihatlarında.
0: Evet. İş kazalarında da öyledir zaten
1: Evet.
0: yani.
1: Tehlike sorumluluğuna gelecek olursak da bu tehlike sorununa yapay zekada gidebilmemiz için en önemli nokta aslında burada sorunun oluşabilmesi için tehlikenin işletmeye özgü ve şirketin de varlığı sebebiyle önemli zararlar oluşturabilecek bir işletme olması gerekmekte. Burada yine bir aynı şekilde adam çalıştığı sorumluluğu gibi bir işletmeye ele alınmış. Burada yapay zeka işletene uygulanabilmesi açısından ise sıkça ve ağır bir zarar doğurma kıstası uygulanıyor. Her yapay zeka sisteme bakımından da tabii ki de bu sistemin uygulanması pek uygun düşmez. Çünkü baktığımızda ev içlerinde kullandığımız şu an özellikle temizlik robotlarımız birçok evde bulunan ya da akıllı klima sistemlerinin verebileceği zararların bu tehlike sorumluluğu kapsamında olması pek uygun düşmez olarak görüyorum ben. Bu aynı zamanda da Yargıtay'ın son zamanlarda bununla alakalı bir içtihatı da var. Burada da aynı şekilde tehlike sorumluluğuna gittiğini görebiliyoruz diyebilirim
0: Yani,
1: şu an.
0: evet. Yani şimdi bu tehlike sorumluluğu ile ilgili aslında ceza sorumluluğu konusunda verdiğiniz çok önemli bir örnek var. O örnekte mesela 2018 yılında Amerika'da Arizona eyaletinde sürücüsüz bir Uber otomobilin 49 yaşındaki kadına çarparak ölümüne sebebiyet verdiği olay. Şimdi burada ceza sorumluluğu ayrı tartışılacak ama burada şimdi verdiğiniz örnek açısından bunun aynı zamanda hukuki sorumluluğu da var. Yani ölümüne sebep olan kişinin mirasçılarının veya ölmedi de yaralandı, bunun tedavi giderlerinin, manevi giderlerinin karşılanması açısından ciddi sorumluluklar var. Burada da bu tehlike sorumluluğu teorisinin değerlendirilmesi gerekecek diye düşünüyoruz, değil mi?
1: Evet, aynı şekilde Danıştayımızın da 10. dairesinin bu otonom operasyon yeteneği bulunan insansız hava araçlarının İHA'ların denetime dair talimatında hukuka uygunluğu kapsamında üçüncü kişiye verebilecek bir zararda tehlike sorumluluğun da doğacağı belirtilmiş. Yani bununla aynı şekilde ceza sorumluluğu sizin bahsettiğiniz gibi Arizona eyaletindeki durum gibi burada da aynı şekilde bir hukuki tehlike sorumluluğuna gidilebileceği görülüyor.
0: Evet, yani bu teori açısından sanıyorum Avrupa Birliği 2020 düzenlemesinde de yüksek riskli yapay zeka sistemlerini işletenler için sistemlerin neden olduğu zararlar bakımından ağırlaştırılmış objektif sorumluluk öngörülmektedir diyorsunuz. Yani objektif sorumluluk, yani hiç kusuru olmasa dahi sorumluluk ama ağırlaştırılmış objektif sorumluluk öngörülmektedir diyorsunuz. Bu da yapay zeka ile ilgili karşılaşacağımız sorunlar açısından belki de önemli bir güvencenin başlangıç adımları olabilir herhalde.
1: Evet, aynı şekilde ben çok doğru söylediniz. Bunun dışında bir de ürün sorumluluğumuz var son olarak. Ürün sorumluluğu da daha yeni yürürlüğe girmiş olan 7.220 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda yapay zeka sistemlerin üreten veya bunları piyasaya sürenlerin bunların meydana getirdiği zararlardan sorumlu tutulup tutulmamasının ele alınması gereken konular arasında gösterildiği en ele alınan şu an ürün sorumluluğundaki bizim kanunumuz bu. Bunu ele alıyoruz burada. Üçüncü maddesinde ürün tanımının gözden geçirilmesi gerekliliği aynı şekilde vurgulanıyor. Çünkü bazı yazarlara göre bu ürün tanımının programın eşya statüsünde ele alınması zor görülmekte. Ancak şu an çoğunluklu görüş, her ne kadar çoğunluktaki görüş eşya statüsünde olması gerektiğini savunsa da. Bununla birlikte yapay zekanın cismani bir varlıkta bulunduğu hallerde ürün olarak sayılmasının mümkün olduğu görülüyor bazı görüşlerde. Ancak beraber kendisinin de başlı başına bir ürün sayılması da mümkün görülebilir demiş. Çünkü yakın zamanda radyografların yeniden yapılandırması gayesiyle bir CERN tarafından sunulan açık erişimli bir yazılımda oluşabilecek bir hata fiziksel bir hasara yol açtığında neye gidilmeli durumunda ürün güvenliği kanunu madde 3 kapsamına girmesi ve ürün olarak tanımlanabilmesi tartışılmış ve buna örnek olarak gösterilmiş. Aynı zamanda da yine de şöyle bir durum var. Şunu da tabii ki de unutmamamız gerekir. Kullanıcıların programı bilgisayar ortamına indirmediği, yani daha çok üründe bulunmadığı web arayüzlerinden şu an birçok Google gibi kısımlardan kullandığı varsayımda yapay zekanın bu sistem içerisinde bulunamayacağı, ilgili kanun kapsamında ele alınamayacağı da tartışılmaz diyebilirim.
0: Evet, bu arada gene siz bu ürün güvenliği kanununun aslında Avrupa Birliği'nin 2001 tarihli ürün güvenliği yönergesiyle kısmen de 1985 tarihli Avrupa Birliği ürün sorumluluğu yönergesi çerçevesinde düzenlemeler gerektirdiğini işaret etmişsiniz ve sonra da ayrıntılı bu konudaki değerlendirmelere geçmişsiniz. Şimdi bu hukuki sorumluluk konusunda eklemek istediğiniz veya mesela eksik bıraktığım, şimdi ben de hepsine bakmaya çalışıyorum ama siz bu işi çok ayrıntılı çalışıp kafa yorduğunuz için ilave etmek istediğiniz bir şey varsa onu konuşalım. Arkasından da ceza hukuku bakımından sorumluluk meselesini bir değerlendirelim. Arkasından da yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır paragrafını kalan yani 8-9 dakikada konuşalım.
1: Tabii ki de. Ya şöyle, aslında bununla alakalı son olarak verebileceğim şey, yapay zekanın tabii ki de insan ürünü olduğu unutulmaması gerekmekle birlikte kendi kendine bazı önyargılar edinebilmesi de çok mümkün olan bir durum şu an. Bu tarz durumlarda uygunsuzluğun kanıtlanmasının gerekliliği sebebiyle ürün sorumluluğunun da gidilemeyeceği bir tartışma konusu. Ya ben de açıkçası bu konuda birazcık ürün sorumluluğunun yani eksik kaldığını düşünüyorum. Çünkü sizin de dediğiniz gibi yapay zekanın kendi kendine bir şeyler yapabilmesi, siber saldırılar ya da belirli önyargılar edinmesi çok mümkün. Bu sebeple de ürün sorumluluğunda ne kadar olur olmaz biraz tartışma konusu gibi açıkçası. Bu şekilde ürün sorumluluğu, yani bu şekilde hukuki sorumluluğu bitirmek isterim aslında.
0: Evet. Şimdi ceza sorumluluğu açısından aklımıza gelen şey şu. Yani bizim Kara Avrupası hukukunda bana göre Anglo-Sakson hukukunda da benzeri bir durum var. Bir kişiyi eyleminden dolayı cezalandırabilmek diye söz ettiğimizde ki bu hürriyeti bağlayıcı ceza olabilir, hapis cezası olabilir. İşte bazı yerlerde idam cezası olur, bazı yerlerde para cezası olur, adli para cezası dediğimiz cezalar olur. Böyle bir cezalandırma yoluna gitmek için ilk aklımıza gelen nedir? İşte bir kişinin olması ve yani bu kişi olacak, Bu kişi işte mesela biraz evvel 2018 yılındaki Arizona'daki trafik kazası, sürücüsüz trafik kazası. Yani bunun aracın sahibinin hukuki sorumluluğu ayrı ama acaba bu 49 yaşındaki kadının ölümüne sebep olduktan sonra bu kime bir hürriyeti bağlayıcı ceza, hapis cezası veya bundan dolayı bir yani tazminat değil para cezası vereceğiz sorusu. Yine temel kural bizim hukukumuzda, Türk Ceza Kanunu'nda da veya Türkiye'deki ceza normlarını içeren kanunlara göre işte mesela kaçakçılığın men ve takibine kanun, dair kanun, fikri haklarla ilgili ceza normları bütün bunlar da ve anayasa işte 58, 38. maddede yani bir gerçek kişi olması lazım. Gerçek kişi de bundan sorumlu tutulabilmesi için kanunun açıkça suç olarak saydığı eylemi bilerek ve isteyerek yani Türk Ceza Kanunu öyle diyor 21. maddede bilerek ve isteyerek siz de bunu zaten kanunda sayılan bir eylem olacak. Buna suçun maddi unsuru. Bir de bunu bilerek ve isteyerek istemek olarak manevi unsuru değerlendirmişsiniz. Arkasından da sizin çalışmanızda failin belirlenmesi sorununu biraz evvel söylediğimiz çerçevede değerlendirmişsiniz ve ceza hukukunda kusur ilkesinin sınırlarını değerlendirmişsiniz. Bunları bir konuşalım ve kalan kaç dakikada, 4-5 dakikada ben sizin zamanınızı çaldım. Sonra da kısa bir şekilde yasal düzenleme ihtiyacına değinelim.
1: Tabii ki de. Ya yani şöyle ceza hukuku bakımından sorumluluk sizin de bahsettiğiniz gibi Arizona eyaletinde olan sürücüsüz Uber otomobilinin çarparak öldürmesiyle birlikte gerçekten hani bunun hangi kimin burada fail, kimin bu konuda cezalandırılması gerektiği konusunda bir tartışmalara sebebiyet verdi. Ancak bizim Türk ceza hukuku bakımından suç olarak tanımlanan bir hareketin bir neticeye sebebiyet verecek hareketlerin ya da irade olarak hukuka aykırı ve kusurlu bir şekilde fail tarafından gerçekleştirilmesi gerekmekte. Ve sizin de dediğiniz gibi failin şahsiliği kuralı sebebiyle ancak gerçek kişiler suçun faili olabilmekte. Ya burada aslında en önemli ele almamız gereken şey faili belirleme sorunu diyebilirim. Şu an evet her ne kadar bizim Türk Ceza Kanunumuzda da gerçek kişi olması gerekmesi konusunda bir sorun oluştursa da bu yapay zekanın failin kim olduğunu belirleme konusunda. Bunun ileriki zaman dilimlerinde bu kanunun düzenlenmelerindeki değişikliklerle birlikte farklı bir şekilde belki de fail durumuna getirilebileceği, fail olmayan dolaylı bir fail olarak adlandırılabileceği tarzında görüşler de bulunmakta. Şu anki durumda baktığımızda yapay zekanın tamamen kontrol dışı ve bağımsız kararlar aldığı durumda burada suçun failinin üreten, programlayan ya da yapay zekanın kendisi mi olacağı hala tartışma konusu ancak dediğim gibi. Şimdi bu öğretide yapay zekaya sahip varlıkların ceza sorumluluğu bakımından üç çeşit görüş bulunmakta. Birincisi dolaylı faillik. Yapay zekanın suç işlemek için programlanmaması sebebiyle gerçekleştiği eylemlerin suç teşkil etmesi elverişli olmadığı için yapay zeka kullanan ve programlayan kişilerin dolaylı fail olarak sorumlu tutulması öngörülmüş. Ancak burada da dolaylı faillik kavramındaki tartışmalar ve görüşler
0: Evet.
1: sebebiyle ne kadar uygun düşüp düşmeyeceği yine tartışılır vaziyette. İkinci olarak olası doğal sonuç sorumluluk modelinde ise programı yapan kişilerin suçun işlenebileceğini öngörmeleri ya da işlenmesine engel olmaları gerektiği kabul edilmiş. Burada da yapay zeka bunun programlandığı şeyin dışına çıkılmasını tehdit olarak algıladığı durumlarda insan canını riske atması buna en büyük örnek olarak gösterilebilir. Yine burada programcının sorumluluğu değerlendirilmelidir olarak ele alınmış. Son olarak da doğrudan sorumluluk. Ancak doğrudan sorumluluk modeli şu an çok mümkün bulunmayan ve bence de uygun düşmeyen bir görüş olmakla birlikte yapay zekanın artık kendini tanıyan bir yapay zeka, üst model, insansı bir yapay zeka olması seviyesine ulaştığı varsayımında artık doğrudan sorumlu olabileceği kapsamında bir görüş olarak ele alınıyor. Ancak şöyle diyebilirim ki tek biz genel şu anki durumumuzdan dolayı insani bakımdan yani yapay zekanın bir insana verebileceği zarar bakımından düşünüyoruz. Ancak eğer doğrudan sorumluluk modeli benimsenebileceği bir dönem ileriki zamanlarda yapay zekaya da verebilecek ve oluşturabilecek zararlarda bunun hangi kapsamı gireceği, cezai sorumluluk oluşturulabileceği mi yoksa hukuki bir sorumluluk kapsamında mı bırakılacağı köle görüşünde olduğu gibi yine ayrı bir bence parantez açılması gereken bir durum olarak düşünüyorum. Ceza hukukundaki kusur ilkesini ise şu şekilde ele aldım. Kusurlu, şimdi ceza hukukunda kusurun oluşabilmesi için kusur yeteneğine sahip olunması, kusurluğu kaldıran bir sebebin bulunmaması ve haksızlık bilincinin bulunması gerekmekte. Ancak günümüzde yapay zekalar kendilerini iyi ya da kötü olarak değerlendiremiyorlar. Bu sebeple de yapay zekanın normları anlayabilme, yorumlayabilme biçimi kusur ilkesinin en sert sınır olarak belirtiliyor. Özellikle kendi kendini öğrenen yapay zeka sistemleri normatif anlamda motive edilemeyeceği kararın üçüncü kişiler tarafından temin edilen ya da gözlemleri sonucu çoğunlukla ön yargılı olacak şekilde değerlendirmelerden geçtiği vurgulanmakla birlikte burada kusur sorumluluğu hiçbir şekilde kabul edilmiyor. Ama yine parantez içine almak isterim, bunu ayrıca belirtmek isterim. İleriki dönemlerde dördüncü tip olarak insansı yapay zekaların bu kapsamda yine kusur sorumluluğuna girip girmemesi tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her ne kadar şu an bizim için uzak bir gelecek olarak gözükse de bir 10 yıl öncesine kadar yapay zekada uzak bir gelecekti bizim için.
0: Evet, aslında süremiz bitti Müslüman Hanım, ama işte siz diyorsunuz ki sonunda bütün bunlar için aslında yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var ve önümüzde bugün onu da değerlendirmişsiniz süreci. 12 Temmuz 2024 tarihli resmi gazetede yayınlanan bir Avrupa Birliği yapay zeka yasası var. Bu bizim bu konudaki yapılacak yasal çalışmalarda ön açıcı olabilir. Ama sonuçta özellikle ceza hukuku açısından yapay zekada varılacak gelişmeler de ciddi hukuki sorunlar bizi bekliyor diyebiliriz, değil mi?
1: Evet, kesinlikle öyle.
0: Evet. 4 Haziran 2026 Perşembe günü Apaçık Radyo'da hukuk güvenliği programında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Müslina Yıldırım arkadaşımızı, meslektaşımı diyorum ben, konuk ettik ve kendileri yapay zeka kullanımından kaynaklanan özel hukuk ve ceza hukuku sorumluluğu ile ilgili hazırladığı çalışmayı özetledi. Bunu çok kısa bir şekilde konuşmaya çalıştık. Biz bu çalışmanın kendileriyle ilgili çok önemli ve değerli gelişmelere yol açacağını düşünüyoruz ve bu konuyu da içtenlikle diliyoruz. Tekrar kendisine çok teşekkür ediyoruz. Öyle sanıyorum ki bu konuda Mislina Yıldırım arkadaşımızla tekrar görüşmek ve program yapmak ihtiyacı duyacağız. Tekrar teşekkürler Mislihan.
1: Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten bu radyo programında bu şekilde konuşabilmek ve özellikle yapay zeka gibi bir yeni konuda fikirlerimizi belirtebilmek benim için çok güzeldi. Herkese iyi yayınlar dilerim, iyi dinlemeler dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, hukuk güvenliği programı yeni bir programda buluşmak üzere. Herkese hoşça kalın diyor.
2: Hukuk güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Necmiye Şahin, ve Gönül Arslan'a teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo. Hüzünlü, mutlu, gürültülü, sakin, deneysel ve bildik. Gece Yarısı Müzikleri Sarayı, Ay Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı.
4: Pazartesi geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
3: Şimdi ve burada.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Semih Azer, Rezzan Azer ve Devrim Azer'e teşekkür ederiz.
5: Gündelik Hayatın Sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu.

0: Bir Apaçık Radyo programından daha merhabalar. 64. yayın döneminin bu ilk programında yayın konuğumuz Sedat Karal ile toplum ve sağlık üzerine sohbet gerçekleştireceğiz. Van 100. Yıl Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olan Doktor Karal, Neo-Öznenin Bedensel İnşası Popüler Diyet Kitapları üzerinde bir inceleme adlı yüksek lisans teziyle Selçuk Üniversitesi'nden Sosyoloji Master derecesini, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji bölümünde Otizmli çocuğu olan ailelerin gündelik yaşam ve sosyalleşme pratikleri başlıklı çalışmasıyla da 2025'te doktorasını tamamlamıştır. Bu araştırması Zorlayıcı Gündelik Hayat başlığıyla kitaplaşmıştır. Beden, gündelik hayat ve sağlık sosyolojisi akademik ilgi alanlarındadır. Yayınımıza hoş geldin Sedat.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Rica ederiz. Sağlık ve toplum arasındaki ilişkiyi anlamak neden önemli? Sağlık sosyolojisi bize gündelik hayatı anlamada nasıl bir bakış açısı sunuyor? Bu soruların çerçevesinde dilersen sohbetimize başlayalım. Söz sende.
1: Tabii. Sağlık aslında tek tek hepimizi, bütün bireyleri hastalıkla aynı şekilde ilgilendiren bir konu, bir olgu ve hayatın tam da merkezinde olan bir olgu. Çünkü biz gündelik hayatta eylemde bulunurken, sosyalleşirken, diğerleriyle ilişki geliştirirken aslında bedenimizle geliştiriyoruz ve bu bedenin de sağlıklı olmasını diliyoruz. Bu bedenin sağlıklı olması hep dilenir. Sağlık sosyolojisi bize sağlığın sadece biyolojik ya da bireysel bir gerçeklik olmadığını, sağlığın veya hastalığın arkasında yatan bir takım toplumsal olgular, yapılar veya kuvvetler olduğunu gösterir. İçinde yaşadığımız toplum, kültür, ilişkili olduğumuz toplumsal yapılar, söz gelimi, gelir durumu, eğitim seviyesi, cinsiyetimiz, yaşadığımız muhit veya yaşımız bizim sağlığımızı etkileyebilir. Keza mesleğimiz de öyle etkileyebilir. Sağlık sosyolojisi dediğim gibi bütün bu yapılarla sağlık veya hastalık arasındaki ilişkiyi görmemizi sağlar. Gündelik hayat içerisinde de aslında sağlığın tek başına bireysel olmadığını, aynı zamanda toplumsal gerçekliklerle ilişkili olduğunu fark etmemizi sağlar ve sosyolojik bir perspektif, yani bir bedene bakarken, bir hastalığa bakarken, bir sağlık durumuna bakarken ya da spor yapmaya bakarken, beslenme biçimlerine bakarken, kişilerin yaşadığı konumlara, yaşadığı muhitlere bakarken, sınıfsal konumlarına bakarken aslında onların sağlıkla kurdukları ilişkiyi, bedenlerle kurdukları ilişkiyi görmemizi sağlar. Bu da bize gündelik hayat içerisinde bir takım sosyolojik mercekler kazandırır. Görünenin arkasındaki görünmeyeni görmemizi sağlar.
0: Ki şimdi yavaş yavaş aslında derinleşeceğiz ama bugün Türkiye'de insanlar sağlık konusunda en çok hangi konularda sağlıkla ilgili konuşuyorlar ya da insanların ne tarz kaygıları bulunuyor? Gözlemlerin, araştırmaların sana neler söylüyor bu konuda?
1: Birincisi, yani benim en çok dikkat ettiğim şey, özellikle de son zamanlarda, yani bu biraz daha modernleşmenin veya işte bu psikologların çok daha görünür olmasıyla ilişkili bir şey galiba, ya da işte sosyal medya kullanımıyla da ilişkili olarak çok daha fazla insanlar ruh sağlığından, ruh sağlığı bozukluklarından bahsetmeye başladılar ki yapılan istatistik araştırmalar, yani veriler bize doğrudan devletin sağlık istatistikleri bize gösteriyor ki Türkiye'de son 10 yılda antidepresan kullanımı çok ciddi anlamda artmış, iki katına çıkmış. 2010'larda 10 kişide 2 kişiyken antidepresan kullanımı bugün 10 kişide 6'ya kadar çıkmış. Bu da yine tek başına bireysel bir ruh sağlığı sorunu değil. İçinde yaşadığımız ekonomik krizler, yani başımıza gelen ekonomik krizler, içinde yaşadığımız bölgenin kendine özgü demeyeyim de yine kendine özgü bir takım sorunlar, siyasi çalkantılar barındırması, insanların gelecek kaygısı, belirsizlik, işte bir şekilde artan işsizlik gibi durumlar, insanların ya da geliştirilemeyen aşınan bağlar, geliştirilemeyen sosyal ilişkiler, insanların psikososyal durumları üzerinde çok ciddi anlamda yıpratıcı etkilere neden oluyor ki bu bir yerde toplumsal bir strese neden oluyor. Diğer yandan antidepresan kullanımının özellikle de kadınlarda çok yaygın olduğunu biliyoruz. Çok yaygın olduğu biliniyor. Yine TÜİK'in verilerine göre, yine antidepresan kullanımıyla ilişkili olduğu için söylüyorum, Türkiye'de depresyona yakalanan bireylerin ağırlıklı olarak kadınlar olduğu göze çarpıyor. Bu da yine içinde yaşadığımız toplumla depresyon arasındaki, bir sağlık durumu arasındaki ilişkiye gönderme yapıyor. Çünkü biz ataerkil bir toplumda yaşıyoruz ve ataerkil toplumlarda, yani araştırmalardan biliyoruz, kadınlar daha dezavantajlı konumlarda olabiliyorlar. Bu da ister istemez onların hem bedenleri hem de ruhsal, manevi anlamda durumları üzerinde bir takım olumsuz etkilere neden oluyor. Birinci konuşulan ağırlıklı konulardan biri, en azından benim gördüğüm bu. İkincisi de yine doğrudan sağlıkla ilişkili olan iş kazaları, ki bu da dikkat çekmek gerekiyor. Türkiye'de özellikle son yıllarda yıllık iş kazalarından veya mesleki hastalıklardan hayatını kaybeden, ölen insanların sayısı yıllık 2000, yaklaşık 2000, ki bu da yine çalışma koşullarının iyileştirilememesiyle ilgili bir şey. Çalışma koşulları ne kadar iyi olursa bireylerin sağlığı, beden bütünlüğü, işte ömürleri o kadar iyi olur. Türkiye maalesef son yıllarda gittikçe artan bir iş kazası kaynaklı ölüm vakalarına sahip. Diğer yandan sigara kullanımı özellikle de dikkat çekiyor. Türkiye OECD ülkelerinde sigara kullanımının en yüksek olduğu ülkelerin yanılmıyorsam başında geliyor. Yani çok yüksek, %28'lerde, ki bu aslında ileride, ya yani şimdi değilse bile ileride, yine bir takım sağlık sorunları, özellikle de akciğer kanseri gibi, gırtlak kanseri gibi sorunların baş nedenlerinden biri, ilişkili olarak söylüyorum, ilişkilerinden biri. Bütün bunlar şu anda Türkiye'de konuşulan, sağlık sosyetesi bağlamında konuşulan konular arasında yer alıyor.
0: Yani daha çok insanların gündelik hayatta konuştuğu hem konular hem de sağlık sorunlarını aslında bize en önemlilerini özetlemiş oldum. Biraz sonra sorunları da konuşacağız çünkü tekrardan. Peki şimdi yine Türkiye'ye bakarsak sağlık alanındaki toplumsal eşitsizlikleri nasıl okuyabiliriz? Yani biraz önce girişte aslında vurgu yapmıştın ama galiba biraz açmak gerekiyor oraya. Yani toplumsal sınıf, toplumsal cinsiyet, yaş, yaşanılan bölge farklılıkları sağlık deneyimlerini nasıl şekillendiriyor?
1: Ya eşitsizlik Türkiye'nin, sadece Türkiye'de değil, dünyada da çok sosyolojik anlamda çok güçlü bir olgu. Çünkü sadece sağlığa değil, birçok olguya etki ediyor. Barınma biçimine, eğitim sermayesine, kültürel sermayeye, yani çok ciddi anlamda etki eden bir konu. Bu eşitsizlik konusu aslında sağlığa ve bedene doğrudan etki eden bir konu. Sosyoekonomik statümüz ne kadar iyi olursa sağlığımız da, yani verilerle sabit, sağlığımız da o kadar iyi. Kişinin mesleki, yani prestijli mesleklerde çalışan insanların, işçilere göre, daha böyle kol emeğine dayanan işlerde çalışan kişilere göre daha sağlıklı yaşadığı, daha uzun ömürlü olduğu bilinmekte. Bu tür, özellikle de söz konusu bölgesel eşitsizlik olduğunda, yine bir takım sağlıkta eşitsizlikler gözlemlenebiliyor. Söz gelimi daha makro düzeyde Afrika'da ortalama ömür düşükken, örneğin 55 ve 60 yaş iken, daha gelişmiş ülkelerde ortalama ömür veya doğumda beklenen yaşam süresi çok daha fazla. Bunlar da yine nitelikli sağlık hizmetlerine erişim, nitelikli sağlık hizmetleri sunma, sağlık altyapısına sahip olma, yeterli sağlık çalışanlarına sahip olma gibi olgular üzerinden açıklanabiliyor. Çünkü bütün bunlara sahip olursanız ve bütün bunlara sahip olacak bir gelire sahip olursanız sağlığınız da o kadar iyi olur. İyi bir şekilde beslenmeye başlarsınız. İyi güneş gören evlerde, havalı evlerde yaşamaya başlarsınız. Sağlıklı muhitlerde, güvenli muhitlerde yaşamaya başlarsınız ve aynı zamanda sosyal ilişkileriniz de iyi olmaya başlar. Çalışma koşullarınız düzelmeye başlar. Bütün bunlar kişilerin hem ruh sağlığı hem de beden sağlığı üzerinde doğrudan etkili olur ki yani gençken yaşanılan sorunlar kendisini hemen göstermiyor, yaşlıken gösteriyor. Bütün bunların iyi bir şekilde sağlanması, toplumsal koşulların iyileştirilmesi, bireylerin sağlığının da iyileştirilmesi anlamına gelmektedir. Bu sınıf konusuydu. Toplumsal cinsiyet meselesinde de yine TÜİK verilerinden hareketle söylüyorum. Türkiye'de boyun bölgesi sorunu yaşayan kadınların oranı erkeklere nazaran çok daha fazla. İşte ev içi emek, çocuk bakımı, yine görünmez emek, yani karşılıksız emek veya işte değişen çalışma koşulları, bilgisayar, tablet ya da işte sosyal medya gibi, yani çok fazla sık kullanımı insanların özellikle de kadınların boyun bölgesi sorunları yaşamasına neden oluyor. Yani bir yerde içinde yaşadığımız ataerkil toplumlarda kadınların acı düzeyi, acı eşiği gittikçe düşmeye başlıyor erkeklere nazaran. Bölgesel farklılıklarda da benzer bir durum gözüküyor. Özellikle Türkiye'de yapılan araştırmalarda Kuzey Doğu Anadolu bölgesi, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Bayburt, Kars, Ardahan gibi yerlerde kişilerin sağlığını kötü veya çok kötü olarak nitelendirmesi, nitelendirilenlerin oranı %15 ki bu oran çok fazla, yani Türkiye ortalamasının üstünde. Bu da ayrıca araştırılması gereken, sosyolojik anlamda araştırılması gereken bir konu. Neden bu bölgelerde kişiler kendi sağlıklarını kötü veya daha kötü olarak algılıyor?
0: Peki aslında tabii toplumsal eşitsizliklerin hani bize biraz resmi veri kaynaklarıyla da bağlantılı bir çerçeve sunmaya çalıştım. Ama sadece seni dinlerken şöyle bir şey aklıma geldi. Toplumsal eşitsizliklerin belki de çok hani konuşmadığımız o kadar çok sorunlara bakıyoruz ki Türkiye'de göremediğimiz bazen de şeyler de tabii ki kalıyor. Mesela şimdi birazdan konuşacağız ama ben yine dayanamadığım için hem soruyorum hem de belki birlikte tartışırız. Sadece bu bir soru değil. Şimdi aslında bir taraftan da işte her gün sosyal medya özellikle kullananlar işte yine uzmanlar tarafından sağlıklı yaşam reçeteleri dayatılıyor bize. Yani biz her gün vatan yurttaş olarak da belirli sağlıklı yaşam ve iyilik hali üzerine her gün sosyal medya özellikle kullananlar işte yine uzmanlar tarafından sağlıklı yaşam reçeteleri dayatılıyor bize. Yani biz her gün vatan yurttaş olarak da belirli sağlıklı yaşam ve iyilik hali üzerine

0: Bu uzun saatler, eğer işiniz varsa, çalışıyorsa, işte spora zaman ayıramamak ya da ne bileyim spor salonlarına zaman ayıramamak, işte vitaminler öneriliyor, her bir vitaminin fiyatları çok yüksek. Bir de dediğim gibi gündelik hayatta böyle bir eşitsizlik durumu da var. Yani bu insanları haliyle bir baskı altında da bırakıyor. Bu uzmanlar tarafından maruz kaldığımız bu sağlıklı olma, sağlıklı yaşam kürlere. Ne diyorsun bu konuda Sedat?
1: Evet, ya yani güzel bir noktaya değindiniz. Yani bu artan görünürlükle birlikte, yani ilişkili olarak ciddi anlamda hani bedenlerimiz ve sağlığımız şekillendiriliyor ki bu bir yerde elbette ki, yani sizin de dediğiniz gibi sağlıklı olmak her bireyin isteğidir. Çünkü hayatı idame ettirmek gerekiyor ve sağlıksızlık bir yerde acı da veren bir şey. Ama bir yerde ideolojiye dönüşmeye başlıyor. Sağlıklı yaşam dayatması bir yerde ideolojiye dönüşmeye başlıyor. Burada temel sorun, sizin de dediğiniz gibi, meselenin daha çok bireyselleştirilmesi ve toplumsal eşitsizliği, toplumsal farkları görmemesi. Yani sanki böyle yekpare, homojen bir kitle varmış da işte bütün herkes aynı düzeyde
0: Evet.
1: gıdaya, spora erişebiliyormuş gibi bir algı var, ama öyle bir şey değil. Zaten TÜİK'in verilerinde de, işte OECD, Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerinde de sağlığın eşitsiz bir şekilde dağıldığı çok açık ve net bir şekilde görülüyor. Burada temel neden, bence, ben bunu yüksek lisans tezimde de yazdım. Birincisi, bu çok bilinen bir gerçek. Yani piyasayı hareketli tutmak, önerilen o bütün sağlıklı yaşam dayatmasının altında bir takım ürünler satmak, bir takım hizmetler satmak. Çünkü spor salonuna yazılmak bir ücret, sağlıklı beslenmek bir ücret, iyi bir ayakkabı giymek sağlık açısından hepsi bir ücret ve aynı zamanda bence daha da önemlisi, bütün bunların hepsi bir tür beden kontrolü, bir tür sağlık üzerinde, bireylerin sağlık üzerinde denetim, gözetim ve kontrol sağlamak açısından yapılıyor. Kişileri dediğiniz gibi, yani böyle bir sağlıklı yaşam dayatmasına dayatıp olabildiğince gözetlemek, kontrol etmek, oradan hareketle bedeni tıbbileştirmek ve böylece insanlara istediklerini yaptırabilmek ve
0: Evet.
1: satmak.
0: Evet, yani piyasalaşmaktan, sağlığın piyasalaşmasından bahsedebiliriz burada, değil mi?
1: Evet, kesinlikle.
0: Çünkü sonuçta bu hani bu dayatma ve yani bu siz erişemedikçe, yani yurttaş olarak erişecek durumunuz, ekonomik, sosyal ve ekonomik bir durumunuz yoksa, erişemedikçe de aslında hem görüyorsunuz hem gördüğünüzü yapamamaktan kaynaklı da yeniden belki kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Bu da başka olgulara neden oluyor. Bu bir kısır döngü içinde dönüyoruz. Şey cümlesi çok güzel. Sanki bütün toplumun homojen olduğu ve o sağlıkla ilgili kürlerin herkesin uygulayabileceği düşüncesiyle biraz mücadele etmek gerekiyor sanırım bundan sonraki süreçte. Peki buradan sağlıklı beden dediğimiz durum yalnız bir biyolojik bir mesele mi? Yine bu biraz önce konuştuğumuz konuyla bağlantılı olarak toplum, medya, uzmanlar ve kurumlar bu ideal beden algısını nasıl üretiyor aslında?
1: Ya, sağlıklı beden dediğimiz şey, yani en başta da söylediğim gibi, ilk başta böyle biyolojik ve bireysel bir olguymuş gibi görünüyor ama kesinlikle değil. Bütün araştırmalar, sosyologların yaptığı araştırmalar bize gösteriyor ki sağlığın kendisi toplumdan topluma, en başta toplumdan topluma, kültürden kültüre de değişiklik gösterebiliyor. Yani bir yerde sağlıksız bir durum olarak algılanan gerçeklik başka bir yerde gayet sağlıklı bir şey olarak algılanabiliyor. İkincisi, yani bunu defalarca söylemek gerekiyor, sağlığımızı etkileyen toplumsal kuvvetler var. Örneğin yine araştırmalar, Türkiye'de yapılan araştırmalarda eğitim seviyesi arttıkça kronik rahatsızlıklara sahip olan bireylerin sayısı azalmaya başlıyor. Neden? Çünkü eğitim demek aynı zamanda iyi bir meslek demek, iyi bir meslek demek, iyi bir gelir demek, iyi çalışma koşulları demek ve ayrıca sağlık hizmetlerine iyi erişim demek, iyi beslenmek demek. Dolayısıyla bütün bunların hepsi bize tek başına biyolojik bir şey olmadığını gösteriyor sağlığın. Toplumla doğrudan ilişkili, yani doğayla değil, doğrudan ilişkili. Burada bahsettiğiniz toplum, medya ve uzmanlar nasıl şekillendiriyor? Yine İngiltere'de yapılan araştırmalar, özellikle sosyal medyada öne sürülen, yani bu pürüzsüz,

0: işte zayıf, ideal beden algısının ergenler üzerinde çok ciddi olumsuz etkilere neden olduğu söyleniyor. Ergenler işte o ideal bedene ulaşabilmek için anoreksiya hastalığına, özellikle de kadınlar, genç kızlar, onu söylemekte fayda var. Genç kızların anoreksiyaya yakalandığı söyleniyor. Medya sürekli aslında bu güzellik endüstrisi hizmetlerini satmakla da ilişkili bir şey olarak kozmetik, işte yaşlanma karşıtı uygulamalar, bunlarla da ilişkili olarak medya sürekli ideal beden algısına dayatıyor ve buna ulaşabilecek uygulamaları, araçları satmak için her yolu deniyor. Son yıllarda beden olumlama hareketi, sağlıklı beden veya işte şişman beden uygulamalarıyla birlikte olumlu beden, beden olumlama hareketi başladı. Ama oraya baktığımızda da yine orada yani piyasanın kuralları geçerli. Çünkü yine bir ürün ve yine bir hizmet satmak zorundalar. Bunu yaparken ne sağlığı ve bedeni kullanmaya başlıyorlar.
1: Peki son sorumuz. Türkiye'de bugün aslında sağlık alanında bakıldığında en önemli sorunlar neler? Aslında bu sorunlar bizim toplum olarak da sorunlarımızı belirleyen durum.
0: Birincisi yani yine bu TÜİK'in sağlık modülü var. Ona hep değinmek gerek. Özellikle de son yıllarda yani pandemi sonrasında sağlık harcamaları düşük gelirli hanelere, düşük gelire sahip olan hanelere çok fazla yük bindirmeye başlıyor. Yani bu eşitsizlikle ilgili bir şey. Bence bu temel sorunlardan biri. Çünkü bu hanelerde çocuklar da yaşıyor ve iyi beslenemeyen, sağlıklı beslenemeyen, iyi nitelikli sağlık hizmetleri alamayan çocuklar gelişimsel sorunlarla da baş başa kalıyor. İkincisi, medyada çok sık sık karşılaştığımız bu hekimlere veya sağlık çalışanlarına şiddet olayı, ki bu da yine bir yerde yani bir neden olarak söylüyorum, kişi başına düşen hekim sayısının az olmasıyla da ilişkili. Yani hekimlerin hasta yükü çok fazla. Bu hem hekimleri olumsuz anlamda etkiliyor, onları yıpratıyor, hem de muayene olmak isteyen bireylerin o muayene süresini daraltmaya başlıyor. Dolayısıyla muayenenin kendisi niteliksizleşmeye başlıyor, niteliği düşüyor. Bu da kaliteli, nitelikli sağlık hizmetlerine erişimi engelliyor. Bütün bunlar üst üste bindiğinde ister istemez o statü farklarını da gidermek için insanlar şiddete başvurmaya başlıyorlar. Bence temel sorunlardan biri bu. Son olarak da yine bu toplumsal cinsiyet meselesi, özellikle inceledim. Hem diyabet, hem depresyon, hem de boyun ve sırt ağrısı söz konusu olduğunda kadınlar bu tür rahatsızlıkları, bu tür hastalıkları erkeklere göre çok ama çok daha, neredeyse iki katı fazla yaşıyor, ki bu yapısal bir şey, bunun üzerine gidilmeli. Çünkü hala ataerkil bir toplumda yaşıyoruz. Ataerkil toplumda da kadınlar dezavantajlı konumda. Bu dezavantajlılık nerede kendisini gösteriyor? Birincisi bedende, ikincisi de ruh sağlığında. Dolayısıyla bunlara da dikkat çekmek gerekiyor.
1: Evet, bir de yani bir iki dakikamız kala şunu da sormak istiyorum. Hem yüksek lisans hem de doktora çalışmanda aslında sağlıkla ilgili çerçevede olduğun için aslında Türkiye'de sağlık sosyoloji alanında yeterince ilgi görüyor mu ya da daha yeni yeni mi ilgi görmeye başladı? Ne düşünüyorsun kişisel olarak bu konu hakkında?
0: Ben işte doktor ya dediğiniz gibi başladığımda çok böyle kısıtlı olduğunu düşünüyordum. Ama aslında çok fazla çalışma var. Bana göre yine de yani bütün bu çalışmalara rağmen çok değerli çalışmalar var, gelişiyor. Çünkü yani sağlık çok temel bir konu ve devletin de doğrudan ilgilendiği bir konu. Yani çok makro bir konu. Sosyologlarla ilgilenmeye başlıyor. Ama bence hala Amerika'nın gerisindeyiz diye düşünüyorum. Orada çok daha sofistike konular çalışıyor. Dilerim çok daha fazla bu alana doğru sosyologlar yönelir.
1: Bir de veri üretmek gerekiyor, değil mi? Yani aslında sonuçta mesela sen çok güzel, tabii çok teşekkürler TÜİK verileriyle, çünkü Türkiye'de veri de sosyal bilimlerde üretmek çok zor olduğu için veri üretmek gerekiyor aslında. Belki de o üretilemediği için de sağlık konusunda belki diğer ülkelerden biraz daha arkada kalıyor da olabiliriz.
0: Evet, yani veri ne kadar iyi olursa toplumu çözümlemek o kadar daha iyi oluyor.
1: Evet, peki. Çok çok teşekkürler. Bu ilk yayın dönemini, yani 64. yayın dönemini, ilk programına bize katıldığın için. Evet, Sedat Karal'la birlikteydik. Sosyolog Sedat Karal'la birlikte. Son bir cümlen var mı dinleyicilerimiz için iletmek istediğin temennin?
0: Çok teşekkür ederim davetiniz için. Başta da söylediğim gibi hepsine sağlıklı, güzel ömürler dilerim. Öyle söyleyeyim. Sağlığı düşünürken bunun arkasında yatan toplumsal nedenleri de
1: Unutmamak
0: düşünmelerini
1: gerekiyor,
0: tavsiye
1: değil mi?
0: ederim. Unutmamak
1: Evet,
0: gerek,
1: evet,
0: evet.
1: evet, evet. Tamam. Çok çok teşekkürler. Yani her sorunun ya da konunun aslında bireysel değil, toplumla olan bağını her seferinde gündelik hayatımıza hatırlamamızla gerekli bir temenni iletmiş oldun dinleyicilerimize de. Teşekkürler bunun için de. Ve
0: Rica ederim.
1: bugünkü programımızın sonuna doğru gelirken bugün ve önceki programlarımız Apaçık Radyo web sitesi podcast arşivinden, Apaçık Radyo'nun mobil uygulamasından ve çeşitli platformlardan dinleyebilirsiniz ve bir başka programda görüşene kadar hoşça kalın.
2: Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Semih Azer, Rezzan Azer ve Devrim Azer'e teşekkür ederiz. Evet.

0: Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
3: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
0: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
4: You know this jazz music is quite the thing now. Jazz.
1: Apaçık Radyo.
5: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Aysu Gündüzalp ve Gökhan Gündüzalp'e teşekkür ederiz.

0: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Atilla Aksoy.
1: İyi akşamlar, ben Ozan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Dünyanın Cazı'ndasınız. Bugün programa Bob James'le başlamayı düşünüyordum. Listeyi hazırladım ama Bob James yerine başka bir şey çalmaya karar verdim. Bir konuk almaya karar verdim. Daha önce birkaç kere konuk olduğu için artık tanıyorsunuz o konuğumu. Biraz heyecanlı olduğu için tabii kekeleyebilir ama Jack bugün konuğum olacak. Bir parça çalıp bana program bırakacak, değil mi Jack?
2: Evet, aslında tabii çok heyecanlıyım onun dediği gibi.
1: Evet, hep başımıza geliyor.
2: Güzel bir playliste geldi Ozan, fakat hemen müdahale ettim. Bugün özel bir gün. Bir de Ozan'la program yapmayı da çok özlemişim. Aslında onun için bir parçalı yine katılayım dedim. Özel bir gün şu. Benim adaşım sayılabilecek ve Ozan'ın da herhalde çok beğendiği, benim de çok beğendiğim bir basçının doğum yıl dönümü bugün. 1 Aralık 1951'de ve ben de 1951 doğumluyum bu arada. Aa, o sendin. Yine karıştırdık ya. Yani evet. Şeyin, şu kadronun, ihtiyarının o olduğunu hep unutuyorum nedense.
1: Alışırsın ya.
2: Ünlü jazz rock fusion'a büyük katkılarda bulunmuş, Weather Report'u da boyut eklemiş, ekleyebilecek kadar uzman bir basçı, perdesiz bası, bir rhythm section çalgısı olmaktan çıkartıp bir solo çalgı sahnesi sokabilmiş Jaco Pastorius'tan bahsediyoruz ve 1987'de ölmeseydi bugün 54 yaşında olacaktı. Bayağı genç yaşta ölmüş.
1: Genç yaşta tabii, benden biraz daha genç.
2: Dayak yiyerek ölmüş biliyorsun.
1: Onu bilmiyordum bak.
2: Son hayatının son iki dönemini 86'dan sonra şey yapmış, son iki senesinde işte biraz psikolojik problemler, biraz da uyuşturucularla müziği falan bırakmış olduğu gibi ayrıca sokak insanı olacak kadar da hiçbir şeyi kalmamış adam ya. Sokakta yani, yaşayan bir adam olmuş.
1: Dayak yemenin ilham verdiği bir tek müzisyen var zaten, Chet Baker. Yani dayak yiyip dişlerini döküp tekrar aynı şekilde devam edebilen başka bir isim tanımıyorum.
2: Fort Lauderdale'de bir eskiden ya alkışlar içinde konser vermiş olduğu bir kulübe girmeye çalışırken kulübün korumaları tarafından ağır bir dayak yiyor ve hastanede ölüyor. Evet, neyse, ben aslında program bugün senin programın, ben müdahale ettim ama çalacağımız parça 82'de Japonya'da verdiği bir konserden, büyük bir bandoyla, yine kadroyu bir kısmını hiç olmazsa sayayım. Jaco Pastorius veya Jaco Pastorius, Peter Basta, Peter Erskine davullarda, Otello Molino çelik davullarda, Don Elias vurmalarda, Randy Brecker trompette, Bobby Minster tenor ve soprano saksafonda. Bu ana kadro. Bir de arkadaki orkestrada Toots Thielemans var mesela şeyde, harmonikada, Elmer Brown, John Faddis ve bir iki kişi daha trompetlerdi. Peter Gordon ve Brad Warner French horn'da, Wayne Andre trombonda, David Bargeron trombonda ki çok iyi bir tromboncudur. Böyle daha da söylenecek çok isim var ama parçaya da yer kalsın. Hareketli bir parçayla dünyanın cazını Ozan adına zevkle açayım istedim. İlk önce bir soul introsu dinleyeceğiz, arkasından The Chicken dinleyeceğiz.

0: The Chicken. Jaco Pastorius bence basın en büyük sihirbazlarından biri. Onun çok ölmeden önce başlattığı büyük bir projeydi. Bir fusion big band yapmak.
1: Lidl'de ama kesinlikle.
0: İki tane albüm var böyle. Bir tanesi de bu Invitation'dı ve bu parçada Jaco Pastorius'un o güzel big bandiyle Osaka'da verdiği bir konserden geldi. Kendisinin toprağı bol olsun diyorum ve ayrılamıyorum çünkü kıskandırıcı bir playlisti var yine bu Ozan çocuğun.
1: Aslında seni burada biraz atmak için özellikle ikinci parçayı Bizim Adam diye söz ettiğimiz Rahşan Roland Kirk'ten seçtim. Aslında albüm çıktığında 1967'de henüz Roland Kirk Rahşan takma ismini kullanmaya başlamamıştı ama geçen hafta özellikle yaklaşık bir 5-10 dakika falan Roland Kirk'ten bahsettim. 2 yaşında gözlerini kaybetmesinden sonra çaldığı bütün enstrümanları kendi eliyle şekil
0: vermesinden
1: sonra.
0: Dinledim o programı. Çok güzel bilgiler vardı.
1: Evet, Rahşan Roland Kirk'ü gerçekten kişisel olarak çok beğeniyorum. Bu albüm de çok başarılı albümlerinden bir tanesi. 1967'de çıkan, 67'de Nesu Ertuğ'un prodüktörlüğünde çıkan The Inflated Tear ismini taşıyan bir albüm. Ondan kısa bir parça seçtim. Daha sonra parçadan çıktıktan sonra bilgilerini veririm. A Love for Rory.

Rush and Rolling Kirk'ten The Inflated Tear 1967 yılında çıkmış albümden dinlediğimiz parça A Love for Rory'di. Bu albümde piyanoda Ron Burton var, Steve Novosel basta ve davulda ise Jimmy Hopps var ki Jimmy Hopps'un da zaten Rush and Rolling Kirk'te çok uzun süreler çalışmış bir isim. Parçaya girerken önemli bir prodüktörle çalıştığını söylemiştim, Nesu Ertugün. O sırada Nesu Ertugün'ün zaten yaptığı bütün kayıtlar çok önemli oluyordu. Bu albümü çıkarmasına ama farklı bir sebep var. Rush and Rolling Kirk bir önceki albümüyle Nesu Ertugün'le çalışmak için onun ofisine gittiğinde Nesu Ertugün henüz Roland Kirk'ü yakın olarak dinlememiş. Yani sadece birkaç kez can dinlemiş veya etrafta konuşulurken duymuş ama kendine karşı, Rush and Rolling Kirk'e karşı ayrıca bir sempatisi yok. Onu tanımıyor. Senin albümünü çıkarmam için ne yapman lazım diyor. O da bu akşam konserin var. Beni dinlemeye gelirsen kararını verebilirsin diyor. Gerçekten onun akşam konserine gidiyor Nesu Ertugün ve hemen ertesi gün anlaşmayı imzalıyorlar. Sırada Blossom Derry var. Aslında Blossom Derry'i tanımlamak için kullandığım en çok sevdiğim tanım Aksoy'un tanımı. Blossom Derry caz vokal sevenler arasında bir şifre gibidir. Eğer onu biliyor ve dinliyorsanız zaten caz vokalini yeterince seviyorsunuzdur demektir. Blossom Derry'i bana ilk tanıtan isim Aksoy. Onun ilk çaldığı albümden bir parça alacağım. Songs of Chelsea isimli albümden bir parça. Let the Flower Grow.

Blossom Dearie ve 1988 yılında çıkan albümü Songs of Chelsea isimli albümden Let the Flower Grow isimli parça dinledik. Bu parçada albümün tek konuk sanatçısı olan George Benn, Blossom Dearie'nin yan vokaliydi. Aynı zamanda Blossom Dearie vokalden başka albümdeki piyanoları da çalmış. Bass'ta Bob Crenshaw var ve Jay Berliner ise gitarda. Bu albümden seçtiğim Songs of Chelsea isimli Blossom Dearie albümden seçtiğim parça. Blossom Dearie'yi en az tanımlayan parçalardan biriydi. Çünkü Blossom Dearie'yi sevmemin sebebi hem Aksoy'da çalarken söyler hep sesindeki oyunları, o genç kızmış gibi sesinde parçalara kattığı yorum bambaşkadır ki zaten albümde sesinden dolayı kattığı yorumlar en önemli parçaları taşıyor. 3 tane yorum parçası var. Sırada Seven Days of Falling isimli albümden Esperance Benson Trio var. Uzun süredir çalmıyordum. Özlemiştim Esperance Benson'u dinlemeyi. Bu albümün konser DVD'sini almıştım önce. İlk albüme orada aşık olmuştum. Daha sonra Seven Days of Falling hemen orijinalini sipariş ettim ve Jacques beni hala taciz eder. Bana lütfen o konseri getir diye, ama benim de ondan istediğim albümler olduğu için ve getirmediği için ona getirmiyorum. Seven Days of Falling isimli albümden Magnus Öström'ün parçasının ismi koyduğu herhalde belli olan Mangle in the Mincing Machine isimli parça dinleyeceğiz.

Seven Days of Falling albümünden dinlediğimiz parça Mingle in the Mincing Machine'di. Daha önce Jack'la konuşurken Daniel Berglund Bass'ta davulda olan isim Magnus Östrom ve Esben Svensson'un piyanosunu albümden kreditleri okuyordu. Magnus Östrom'un bu bütün garip isimlerde parmağı olduğunu o bana söylemişti. O günden beri ne zaman böyle bir parça ismi görsem o gün aklıma geliyor ve hep Magnus Östrom'u anmadan geçemiyorum. Seven Days of Falling isimli albümden Esben Svensson Trio geldi. Sırada Dave Brubeck Quartet'in Bravo Brubeck isimli 1967'de çıkmış albüm var. Bu albüm benim ilk dünyanın cazına başladığımda ilk çaldığım parçaydı. Bu albümden bir parça almıştım. O yüzden benim için de özel bir albüm. Bu albümden bugün seçtiğim parça aynı zaman içinde çok güzel bir konga barındıran bir parça. O yüzden parçayı hep zaten konga çalarken parçada cazda özellikle bir konga varsa çalma dönüyor söylüyorum. O parçaya veya o albüme çok değişik bir tat tatıyor. Cielto Lindo.

Celito Lindo dinlediğimiz parçanın ismiydi. Canlı bir kayıt Bravo Burbeck isimli albümden geldi. Dave Brubeck Quartet'ten. Kadroyu saymak istiyorum. Önce Konga'yı söylemek istiyorum. Salvatore Agueras Konga'daydı. Piyanoda ve albümdeki parçaların aranjmanında Dave Brubeck var. Gitarda Benjamin Correa var. Paul Desmond ki biliyoruz ki Dave Brubeck'le özellikle 1960'ların ikinci arasında çok beraber çalışıyorlar. Beraber konserler veriyorlar. Alto saksafonda Paul Desmond, Joe Morello var gitarda ve son olarak bastı ise Eugene Wright var. Sırada sevmediğim bir şey yapıyorum diyerek başlamak istediğim bir albüm var. Aslında sevmeyerek yapıyorum ama bunu son zamanlarda sık yaptığımı fark ettim. Bir toplama albümden bir parça alacağım. Aslında çok ilginç bir toplama albüm. Kick and the Tree ismini taşıyor bu albüm. Best of Organ Trio yani trioları, org triolarını toplamışlar bir albüme. 13 parça var albümde ve 13 farklı sanatçı. Bunların dizilişi çok farklı ve çok güzel oluştuğu için bu toplama albümü çok seviyorum gerçekten. Jimmy McGriff var albümün açılış parçası ki bugün de çalacağım parça o. Daha sonra Charles Orland geliyor. Jimmy Smith var. İlerleyen parçalarda Larry Goldings var. Johnny Smith var. Medeski Martin and Wood var. Larry Young var. Ve son olarak Will Bulwer gibi isimlerden parçalar toplamışlar. Dediğim gibi bugün ilk parça albümün. Daha sonra başka parçalar da çalacağım aynı albümden. Jimmy Griff ve Red Top.

Jimmy McGriff ve Hank Crawford'dan dinlediğimiz parça Red Top, Kicking the Tree isimli toplam albüm açılış parçasıydı. Sırada o çok sevdiğim yıllardan 1958'den bir parça var. Cannonball Adderley's Something Else isimli albümü. Bu albümü aldığımda düşünmüştüm, acaba ben albüm mü alıyorum yoksa plak şirketi bana bir kıyak falan mı yapıyor? Çünkü aynı albümde Miles Davis, Hank Jones, Sam Jones ve Art Blakey var. Üstüne üstlük bir de Cannonball Adderley var. Albümün açılış parçası Autumn Leaves. Herhalde dünyanın cazında en çok çaldığım parçalardan biri Autumn Leaves. Ama bugün ikinci parçayı çalacağım, Love for Sale.

Da programın son parçası var. 1959 yılından Rich vs. Roach isimli bir albümden gelecek. Dönemin kadrosu düşünüldüğünde Buddy Rich'in kuintetinde 1959'da, altoda Phil Woods var, trombonda Willie Dennis var, piyanoda John Bush ve bass'te ise Phil Leslie var. Aynı zamanda yine dönemin önemli davulcularından Buddy Rich ile beraber Max Roach var. Onun da kadrosunda onunla beraber çalan isimler trompette Tommy Tarantin, tenor saksafonda Stanley Tarantin, trombonda Julian Priester ve bass'ta Bobby Boswell var. Bu ikisi 1959'da kadrolarını birleştirip bir albüm çıkartıyorlar ve ismine de Buddy Rich vs. Max Roach diyorlar. Bugün aslında albümü çok sevmesem de kapanış parçasını o albümden seçtim. O yüzden iyi akşamlar, en kısa zamanda görüşmek dileğiyle Bigfoot.

0: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Atilla Aksoy.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Aysu Gündüzalp ve Gökhan Gündüzalp'e teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.

0: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
1: Perşembe geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Faika Simay Arıcan'a teşekkür ederiz.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 4 Haziran 2026 Perşembe. Sizlerle El Nino'nun yaklaşan dönüşüne dair Birleşmiş Milletler uyarısı, Amazon'un tartışmalı otobanı, küresel karbondioksit gideriminin açığını, Fransa'nın son orka kaosunu, Türkiye'de fosil yakıt kırgınlığını, Avrupa'nın plastik çöpüne dönüşen sıfır atık söylemini ve enerji dönüşümünün omurgası elektrifikasyonu ele alacağız. Dünya Meteoroloji Örgütü El Nino'nun bu yıl Eylül ayından önce ortaya çıkma olasılığının %80, Kasım öncesinde ise %90 olduğunu açıkladı. Örgüt, okyanus ve atmosfer verileriyle uyumlu bu tablonun en az orta şiddeti hatta güçlü bir olay doğurabileceğini belirtti. 2023-24'ün kayıtlardaki en güçlü 5 Nino arasında yer aldığını anımsatalım. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bu uyarıyı acil bir iklim sinyali olarak değerlendirdi. El Nino koşullarının fosil yakıt kaynaklı küresel ısınmanın ateşine körükle gideceğini söyledi. Dünya Meteoroloji Örgütü önümüzdeki aylarda dünyanın neredeyse tüm bölgelerinde olağan dışı yüksek sıcaklıklar beklediğini açıkladı. 2030'a kadar kayıtlardaki en sıcak yılın yaşanması neredeyse kesin. Erken uyarı sistemleri hayat kurtarmaya devam ediyor ancak başlıca bağışçı ülkelerin bütçe kesintileri bu sistemlerin finansmanını daraltıyor. Dolayısıyla tehlike daha da büyüyor, kırılganlık artıyor. Amazon'da tartışmalı bir otoban var. Brezilya hükümeti 1976'dan bu yana büyük ölçüde asfaltlanmamış olarak duran BR-319 karayoluna 75 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladı. Amazonas'la Rondônia eyaletlerini birbirine bağlayan bu 885 kilometrelik yol için Lula hükümeti bir çevre koruma planı da sundu ancak çevre örgütleri kaygılarını dile getiriyor. Tarihsel veriler Amazon'a uzanan bu yeni yolun ormansızlaştırmayı hızlandıracağını gösteriyor. Yol açıldıktan sonra yasa dışı kesim ve yerleşim baskısının hızla artacağı neredeyse kesin. Yine Carbon Brief'in bir haberine göre küresel karbondioksit giderimi gündemde. Yeni bir rapora göre bu giderimin 2050 yılına kadar 4 kat artması gerekiyor. Aksi halde küresel ısınmayı 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırmak mümkün olmayacak. Ormanların korunması ve yeniden tesisi, doğal süreçler ve biyoenerji ile karbon yakalama teknolojilerini birlikte değerlendirdiğinde mevcut kapasite bu hedefe çok uzak kalıyor. Rapor, emisyon azaltma taahhütleriyle uygulamadaki gerçeklik arasındaki derin açığı bir kez daha gözler önüne seriyor. Yalnızca emisyon kesintileri hedef için yetmeyecek, giderim kapasitesi de mutlaka arttırmalı deniyor. Biyolojik çeşitlilik alanında farklı bir gündem var. Fransa son tutsaklık denizel memelilerini yani orkalar gibi yunuslar gibi hayvanları inşa halindeki Kanada sığınağı hazır olana kadar beklemek yerine İspanya'daki bir eğlence parkına gönderiyor. En Orca, Vicky ile oğlu Keijo tüm yaşamlarını Fransa'nın kapalı Marineland Antibes Parkı'nda geçirmişti. İkisi de Tenerife'deki Loro Park'a taşınacaklar. Hayvan hakları örgütleri bu kararın Fransa'nın 2021 tarihli denizel memeli tutsaklık yasasının ruhunu zedelediğini söylüyor ve dünyada 14 ülke benzer yasakları hayata geçirmiş olmasına rağmen uygulama hala kırılgan. Dünya genelinde yaklaşık 3700 denizel memeli hala beton tanklarda yaşıyor. Gelelim Türkiye'ye. İklim alanında çalışan 16 sivil toplum kuruluşundan oluşan İklim Ağı 8 Haziran'da Bonn'da başlayacak COP31 hazırlık görüşmeleri öncesinde düzenlediği basın toplantısında fosil yakıt ısrarının Türkiye'yi hem iklim krizi hem de enerji güvenliği bakımından giderek kırılgan hale getirdiğini söyledi. Elektriğin yaklaşık %34'ü kömürden üretiliyor Türkiye'de ve kömürün %60'ı ise ithalatla karşılanıyor. İklim ağı kömürden adil çıkış için net bir takvim açıklanmasını Efşin'in Elbistan A Termik Santrali'nin planlanan yeni ünite projelerinin iptal edilmesini, projenin çevresel etki değerlendirmesinin iptali davası ise 11 Haziran'da görülecek. Bakalım neler olacak. Yine iklim haberden Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren bir çevre adaleti haberi. Greenpeace Türkiye'nin yayınladığı politika bilgi notuna göre 2025 yılında Avrupa Birliği plastik atık ihracatı %19 artışla 503 bin tona ulaştı ve Türkiye'nin bu atığı açık ara en büyük alıcısı oldu. 2004'ten bu yana 435 kat artış yaşandı. Bilgi notu ülkenin sıfır atık söylemiyle sahadaki gerçeklik arasındaki bir derin çelişkiyi ortaya koyuyor. Greenpeace plastik ithalatına istisnasız yasak, yeni petrokimya yatırımlarına moratoryum ve COP31 müzakerelerinde plastik üretimine bağlayıcı sınırlar talep ediyor. Geldik programımızın son haberine. Enerji dönüşümünde atılması gereken adımlar var. Bugün küresel nihai enerji tüketiminin yalnızca %21'i elektrikten sağlanıyor. Geriye kalan %79 hala büyük ölçüde fosil yakıtlara dayanıyor. Şura Enerji Dönüşümü Merkezi'nin analizine göre bu oran 2050'ye kadar yaklaşık %50'ye çıkarılması lazım. Türkiye'de şu anda %20 olan elektrifikasyon oranı için Ulusal Enerji Planı 2035 yılı %25 hedefini koyuyor. Oysa Şura net sıfır hedefiyle uyumlu dönüşüm için bu rakamın en az %30 olması gerektiğini hesaplamış. Ulaşımda elektrikli araçlar, sanayide elektrikli ısıtma, binalarda ısı pompaları bu dönüşümün temel unsurları. COP31 elektrifikasyon gündemini uluslararası arenaya taşımak için Türkiye'nin iklim liderliğini somutlaştırmak için de bir fırsat denmiş. Biz de diyoruz ki iklim krizine karşı doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Faika Simay Arıcan'a teşekkür ederiz.
0: Şimdi ve burada.
2: Eclectic Dreams. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kaan Kurtdemir ve Finis Kurtdemir'e teşekkür ederiz.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feyyaz Kabil'le birlikte haftanın dördüncü dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 4 Haziran 2026 tarihli yayınımız Someday I'll Find You isimli caz standardıyla başlamış bulunuyor. Sonny Rollins yorumuyla dinlettik size bu standardı. 1958 yılından Freedom Suite planından geldi bu yorum. Davulda efsanevi bir isim Max Roach ve basta Oscar Pettiford. Sonny Rollins'e tenor saksafonda eşlik etmekteydi. Evet, Sonny Rollins'in kariyerinin ilk günlerinde icra etmeye başladı. Daha sonra da farklı formatlarla yorumladı. Yani konserlerinde ve albümlerinde de sıkça yer verdiği bir parça. Someday I'll Find You. Onun ardından Açık Dergi'de sizlere sunduğumuz playliste yer aldı. Geçen hafta kaybettik Sonny Rollins'i. 95 yaşındaydı. Cazın, saksafonun dev ismi, saksafon kolosuz Açık Dergi'de icralarıyla yer almayı sürdürecek en azından bu haftanın sonuna kadar. Hatta ilerleyen dakikalarda uzun bir Sonny Rollins parçasına da yer vermeyi düşünüyoruz. Kültür ve sanat çevresinden notlarımızı sizlere aktardıktan sonra. Evet, Açık Dergi 64. yayın döneminin bu pazartesi başlamasıyla birlikte eski yayın saatine döndü. Saat 6 ile 8 arası buluşuyoruz sizlerle. Bugün de 7'ye kadar geçecek sürede kültür ve sanat çevresinden notlar var sizlere aktaracağımız. Melis Behlil de aynı kuşakta yayına katılacak. Yarın vizyona girecek filmleri ondan duyduktan sonra uzun bir Sonny Rollins parçası dinleyip mikrofonu köşelerimize bırakacağız. Bugün Homo Ludens başlıyor Açık Dergi'de. Can Kantarcı'm bundan böyle önümüzdeki 4 ay boyunca siz sevgili Açık Dergi dinleyicileriyle buluşacak. Homo Ludens isminden de anlaşılabileceği gibi oyunlara ilişkin bir program. Bugün zaten Can çok ayrıntılı bir şekilde aktaracak bizlere ama olsun, ben programın en başında da bir açayım, değineyim olup biteceklere. Video oyunlarının yalnızca bir eğlence biçimi değil, düşünme, hikaye kurma ve dünyayı algılama biçimlerimizi dönüştüren güçlü bir kültürel alan olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Homo Ludens kuşağında oyun tarihinin kırılma anlarından günümüz dijital kültürüne uzanan geniş bir hatta oyunların estetik, politik, toplumsal ve teknolojik boyutlarını tartışmaya açacak Can Kantarcı bizlere anlatı biçimlerinden oyuncu deneyimine, oyun müziklerinden dijital aidiyetlere uzanan farklı başlıklar üzerinden video oyunlarının geçmişini, bugününü ve geleceğini birlikte düşünmeye davet ediyor. Heyecanlıyız. İlk bölüm bu akşam yayınlanıyor. Saat 7.30'da kaçırmamanızı tavsiye edelim. Canlı yayında yer alacak Can Kantarcı. Açık Dergi'de heyecanla bekliyoruz onu. Eko Kozmopolitan da yayında bugün. Deniz Gündoğan İbrişim geçen sezon geri dönmüştü bu kuşağa. Bu akşam Mozambikli yazar Mia Kuto'nun en önemli romanlarından biri olan Uyur Gezer Ülke'yi Eko Eleştiri ışığında konuşacağız. Afrika edebiyatının klasiklerinden biri bu roman. Evet, Kuto savaşın dehşetini doğrudan belgelemek yerine onun masal, rüya, mit ve şiir aracılığıyla anlatmaktaydı burada. Bu nedenle roman yalnızca bir savaş anlatısı değil, travma, hafıza anlatı ve umut üzerine derin bir düşünme olarak da okunabilir. Birçok eleştirmen Uyur Gezer Ülke'yi hem Mozambik'in savaş sonrası yeniden kuruluşunun hem de hikaye anlatmanın iyileştirici gücünün alegorisi olarak ele alıyor. İşte biz de bugün Eko Eleştiri perspektifiyle yaklaşacağız. Mia Kuto'nun en önemli romanlarından biri olan Uyur Gezer Ülke'ye Açık Dergi'de saat 7 itibariyle Eko Kozmopolitan'da duyabilirsiniz. Hayli ilginç konular var yani bugün anlayacağınız. Homo Ludens diyeceğiz. Eko Kozmopolitan'da Uyur Gezer Ülke'ye uğrayacağız. Ama tüm bunları demeden önce de kültür ve sanat çevresinden notlarımız var. Şimdi Açık Dergi'de Kent Takvimi zamanı.
1: Açık Dergi.
0: Caz haberleriyle başlıyorum. Dün akşam Açık Dergi'de gece gezmesinin detaylarını sizlere aktarmıştık. İKSV'nin Temmuz ayında gerçekleşecek festivalinin önemli bir buluşması olan Kadıköy buluşması olan gece gezmesinin detayları vardı. Bu sırada İbrahim Maluf ve Yaz Ahmet konserleri İstanbul'da, Ankara ve İzmir'de gerçekleşiyor. Şimdi tüm bunlara bir bakacağız. Akbank Caz'dan yeni haberler geldi. Buna değineceğiz ve Antalya'da bir caz festivali başlıyor. Evet, caz gündemi gündemi yaz yaklaşırken iyice hissettiriyor kendini. Ya zahmet hatırlayalım, A Paradise in the Hold isimli son albümünün turnesi kapsamında bu akşam Kadıköy'de Komünite sahnesinde dinleyenlerin karşısına çıkıyor. Bahreyn kökenli Londralı müzisyen trompet ve flügelhorn'da sahne alırken kendisine vibrafonda Ralph Wild, gitarda Dave Mannington ve davulda Rod Youngs eşlik etmekteydi. Günümüz caz dünyasının çok kuvvetli bir sesi Ya Zahmet kuartetiyle birlikte bu akşam Kadıköy'de dinleyicisiyle buluşmakta. Caz severler için yarın Taksim'den bir önerimiz var. Bova sahnesinde Makedonya'dan bir topluluğu görüyoruz. Makedonya'nın önde gelen özgür caz topluluklarından Taksi Konsolyum Bova'da bir konser verecek. Inverted Spectrum Records organizasyonuyla gerçekleşiyor bu konser. Türkiye turnesinde İstanbul ayağı olarak duyurulmuş. Evet, 2021 yılından bu yana 3 albüm yayınlamış. Taksi Konsilium ilhamını Üsküp gecelerinin sıradan ve sıra dışı detayına tanıklık eden taksi şoförlerinden alıyor grup. Taksi Konsilium isminden de bunu anlıyoruz. Müziğini gecenin rastgele bir anında kırık bir taksi camından işitilen özgür caz olarak tanımlıyor. Hayli ilginç ve heyecan verici olduğunu düşündük. Taksi Konsilium yarın İstanbul'da Bova'da sahne alacak. Makedonyalı özgür caz topluluğu, haberdar olmayanları açık dergiden duyurmuş olalım. İbrahim Maluf da İzmir ve Ankara konserleri kapsamında Türkiye'de, dün akşam İzmir Kültür Park'ta Açık Hava Tiyatrosu'nda bir konseri olan müzisyenin yarın akşam da Ankara'da Kongresium alanında olacağını bir kez daha söyleyelim. Son projesi The Trumpets of Michel-Ange, Michel-Ange'ın Borazanları ya da Trompetleri projesiyle Türkiye'ye geliyor bir kez daha. Maluf İzmir'in ardından yarın akşam da Ankara'da caz severlerin karşısına çıkacak. Antalya'da da Akra Caz Festivali başlıyor. 9. kez düzenleniyor etkinlik. Çağdaş cazla birlikte funk, rock, latin, soul, pop ve dünya müziği alanından isimler konuk olacaklar. 20 Haziran'a kadar sürecek festival kapsamında. Çok kıymetli müzisyenler var. Kapanışı Fazıl Say bir caz grubuyla yapacak. Aslıhan Ansay, Seda Krankaya ve Aykut Köselerli ile birlikte. Ama 19-20 Haziran'da gerçekleşecek bu final akşamına kadar Kenny Garrett'tan Justin'a, Igor Butman'dan Sergei Mazaev'e ve çok farklı müzik ve caz anlayışlarından uluslararası müzisyenlerin Antalya'ya uğrayacağını görüyoruz. Türkiye'den de Su Trio, Leviers ve Mojo Five'ın sahne alacağı Akra Genç Caz programı çok kıymetli. İKSV'de izlediğimiz, İKSV'nin Caz Festivali kapsamında izlediğimiz grupların Antalya'ya taşındığını görüyoruz. Etkinlik bugün Kenan Doğulu performansıyla başlıyor. Bir pop caz projesiyle başlıyor. İhtimaller 5 Haziran'da festivalin açılışını yapıyor. Antalya'dan bizleri dinleyenlere Akra Festivali'nin cuma akşamı start vereceğinin haberini vermiş olalım. Hafta sonunda Rusya'dan caz toplulukları sahne alacaklar. Bu alanda izlemeye, takip etmeye çalışacağız. 20 Haziran'a kadar sürecek, daha çok var. Bir şekilde programınızı oraya düşürebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi Akbank Caz Festivali diyelim. Evet, 36. kez düzenlenecek etkinlik için ilk detaylar açıklandı. Çok heyecan verici projeler olduğunu itiraf etmek lazım. Bu arada BKM organizasyonuyla Akbank Sanat'la ortaklaşa düzenleniyor yine bu sene Akbank Caz Festivali. Onu da not olarak paylaşmak önemli. Evet, nedir heyecan verici projeler? Bir John Coltrane akşamı var. Coltrane A Centennial Supreme projesi İstanbul'a geliyor. Ödüllü trompet virtüözü Arturo Sandoval, saksafon virtüözü James Carter'ın organ dörtlüsüyle birlikte sahne alıp John Coltrane repertuarını sahneleyecek, seslendirecek Akbank Jazz Festivali kapsamında. Yanı sıra Ben Lamar Gay gibi bir ismi görüyorum ki son yıllarda isminden çok söz ettiren bir kornetçi. Chicago'nun deneysel yaratıcı müzik alanından bir ismin İstanbul'a gelecek olması da hayli heyecan verici. Festivalde ayrıca Londra caz sahnesinden bir epey yaratıcı bir figür Joe Armon Jones'un ismini analım. Evet, L'Antidote, Sasha Berliner gibi isimler de dikkat çeken diğer simalar. Sarati Koro var. Drum Ensemble ile İstanbul'a geliyor Akbank Jazz Festivali kapsamında. Caz, elektronik müzik ve Hint klasik müzik geleneklerini bir araya getiren Korvar'ın müziklerine sıklıkla Açık Dergi'de ve çeşitli kuşaklarda yer vermeye çalışıyoruz. Yanı sıra Lübnan'dan Yasmin Hamdan'ın ismini analım. Türkiye'de adlı sayılır bir dinleyici kitlesi ve çevresi var. Evet, Akbank Jazz çok sıkı bir ilk program açıklamış vaziyette. Önümüzdeki sonbaharı heyecanla bekliyoruz. 36. kez düzenlenecek şehrin caz hali iddiasıyla dinleyicilerle buluşan Akbank Jazz Festivali'nde ilk isimler açıklandı. Öne çıkanlar bizim tarafımızdan böyle. Evet, Sarati Korvar'dan Coltrane gecesine, Yasmin Amdan'dan Momoko Jill'a kuvvetli bir program. Bu arada 26 Eylül 11 Ekim tarihlerinde etkinliğin gerçekleşeceğini belirtelim. Caz haberleri böyle. Şöyle bir Türkiye'ye dolaşmış olduk, ana kentleri. Sonbahara uzandık. Şimdi müzik sahnesinde başka neler var ona bakalım. Yarın akşam için 3 konser önerimiz olacak sizlere. Metal severler için Roxy önerimiz vardı. Pazartesi duyurmuştuk. Bir kere daha hatırlatalım. Bir folk metal buluşması var burada. Belarus'tan bir ekip Türkiye'ye geliyor. Kayra ismini taşımakta bu grup. Slav coğrafyasından Avrupa'ya uzanan bir folk metal macerası olarak anlatılıyor. Kayra'nın Türkiye turnesi olacakmış. İlerleyen günlerde de başka kentlerde sahne alacak. Onlardan önce de bu arada İstanbul'dan Dragonborn ve Yaşru ekiplerinin Roxy sahnesinde %100 metalin organizasyonuyla yarın akşam sahne alacaklarını görüyorum. Evet, Yaşru İstanbul'dan bir ekip. Doom metal ve epic metal tarzında, death metal tarzında müzik icra ediyorlar. Dragonborn ise Ankara'dan bir epic metal topluluğu. Özel kostümler ve görsel şovlarla düzenlenecekmiş bu etkinlik. Evet, Folk Metal Day Roxy'de yarın akşam gerçekleşiyor, ilgileri kaçırmayacaklardır. Kadıköy'de de Gülinler ve Ahmet Ali Arslan buluşması var. Buradan oraya sıçrayalım. Sonra çok kısaca Filharmoni Derneği'nin organizasyonlarından bahsedeceğim. Bantmak Havuz Binada sahne alacak Gülinler ve Ahmet Ali Arslan. Derdini tek başına anlatabilen iki şarkı yazarı peş peşe şarkılarını söylemekten öte birbirinin dünyasına misafir olacakmış bu formatta. İkili birbirine eşlik ediyor. İki lafın belini kırıyor. Bazen perküsyonla, bazen vokal ve gitarla birbirlerinin şarkılarına girecekleri bir konser hazırlıyor. Düetler, oyunlar, aşk, entrika ve evcil ve vahşi hayvanlara dolu mini bir kabare sizleri bekliyor denmekte. Evet, çok kıymetli iki dostunuz Gülün ve Ahmet Ali Arslan. Cuma akşamı Bantmak Havuz Binada. Dinleyicilerini bu kabare gösterisi için beklemekteler. İstanbul Filharmoni Derneği dedik. Onların konserlerine bakalım. Haziran ayı boyunca Beyoğlu'nda ve Kadıköy'de konserleri var. Klasik müziği farklı bölgelerde ve tarihi atmosferlerde deneyimlemek isteyen müzikseverler için sezon boyunca etkinlikler tasarladılar. Beyoğlu'nda Surp Asfazazin Ermeni Katolik Katedrali'nde düzenlenen kilise konserleri oldu. Kadıköy'de Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi'nde de konserler iki haftada bir cumartesi günleri gerçekleşti sezon boyunca. Bu haftada Ermeni Katolik Patrikhanesi'nde Beyoğlu'nda cuma akşamı bir resital olduğunu görüyoruz. Devlet Devrim Öztaş'ın Chopin resitali olacak. Bu saat 7.30'da başlıyor. 60 dakikalık olduğu gibi Chopin'e hasredilmiş bir repertuar sunulacak burada. Kapılar 7 sularında açılacakmış. Berlioz ve Nocturne'lerin zarif ve içe dönük atmosferinden bir numaralı balad ve fantazinin daha yoğun ve anlatısal yapısına uzanan dengeli bir seçki diye anlatılıyor. Evet, İstanbul Filharmoni Derneği'nin yaza yaklaşırken düzenlediği, Chopin'in doğum gününe yaklaşırken düzenlediği bir etkinlik olarak bunu da kenara kaydedelim. Dün akşam Darbe Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda İBB İstanbul Gençlik Orkestrası Anadolu Kolektif'le buluşup Ben Nazım isimli prodüksiyonu seslendirdi, sahneye taşıdı. Onunla beni bir aktaralım sizlere, geçmiş olsa da etkinlik. Evet, Nazım Hikmet'in yaşam öyküsünü şiirleri ve dizelerinden bestelenmiş eserler eşliğinde sahneye taşıyan bir konser oldu bu. Büyük şairin ölüm yıldönümünde 3 Haziran çarşamba akşamı gerçekleşen gecede Şef Orhan Şallıer yönetimindeki İBB İstanbul Gençlik Orkestrası'na Ahmet Aslan, Doğan Duru, Güvenç Dağüstü, Neburçin Büke, Kurtalan Ekspres, Oğuz Aksaç ve Türkü Akbayram eşlik ederken programın anlatıcılığında Betül Arım ve sevgili dostumuz Açık Radyo programcısı Eraslan Sağlam üstlenmiş. Nazım Hikmet'in otobiyografi
1: şiir ekseninde kurgulanan Ben Nazım konseri, ölümsüz şairin hayatındaki dönüm noktalarını hem kendi dizeleri ve bu dizelerden ilham almış besteler ve özel bir sahne anlatımıyla izleyiciye sundu. Dün akşam Harbi Açık Hava'da müthiş bir akşam gerçekleşmiş. Geride bırakmış olsak da bu etkinliği Açık Dergi'de anmadan geçmemek istedim. Evet, kentten manzaralar böyle. Şimdi kısa bir yere gidiyoruz. Birazdan tiyatro sahnesine bakacağız. Sergi açılışları var hakeza. Yarın vizyona girecek filmleri de Melis Behlil aktaracak bizlere. Dolayısıyla radyonuz açık kalsın.
2: Açık Dergi.

0: Apaçık Radyo.
1: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
2: Pazar geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor. Tekrar merhaba Apaçık Radyo'da. Açık Dergi programı devam ediyor. Şimdi sergi açılışlarına bir bakalım, sonra tiyatro sahnesine uğrayalım. Ardından mikrofonu Melis Behlil'e uzatıp yarın vizyona gidecek filmi öğrenmeden önce vizyon dışı birkaç sinema haberimiz de olacak. Bu akşam Kuzguncuk'ta Imoga Art Space'te Emre Senan'ın sergisi açılıyordu. Sahipsiz Gölgeler ismini taşımakta 18. kişisel sergisi Usta Emre Senan'ın 26 Haziran'a kadar görülebilecek. Daha önce de duyurmuştuk, o yüzden hatırlatmakla yetiniyorum. Karaköy'de yalan sanatoryumda da Sergen Şehitoğlu'nun Çatallanan Yollar sergisi, ilhamını Borges'ten alan solo sergisinin açılışı da yine bugün. Sergi burada 18 Temmuz'a kadar görülebiliyor. Hakeza bugün açılacak. Nişantaşı'nda da bir sergi açılacak. Ark'ın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nden Kıbrıs'tan öğrenci ve mezunların sanatçı akademisyen Turan Aksoy'un resimleriyle yan yana geldiği bir karma sergi bu. Beş sularında kapılarını açmış, şu dakikalarda gerçekleşiyor. Evet, Mine Sanat Galerisi'nin Göztepe'deki alanında, onu düzelteyim. Mine Sanat Galerisi deneysel galeride izleyiciyle buluşuyor. Arukat'tan, Kıbrıs'tan bu sanat eserleri toplamı ilgilisi önümüzdeki haftalar boyunca bunu da görebilir. Evet, Kuzguncuk, Göztepe ve Karaköy dedikten sonra şimdi Karaköy'de biraz daha kalalım. Galeri 77'den bir haber geldi çünkü. Rapsodi isimli bir sergi açılıyor burada. Belçika'daki galeri Verduin'le eş zamanlı olarak Narek Arzumanyan ve Arthur Eranosyan'ın pratiklerini bir araya getiren bir duo sergi olduğunu görüyoruz. Her iki sanatçı da Erivan doğumlu. Avrupa'ya yayılan göç ve yeniden konumlanma deneyimleriyle şekillenmiş bir geçmişi paylaşıyorlar. Ancak resimsel dilleri radikal bir biçimde ayrı. Bakalım nasıl bir yere geliyorlar. 4 Haziran için bugün duyuruldu sergi. 29 Ağustos'a kadar, yani yaz boyunca Galeri 77'de Rapsodi başlığıyla Arzumanyan ve Eranosyan'ın sergilerini görmek mümkün olacak. Yarın da Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünden Pınar Ezmen Doğu'nun Bomontya'da da 3 haftalık bir sergisi açılıyor. Pardon, 2 hafta hatta, 20 Haziran'a kadar sürecek. Tekrarın Hafızası, yüzey, doku ve ritim üzerinden gelişen bir görsel dil kurmaktaymış Pınar Ezmen Doğu. Tekrarları seçiyorum, biçimin canlı bir hareket olduğunu hatırlatıyor bana tekrarlar diyor sergisini sunarken Doğum. Evet, her gün 11 ile sabah 11 ile akşam 7 saatleri arasında görülebilecek sergisi. Bomontya'da da yarın kapılarını açacakmışım. Depo İstanbul'da yalan Aşk, Mark ve Ölüm sergisi kapsamında da araştırma ekibiyle sergi turları başlıyor yarın. Türkçe ve İngilizce gerçekleşecek Haziran ayları boyunca. Bu hafta da iki tur var. Cuma Türkçe olan, cumartesi ise İngilizce olan gerçekleşecek. Evet, Almancılar göçün 65. yıl dönümünde Berlin'in önemli kültür kurumlarından Maxim Gorki Tiyatrosu'nun Aşk, Mark ve Ölüm sergisiyle İstanbul'a geri dönüyor diye tanıtılmıştı bu sergi. Özlem, arzu ve hayal kırıklıklarını ele alan sanat eserleriyle 1960'larda Telefunken firmasının Stresemannstrasse işçi yurdundan kalan Türkiye'li kadınların yaşamları ve direniş hikayelerini bir araya getiriyor. Maxim Gorki'nin 2 yılda bir düzenlenen Berliner Herb Salon isimli festivalinin 7. ve son edisyondan yapılan tematik bir seçkiden oluşuyor bu sergi. Şimdi araştırma ekibi yönlendirmesiyle, rehberliğiyle turları başlamakta. Bu hafta itibariyle Haziran ayı boyunca Cuma Cumartesi Türkçe İngilizce versiyonlarla katılmak mümkün. Bu turları da biz de izlemeye, takip etmeye çalışacağız. Tiyatro sahnesine bir bakalım. Paris Boulevard'daki The Dogs temsilleri bu akşam sona eriyor. Anestis Azas'ın 2024 yılında ilk defa Atina'da sahnelenen gösterisi geçen sonbaharda Paris Boulevard'da Türkiye'li izleyiciyle buluştuğunda çok sevilmişti. İkinci bir turneye geldi ekip. 3 akşam arda arda temsiller sunmaktalar. Bugün de final gecesi, söylediğim gibi Cem Yiğit Lüzumoğlu'nun da oyuncu kadrosunda yer aldığı The Dogs çok kuvvetli bir yapım. Belgesel tiyatro yöntemlerinden beslenen ve sinemayla tiyatro anlatımını bir araya getiren The Dogs, mizahla gerilimi oluşturan ilginç bir sahne deneyimiydi hakikaten. Biz de görmüştük Eylül ayında. Umarım merakları kaçırmamıştır bu ikinci turneyi bu akşam. Sona eriyor buluşma. Bunun yanı sıra Monologlar Müzesi'nin Kuğu Gölü isimli yeni gösterisinin temsilleri sürüyor. Kuğu Gölü apartmanında kapalı gişe oynuyor bugün ve yarın. Ahmet Sami Özbudak'ın tasarladığı proje. Burak Üzen reji koltuğunda oturmakta. Dramaturg olarak da Sinem Öztürk'ün ismini analım. Et Mevsim Yenice'nin metnini sahneye uyarlayan isim Ceren Boz. Yanı sıra Sepin Sinanlıoğlu, Talin Azak ve Azeriya Özdağ'ın metinleri ve Serhat Fırat Çakıcı'nın metinleri Monologlar Müzesi'nin Kuğu Gölü isimli gösterisinde ard arda izleyici karşısına çıkıyor. Balat'ta başladığım Monologlar Müzesi faaliyetlerine İstanbul'un farklı alanlarında projeler uyguluyorlar. Moda'dalar şimdi. Cafer Ağa'da Moda Caddesi üzerindeki Kuğu Gölü apartmanında yeni bir gösteriye başladılar. Evet, bu apartmanın farklı odalarında az evvel yazarlarının ismini andığım oyunlar eşanlı ya da çok küçük süre farklarıyla ard arda sahneleniyor. Solo Test, Ağrım, Ödünç Misafir, Petek Kızı Nihan ve Gülümseyin Çekiyorum isimli 5 oyun Kuğu Gölü'ne yayılmakta, Kuğu Gölü apartmanına yayılmakta. Mayıs ayında temsiller başlamıştı. Bugün ve yarın dediğim gibi kapalı gişe halinde Monologlar Müzesi'nin Moda'da yer aldığını görüyorum. Henüz bir temsil duyurulmadı ama oyun çok yeni. Belki yaz sıcakları iyice fena bir şekilde kendini hissettirmeden başkaca temsillerde mi olacaktır? Absolut hatırlatması yapalım sizlere. İBB Habitat sahnede yarın akşam izleyici karşısına çıkıyor İbrahim Barulay. Ödüllü tek kişilik performansı Absolut'te. Metni de kaleme alan isim oydu. Onur Yalçınkaya ile birlikte sahneye koyuyorlar ve Anıl Yıldız'ın dramatürjisiyle, evet, köyden kente göç etmek zorunda kalan bir ailenin tek çocuğu Absolut İsmail'in müthiş performansı İbrahim Barulay'dan sezonda kaçırdıysanız son temsiller bugünlerde gerçekleşiyor. Bu temsillerden biri de yarın akşam 8.30'da Şişli'deki İBB Habitat sahnesinde gerçekleşecek. Alan Kadıköy'de de Harika Şeyler listesinin temsilleri var. 2 seans duyurulmuştu, biri iptal edildi ama 9 seansı hala mevcut ve biletler de bitmiş değil. Tek perde 75 dakikalık gösterim. Çok sevilen oyuncu Bora Akkaş'ın konuşulan performansıyla, evet, Macmillan ve Donahoe'nun metnini Cecil Hannibal Türkçe'ye kazandırmıştı. Lerzan Pamir'in Türkçesiyle 2021 aralığından bu yana sahnelenen Harika Şeyler listesinin Alan Kadıköy'de de yarın izleyici karşısında olduğunu hatırlatalım. Şimdi mikrofonu Melis'e uzatacağız. Melis Behlil'e yarın vizyona girecek filmleri o aktaracak bizlere. Ama bunu yapmadan önce Sinematek'te özel programlar olduğunu hatırlatmak isterim. Bu akşam Saksafon Suzy gösteriliyor. Evet, Jazz Age döneminden sessiz filmlerim beyaz perdeye taşımakta bu son programında sezonun Sinematek ekibi. Karel Lamak'ın yönetmenliğini üstlendiği film Barış Ertürk'ün müziği eşliğinde bu akşam saat 8'de seslendiriliyor. Yarın da Sinematek'te bir Louis Malle gösterimi var. Louis Malle retrospektifi kapsamında meşhur bir Malle yapıtı Zazie dans le métro gösterilecek. Zazie metrodan 1960 tarihli filmim, Fransız yeni dalgasının ruhunu taşıyan bir slapstick komedi. Son gösterimi değil bu ama onu da söyleyelim. Haziran sonuna kadar sürüyor çünkü Louis Malle performansı, pardon, retrospektifi yarın akşam da saat 8'de meşhur Louis Malle yapıtı Zazie Metro'da ile sinema severlerin karşısına çıkıyor bir kez daha yönetmen. Altlar Sineması'nda da bir özel gösterim var. Barış Sarhan'ın yazıp yönettiği absürt mizahla taşla gerçekliğini buluşturan Cemil Şov, sinema hayalleri peşindeki bir figüranın hikayesini kara mizah diliyle perdeye taşıyan yapıt, vizyondan yıllar sonra bir ekip katılımlı özel gösterimle Atlas Sineması'nda yer alacak. Yarın akşam saatlerine bunu da kenara not edelim. Bir de Kibritçi Kız diyelim, o da Pera Müzesi'nde gösterilecek bir yapıt. Pera Müzesi'nin müzeler haftasına özel programladığı gündelik tuhaf başlıklı program kapsamında Alejo Mogilyanski'nin yönettiği Andersen uyarlaması, müzik opera, gündelik yaşam ve ekonomik gerçekleri yan yana getiren ilginç bir film olarak müze ziyaretçilerini yarın akşam saatlerinde yine Pera Müzesi'nde beklemekteymiş. Evet, kentten notlarımız böyle. Şimdi vizyona bakacağız. Mikrofonu Melis'e uzatıyoruz. Ardından Sonny Rollins'in müziğiyle Açık Dergi devam edecek.
0: Melis Behlil'le Sinemalardan. İyi akşamlar. Bu hafta vizyonda ikisi eski, beşi yeni, 7 film var. Ancak geçen hafta bayram nedeniyle programımızı yapamadığımız için geçen haftanın tek vizyon filmini de bu hafta tanıtmak isterim. Zira oldukça konuşulan bir film. Backrooms. Bu senenin en ses getiren ve en iyi iş yapan filmlerinden biri oldu gibi görünüyor şimdiden. Bir korku gerilim filmi, Kane Parsons yönetmiş. Kane Parsons çok genç bir yönetmen, 20 yaşında daha. YouTube'da yayınladığı kısa korku videolarıyla tanınıyor. Oradan da bu film doğuyor zaten. Filmin başrollerinde ise gayet iddialı bir kadro var. Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve ve Mark Duplass. Bu Backrooms, arka odalar ama Backrooms diye oynuyor bizde de. Bir mobilya showroom'unun bodrum katında terk edilmiş gibi böyle bir takım gizemli odaların, labirentin öyküsü. Ancak temelde bir terapistin danışanı gerçeklik ötesinde bir boyutta kayboluyor ve de bu labirent aslında biraz da zihnimizin labirentlerinden. Dediğim gibi çok ilgi çekti. Çok küçük bir bütçeyle çok hem eleştirmenler tarafından beğenildi hem izleyicinin çok dikkatini çekti. Zaten YouTube'dan tanınıyordu dediğim gibi ve böyle genç yaratıcı, özellikle YouTube yaratıcılarının önünü açan bir film oldu. Önümüzdeki senelerde belki bu trendin devamını da görürüz. Bunun gibi bir iki film daha var bugünlerde. Yarın Sinefil programında bu konuda bir miktar konuşuyoruz. Bu hafta gösterime giren filmler arasındaysa Christian Petzold'un son filmi öne çıkıyor. Festivalde de oynamıştı. Miroir Trois, Aynalar No 3. Bu bir Ravel bestesi filme adını veren. Başrollerde Paula Baer, Barbara Auer, Matthias Brandt ve Eno Trebs yer alıyorlar. Laura adlı genç bir kadın bir trafik kazası geçiriyor. Kendisinde bir şey yok ama erkek arkadaşını kaybediyor ve bunun şokuyla orada tanık olan bir kadın da onu evine alıyor ve aileyle bu genç kadın arasında bir yakınlık doğuyor ama o ailenin de kendi dertleri ve bir travması var. Karşılıklı onların ilişkisi. Geçen sene Cannes'ın Kenzen bölümünde gösterilmişti. Yıl sonunda Cahiers du Cinéma'nın en iyi 10 film listesine de girmişti. Onun dışında pek ödül almadı ama Petzold sevenlere yine de bu hafta yeni bir Petzold filmi. Scary Movie, korkunç bir film geri geliyor. Altıncısı bu. Oldukça uzun süredir de yeni bir film gelmemişti. Ki orijinal kadroyu görüyoruz bu sefer. Yönetmen Michael Tedes, başrollerde Anna Faris, Regina Hall, John Abraham, Marlon Wayans ve Sean Wayans. Wayans kardeşler zaten yaratmıştı korkunç bir film, artık franchise oldu o da. Çeşitli korku filmleriyle dalga geçen, onların parodilerini yapan bir film serisi bu. Tabii son senelerde korku filmleri bu kadar artınca, bu kadar popüler olunca tekrar bir korkunç bir film gelmesi de kaçınılmaz oldu. Korku filmi demişken tabii ki bu haftada bir cin filmimiz var. Define, Cinler Uyandı. Bülent Orçin yönetmiş, başrollerde Mustafa Zeren, Ertan Deniz Tatlı ve Emirhan Uyanık yer alıyorlar. Bir köyde arkeolog genç bir kadın ve arkadaşları köyde 25 sene önce yaşanmış bir cin lanetinin içinde kendilerini buluyorlar. Daha küçük dinleyicilere yönelik iki film var. Biri bir Hollanda-Belçika ortak yapımı. Pek çok festivalde de gösterilmiş. Miss Moxie, Cesur Kedi Moxie bir animasyon. Vincent Ball ve Viv Vermoy yönetmişler. Bir ev kedisi Moxie ailesiyle çıktığı tatilde Fransa'da bir şekilde kayboluyor ve evine bulmak üzere yola çıkıyor. Ona yolda bir köpek ve bir kuş da eşlik ediyorlar. Diğer filmimiz yerli bir yapım. Emma Sevimli Köpek, Mohsen Rabiye'yi yönetmiş. Başrollerde Abdül Süsler, Bihter Yaman ve Pınar Aydın. Burada da bir köpeğin öyküsü, bir ailenin köpeği. İki tane de tekrar vizyon var demiştim. Biri 2013'ten The Hunger Games, Catching Fire, Açlık Oyunları 2, Ateşi Yakalamak. Geçtiğimiz ay Açlık Oyunları'nın ilki tekrar vizyona girmişti. Sıradan herhalde bu yaz hepsi girecek. Bir de yerli yapım tekrar vizyonda 2016'da gösterilen ikimizin yerine. O zaman da problemliydi, hala da problemli. Nejat İşler ve Serenay Sarıkaya başrollerde, bir lise öğretmeni ve aşk yaşadığı öğrencisinin hikayesi. Bunun olmaması gerektiğini biz tekrar söylemiş olalım. 10 sene sonra tekrar vizyonda. Evet, Petzold sevenlere bu hafta Aynalar No. 3, korku gerilim sevenlere yeni korku sinemasını merak edenlere de Backrooms geçen hafta gösterime girmişti. Zaten muhtemelen izlemiştir bile meraklıları. Herkese iyi seyirler, iyi akşamlar.
2: Melis Behlil'le Sinemalardan.
1: Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Sinemalardan Kuşay'la Melis Behlil'i dinledik. Yarın vizyona girecek filmler bu şekildeydi. Şimdi 7'ye kadar geçecek süreyi müzikle değerlendireceğiz. 7'den sonra da Eko Kozmopolitan ve Homo Ludens kuşaklarında Deniz Gündoğan İbrişim ve Can Kantarcı canlı yayında bekliyor sizleri. Evet, onlara geçmeden... Geçen günlerde 7'ye kadar geçecek süreyi müzikle değerlendireceğiz. 7'den sonra da Eko Kozmopolitan ve Homo Ludens kuşaklarında Deniz Gündoğan İbrişim ve Can Kantarcı canlı yayında bekliyor sizleri. Evet, onlara geçmeden geçen günlerde aramızdan ayrılan

ki ikonik ve çığır açan performanslardan birine kulak verme zamanı şimdi. Old Devil Moon. (Gülüyor)

0: Açık Dergi.
1: Kim astı bu resmi?
2: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: güneşler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Eko Kozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

0: Herkese merhaba. Eko Kozmopolitan'a hoş geldiniz. Deniz Gündoğan İbiş'im ben. Yeni yayın dönemimizin ilk Eko Kozmopolitan'ı bu akşam. Hepimize hayırlı uğurlu olsun yeni yayın dönemimiz. Ben de çok sevgili Açık Dergi'ye ve çok sevgili Teknik Masa'ya bu vesileyle tekrar teşekkürlerimle diyerek başlayayım. Bugün Eko Kozmopolitan'da gene çok sevdiğim, önemsediğim bir yazar ve kitabını konuşacağım. Bia Kouto adlı yazar, Afrikalı bir yazar. Mozambik'in Beira kentinde Portekizli göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Kouto. Gerçekten 20. yüzyılın sonları ile 21. yüzyılın en önemli Afrikalı yazarlarından. Neden onu seçtim? Neden onu konuşacağız? Tabii ki gene Eko Kozmopolitan programımızın bize hep önerdiği ekolojik, etik, hatta eko dayanışma örneklerinin bence en güzel temsillerini veriyor. Bir dünya yazarı olarak aynı zamanda da Mozambik'in yerel mücadelelerini anlatan bir yazar olarak. Mozambik'in bağımsızlık mücadelesi sırasında Kouto gazetecilik yapmış. Daha sonra da biyoloji eğitimi almış. Bu ikisi gerçekten onun dünyasında, yazın dünyasında çok çarpıcı şekilde birleşiyor. 1955 doğumlu Mia Kouto hala yaşıyor, hala yazıyor ve dünya edebiyatının çok önde gelen yazarlarından. Sadece Afrika edebiyatıyla sınırlı değil elbette. Edebi eserlerinde sözlü anlatı geleneklerini, mitleri, animist kozmolojileri, ekolojik tahayyülü ve özellikle tabii ki Mozambik bağımsızlık mücadelesi çerçevesinde de postkolonyal yani sömürge sonrası tarihini böyle şiirsel, büyülü, gerçekçi bir dille bir araya getirmesiyle tanınıyor. Yazar 2013 yılında Portekizce Edebiyatın en prestijli ödüllerinden birini aldı. 2014 yılında ise Neustadt Uluslararası Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. Çok fazla böyle söyleşi vermiyor, çok fazla basında yer almıyor. Bir nevi biraz münzevi demeyelim ama çok fazla da basında yer almayan bir yazar. O yüzden birazcık gizemini koruyor diyebilirim. Benim de çok sık sık hem derslerimde, yüksek lisans doktora derslerimde hem kendi çalışmalarımda çok kullandığım bir yazar. Özellikle en ünlü romanı bizde de Türkçe'ye çevrildi diye düşünüyorum. Uyur Gezer Ülke, Terra Sonata adlı bir romanı var. Bugün biraz ondan konuşacağım ben. 92 tarihli bir roman, eski bir roman ama çok güncelliğini koruyan bir roman. Bütün Eko Kozmopolitan'da da Apaçık Radyo'nun diğer ekoloji odaklı programlarında çok sıkça duyduğumuz ekolojik tahayyül, eko dayanışma modelleri, farklı direniş biçimlerini bir araya getiren bir roman bu. Ve Mia Kouto'nun da başyapıtı sayılıyor aynı zamanda. Ona uluslararası ün kazandıran roman olarak da biliniyor. Hatta eser Zimbabwe Uluslararası Kitap Fuarı tarafından 20. yüzyılında en iyi 12 Afrika kitaplarından biri seçiliyor. Günümüzde de yazarın en çok okutulan, üzerinde de en fazla akademik çalışma yapılan çok fazla sayıda tez var. Çok fazla sayıda akademik makale var ve en geniş ölçüde de tartışılan romanı. Daha çok akademik çalışmalar yapıldı Uyur Gezer Ülke üzerine dediğim gibi. Bugüne kadar şunu fark ettim ben. Aslında Mia Kouto'nun biraz böyle öykülerini, denemelerini, romanlarını incelerken, külliyatına birazcık daha bakarken eleştirmenlerin özellikle Kouto edebiyatını sömürge sonrası kimlik, anlatısal deneysellik, büyülü gerçekçilik, Mozambik iç savaşı temsili gibi çeşitli perspektiflerden incelediğini gördüm. Erken dönem ve etkili okumalar özellikle ontolojik dünyalar kurma kapasitesine çok böyle yöneliyor. Ama daha çok da sömürge sonrası Mozambik'in melez kültürel yapısını yansıtan gerçeklik ile fantastik arasındaki o katı ayrımlara nasıl meydan okunduğunu söylüyorlar Uyur Gezer Ülke'yle. 2016 yılında mesela Ashcroft, gene Bill Ashcroft, sömürge sonrasının çok değerli araştırmacılarından, yazarlarından. O böyle bir sömürge sonrası gerçeklik ile fantastik edebiyat arasındaki sınırları tamamen kaldırdığından bahsediyor. Isabel Hoffmeyer'de Kutu'nun anlatı dünyasını mesela mutlaklıkları reddeden bir süreklilik. Hatta birazdan bahsedeceğim. Uyur gezer ülkede su çok önemli. Suyun o akışkan formuyla gelen bir direniş biçimi var. Isabel Hoffmeyer'de su üzerine çok çalışan bir yazar, bir araştırmacı. Mavi beşeri bilimler üzerine çalışıyor ama mavi beşeri bilimleri biraz daha Batı odaklı, Avrupa odaklı ekseninden ayırarak Afrika özellikle ve küresel güneye doğru taşıyor. Isabel Hoffmeyer mesela Kutu'nun anlatı dünyasını böyle bir süreklilik, suyun bize söylediği bir süreklilikle birlikte okumayı tercih ediyor. Böylece oradaki zamansızlıklar algılama biçimlerinde ne kadar değiştiğini söylüyor. Tabii ki Mozambik İç Savaşı burada çok önemli. Ben de birazdan bahsedeceğim. Ama gördüğüm kadarıyla çoğu araştırmacı, çoğu akademik izlek ekoloji perspektifi biraz daha ikinci kısma atıyor diyebiliriz. Çevresel unsurları biraz daha ikinci kısma atıyor. Yavaş yavaş 2024'lerde çok yakın bir tarih. 92'de yazıldığını düşünürsek romanın 2024'lerde ekolojik açıdan çok daha derin incelemeler yapılıyor diyebiliriz. Mesela Confidence Joseph adlı yazar araştırmacı özellikle su ruhlarından bahsediyor. Suya ilişkin imgelerin rolünü ele alıyor. Su motifi çok fazla var Uyur Gezer ülkede. Su ruhları var. Water spirits dediğimiz. Gene Mozambik'e özgü farklı yerel mitlerle gelen su ruhları var. Ve bu su ruhları ne yapıyor acaba romanda? Ben de biraz bunlardan bahsedeceğim bugün. Ama birazcık da peyzajlardan, manzaralardan, yıkılmış, yakılmış topraklardan, gene toksik kirlenen sulardan, nehirlerden bahsedeceğim Uyur Gezer ülkede. Ve Miyakoto'nun bütün bunları kullanarak aslında bu Mozambik İç Savaşı'nı da savaştan sonra gelen savaş travmasını da nasıl katman katman ekolojik olarak açtığını aslında savaşın da bir ekolojik travmatik bir boyutu olduğunu gösterdiğinden bahsedeceğim. Mesela Uyur Gezer Ülke daha ilk böyle cümlesinden itibaren okurunu çok böyle tükenmişlik, askıda kalmışlık hissiyle işaretlenen bir peyzajın tam ortasına yerleştiriyor, tam ortasına bırakıyor. İlk sayfayı açtığınızda gerçekten hani 92 yılında da yazılmış bile olsa ilk sayfayı açtığınızda gerçekten çok çarpılıyorsunuz. Çünkü savaşın ne yaptığı, savaşın insanlara ne yaptığı ama savaşın hayvanlara, yollara, altyapılara, ruhlara, bütün ormanda yaşayan canlıların ne yaptığını daha ilk sayfadan bize söylüyor. Şöyle diyor, alıntılayayım notlarımdan. Savaş oradaki yolu öldürmüştü. Sırtlanlar patikalar boyunca sinsice dolaşıyor. Küllerle tozların arasında koklanıyorlardı. Şimdi gözlerimizin önünde uzanan bu yol hiçbir başka yolla kesişmez. Yüzyıllardan daha yorgun bir halde uzanır. Bütün mesafelerin yükünü tek başına taşır. Yol kenarlarında yağmalamanın geriye bıraktığı yanmış araçlar çürümekte. Çevredeki savanada ise yalnızca baobablar çiçeklerini döken dünyayı seyrediyor. Yani savaş yolu öldürüyor, sırtlanlar o ölen yollarda patikalar boyunca sinsice dolaşıyor. Küller tozlar arasında kokluyorlar. Tabii ki ağaçlar var. Afrika'ya özgü o baobab ağaçları var. Ve bir peyzajın, bir yıkıntının, bir enkaz mekanın tam içine yerleştiriyor Miyakoto bizi. Yol uzun süreli şiddete çok böyle maruz kalmış bir beden gibi görünüyor. Toprak da ölüm ve travmayı tabii ki zamanın içine yayılan böyle farklı durumlar olarak kaydediyor. Baobab ağaçları dünyanın çiçeklerinin döküşünü seyrediyor. Çevrede adeta burada tarihsel şiddetin aslında baskısı altında gerilmiş ve yıpranmış. Aslında bir tanık. Ekokozmopolitan'da biraz bu konuya son programlarda fazlaca belki değiniyoruz ama o ağaçların, peyzajların, o yıkıntının sessizlik içindeki kendi direnci ve kendi tanıklığıyla aslında bizi baş başa bırakıyor diyebiliriz. Hikaye nasıl geçiyor? Romanda iki karakterimiz var, Muyidinga ve Tuahir. Mozambik İç Savaşı'ndan kaçıyorlar. Çok uzun yol kat etmek zorunda kalıyorlar yayan bir şekilde. Muyidinga ve Tuahir'in de yolculuğu bir varış noktasından çok hep böyle tekrarlar üzerine kuruluyor. Tekrarlarla örülü bir roman aslında bu. Muyidinga ve Tuahir ve Muyidinga bir şekilde savaştan sonra karşılaşan iki karakter. Tuahir biraz daha küçük bir çocuk, Muyidinga daha büyük bir hani adam olarak karşımıza çıkıyor. Aslında çocuğu bütün o yıkıntıdan, enkazdan kurtaran bir kahraman ama anti kahraman olarak karşımıza çıkıyor. Ve o küçük çocuğun aslında ailesini arama yolculuğu, yanmış araçlardan, yanmış topraklardan, ölen hayvanların arasından geçerek enkaz bir peyzajda bir arada olmak ne demek, birbirine tutunmak ne demek, çocukluk hayalini bırakmamak ne demek, bunlardan geçerek çok döngüsel tekrarlarla dolu bir hikaye örüyor Miyakoto. Dediğim gibi Muyidinga ve Tuahhir'in yolculuğu bir varış noktasından çok tekrarlarla kurulu. Hep yürüyorlar karakterler. Yürüyorlar ama pek bir yere de ulaşamıyorlar. Hep aynı yere çıkıyorlar aslında. Peyzaj da bu hareketin her yönünü şekillendiriyor. Yollar onlara hem yön veriyor hem tüketiyor. Toz ve sıcaklık bedenlerine ağırlık yüklüyor. Savaşın bıraktığı kir, enkaz ve harabeler yaşamı ve hatırlamayı sürekli kesintiye uğratıyor. Burada bir ben çok böyle çarpıldığım yerlerden bir tanesi mesela romanın bir betimlemesi. Toprak ile bellek, toprak ile hafıza arasında bir yakın ilişki kuruyor. Ne diyor mesela? Şöyle söylüyor. Sanki toprak onları geri çekiyormuş gibi yürüdüler. Her adımları daha önceki ayak izlerini, daha önceki kaçışları hatırlayan toza gömülüyordu. Yani toza gömülen bir bellekten, toza gömülen bir yaşamdan bahsedebiliyoruz burada. Muyidinga Tuahir yavaş yavaş yürüdükçe ölü bedenler dolu yanmış bir otobüse ulaşıyorlar. Tabii ki bu otobüs savaşın harap ettiği arazide bir geçici sığınak onlara sunuyor. Ama aynı zamanda da şiddetin bütün maddi izlerini de içinde barındırıyor. Otobüsün içinde küller, kemik parçaları ve bir zamanlar canlı olmuş bir şeyin kokusu vardı. Babanın kendisi bile burada yaşananların ağırlığını taşıyor gibiydi diyor Miyako'nun tam başlangıçta. Ama çok değişik bir şey olmaya başlıyor bütün bu enkazda. Yavaş yavaş yanmış otobüsünün keşfine açılan bu sahneden sonra tam da bu yıkılmış bir ortam içinde Tuahhir ve Muyidinga bir etik kuruyorlar aslında. Bir sorumluluk üstleniyorlar. Oradaki ölü bedenleri yavaş yavaş gömmeye başlıyorlar. Oradaki ölü bedenlerle bir anlamda farklı bir ilişkilenme biçimine girerek ilk yaptıkları şey hani yemek bulmak, su bulmak ya da otobüste bir yiyecek kalmış mı diye bakmak değil. İlk yaptıkları o ölü bedenleri toprağa tekrar belki de teslim etmek, tekrar toprağa gömmek. Tuahhir'in mesela bir pratik gözlemi var. Diyor ki yanmış olan bir daha yanamaz ve biz buradaki bütün bu görüntünün hakkını teslim etmeliyiz diyor. Dolayısıyla enkaz burada ya da otobüs artık mekan olarak çok böyle kırılgan ve bir enkaz bir yer ise de orada da farklı bir bakım emeği de oluşuyor diyebiliriz yavaş yavaş. Mesela şöyle söylüyor romanın gene başlarında. Cesetleri gömmeye çıktılar. Çok uzağa gitmediler. Güçlerini koruyabilmek için büyükçe tek bir mezar kazdılar. Dönüş yolunda başka bir cesede rastladılar. Çocuk ürperdi. Demek ki trajedi düşündüğünden çok daha yeniydi. Ölülerin ruhları hala burada dolaşıyor olmalıydı. Bu sahnede aslında terk edilmiş peyzaj içinde ölülere gösterilen bir bakım, bir ihtimam görünüyor. aynı zamanda da bakımın ne kadar toplumsal cinsiyetle geleneksel dağılımı düşündüğümüzde, yani burada biraz fazla okuma yapabiliyorum belki akademik gözle, ama bakım emeğinin daha çok kadınlara atfedildiğini düşündüğümüzde, burada Tuay ve Muyilinga'nın ölülerle birlikte girdiği farklı bir bakım etiğinde belki çok azıcık bile olsa görüyor olabiliriz. Çünkü Muyilinga ve Tuay'ı kendileri de yerlerinden edilmiş ve kırılgan olmalarına rağmen gömme işine üstleniyorlar. Belki de geleneksel olarak böyle daha mahrem, daha kadınlara atfedilen bir bakım pratiği olarak görülen defin ve belki de harap bir coğrafyada bu farklı bir biçimde ortaya çıkıyor diyebiliriz. Burada da aslında biraz ekolojik dayanışmaya geçmek isterim. Bu sahne mesela daha önceki Ekokozmopolitanlarda da çok konuştuk. Maria Puig de la Casa'nın bakım etiği, insan sonrası bakım etiğinden bahsetmiştik. Bakımı nasıl tanımlardı Maria Puig? Dünyaları ayakta tutan maddi ve ekolojik, etik ve pratik olarak tanımlıyordu. Hatta spekülatif bir bakım etiğinden bahsediyordu bize. Feminizmden hareket ediyordu tabii ki, ama onun da çok ötesine geçerek bakımın yalnızca bir ahlaki tutum ya da kişiler arası bir ilişki olmadığını, aynı zamanda altyapılara, ekolojilere ve insandan ibaret olmayan dünyalara içkin olduğundan bahsediyordu. Burada da tam o öyle bir aslında ekolojik bakım, ekolojik dayanışmayı görmemiz çok çok mümkün. Radikal biçimde belki bu roman bize bunu söylüyor tam da bu sahneyle. Çok sahneler var konuşmak istediğim Uyur Gezer Ülke'de. Defin sahnesinden başka mesela tam da Muin'in kadının otobüsün içinde yanlış bir defter bulmasıyla roman çok daha farklı bir yöne doğru çekiliyor. Orada bir defter var ve o defterde günlük aslında. O defter Kinzu adlı bir karaktere ait. Kinzu'nun defterlerini de okumaya başlıyorlar Muyilinga ve Tuay. Yapacak hiç işleri yok. O defterlerde de yazılanlar kimi zaman çok trajik, kimi zaman çok mizahi bir dille yazılan anekdotlar, güncelerle dolu bir defter. Kinzun defterleri de aslında o harap peyzajla, enkaz mekanla enkaz bir anlatıyı birleştiriyor. Mesela şöyle söylüyor. Muyindinga defterlerden birini açtı ve okumaya başladı. Sözcükler otobüsün içinde olurdu ve sessizliği ısıtan, geceyi daha katlanılır kılan sesler getirdi. Yavaş yavaş o defterler de romanın içine katılacak. O defterlerde bambaşka hikayeler, bambaşka mitler, bambaşka destanlar var. Bir mesela gemi enkazı var orada. Ona da çok kısa değineyim. Kinzun defterlerinde hem Tuayir ile Muindinga'nın aslında bu yolculuğu, enkaz peyzajdaki yolculuğu, otobüste kalmaları, daha sonra tabii ki yiyecek bulmak için etrafa bakmaları, su bulmak için etrafa bakmaları, ama pek fazla bir şey de bulamayıp tekrar o yanmış otobüse geri dönmeleri, yapacak da pek bir şey bulamıyordukları için devamlı Kinzu'nun defterlerini okuyorlar birbirlerine ve oradan da farklı bir hikaye anlatıcılığı ortaya çıkıyor. Ve geçmiş hikayelerle Tuay ve Muindinga'nın yolculuğu birleşiyor. Kinzu'nun anlatılarının birinde defterde Salima ile Farida adlı iki kadın karakter var. Mozambik İç Savaşı'nın şekillendirdiği yaşamların tam da merkezinde bu iki kadının yaşadıkları. Salima savaşın bu inanılmaz kaosu sırasında kaybolan oğlu Gaspar'ı arıyor ve yerinden edilmiş bir anne aslında. Gaspar'ın nerede olduğu bilinmiyor. Belki öldü, belki farklı yerlere savruldu. Kız kardeş de Farida, o da çok kırılgan bir varoluş. O da karaya oturmuş bir gemide yaşıyor. Kara ile deniz, yaşam ile hayaletimsi, hatırlama ile unutma arasında çok askıda kalmış bir dünyası var. Özellikle Farida'nın. Aslında tam da burada büyülü gerçekçilik, masallar, anlatılar, hayal ile gerçek, hayaletler, geçmişin hayaletleri tam da burada devreye giriyor. Farida'nın hikayesi de gerçekten bu ticaret ağları ve sömürgeci dolaşım sistemlerine çok kalbinden bağlı. Oradaki sömürgeci sistemle gelen ticaret ağında gemide unutulmuş bir kadın karakter Faride aslında. Gemiden çıkmak istiyor, çıkamıyor. Orada bir hayalet olarak yaşamaya devam ediyor. Gemi enkazı var. Bir gemi enkazını anlatmış Kinzu defterlerinde. Ama orada Mozambik İç Savaşı sırasında yerinden edilme, şiddet ve toplumsal yapının çözülmesiyle Farida ile karşılaşan bir Kinzu karakteri var. Bu hikaye de eklenince çok katmanlı bambaşka bir şeye doğru gidiyor hikaye. Başlangıçta böyle terk ediliş gibi görünen aslında o gemi, enkaz zamanla beklenmedik bir ara mekana dönüşüyor. Faride'yi mesela balıkçılar da yanına almak istemiyor. Ve gerçekten de o karada gemiye karaya oturmuş gemide tek başına kalıyor. Daha sonra Kinzu ile karşılaşacak. Kinzu da bunları defterlerine aktaracak. Dolayısıyla denizle kara arasında asılı kalan bir gemi var. O gemi de o yanmış otobüs gibi aslında yerinden edilmenin bir olasılığı ve büyük bir simgesi haline geliyor. Daha sonra Kinzu'nun defterlerinde Farida'yla nasıl tanıştığını da görüyoruz biz. Denizsel bir eşikte nasıl karşılaştığını görüyoruz. İlişkilerinin yağmur, rüzgarla çevrili atmosferde, o su ruhlarıyla çevrili atmosferde yavaş yavaş nasıl geliştiğini görüyoruz. Böyle aşk diyemeyeceğimiz bir şey, aşktan da daha fazla bir şey, tutkudan da daha fazla bir şey, dostluk var, arkadaşlık var. Çok özel, kendilerine özgü bir bağlılıkla birbirine bağlanıyor Farida'yla Kinzu. Dolayısıyla burada gelen hem duyusal deneyimle hem çevresel koşullarda gitgide birleşiyor. Çok dediğim gibi çok katmanlı Miyakoto bu romanıyla Uyur Gezer ülkeyle çok sıra dışı bir şey yapıyor. Savaşı etkilerini sadece psikolojik olarak değil, tamamen kozmolojik diyebileceğimiz animist örüntülerle okura veriyor. Ve bir yerde bir peyzajımız var, aslında yıkıntı peyzajımız var. Bir yerde daha önceden gelen, geçmişten gelen bir gemi enkazı ve orada unutulmuş bir kadın karakter var. Ama bu kadın karakter çok da dirençli bir kadın karakter bu arada. Hiç pasif bir kadın karakter değil. Kinzu diye bir karakterimiz var. Onun bütün bunları kaleme almasıyla ortaya çıkan bir yazarlık, bir güce var ve elbette Muhadevi Tuayi ve Muidinga karakteri var. Çok katmanlı karakterler, çok katmanlı olaylar ama en sonunda birbiriyle birleşiyor bir yerde. Zamansal olarak birleşmese bile duygudaşlık ve dayanışma bağlamında çok farklı bir dayanışmayı bize gösteriyor. Böyle kırılgan koşullar içinde de bakımın, dayanışmanın, insandan ibaret olmayan yeni ilişkilerini, yeni biçimlerinin ortaya çıkışını göstermeye çalışıyor. Su tarafında çok şekillenen dünyalar var dediğimiz gibi, ilişkisel dünyalar var. Dolayısıyla burada da şiddet karşısında bu deniz manzarasının nasıl başka türlü bir dayanışma ve sorumluluk yarattığını da yavaş yavaş görüyoruz. Bu çok katmanlı romana 20-25 dakika içinde çok böyle adil bir şekilde her tarafını inceleyerek yaklaşmanız tabii ki mümkün değil ama ben özellikle bakım emeği üzerinden biraz daha insandan ibaret olmayan bakım emeği üzerinden özellikle Uyur Gezer ülkeyini okuyabiliriz diye düşündüm. Bu bize neler söyler? Bu etik karşılaşmalar için, savaş için bize neler söyler? Belki birazcık düşünmeye değer diye düşündüm. Belki bir sonraki programlarda yavaş yavaş Miyakoto'nun farklı eserlerini denemeler çok yazıyor çünkü. Gerçekten çok sağlam politik denemeleri de var, öyküleri de var. Yavaş yavaş farklı programlarda onları da konuşuruz diye düşünüyorum. Bu akşamlık Eko Kozmopolitan'dan bu kadar. Bir sonraki Eko Kozmopolitan'da tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.
1: Eko Kozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

0: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government. Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
9: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one, exclusive, played only by Ras Memo. Yeah.
10: High time.
9: Ras Memo, number one reggae DJ in this city.

0: Lütfen şu plağı kitaba koyar mısınız? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Homo Ludens. Geçmişte ve günümüzde video oyunları. Hazırlayan ve sunan Can Kantarcı.
2: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ben Can Kantarcı. Homo Ludens, geçmişte ve günümüzde video oyunları programının ilk bölümünde beraberiz. Bugün ilk bölüm olduğu için biraz bir oyunun başlangıç ekranı gibi düşünmek istiyorum. Ve bu programın ne olmadığından bahsetmek istiyorum aslında biraz da. Bu program bir oyun haberleri programı olmayacak. Yeni çıkan oyunlara puan vermek gibi derdimiz yok. Konsol savaşları gibi bir şey yapmayacağız. Ya da eskiden oyunlar çok daha iyiydi gibi nostaljik bir yerde de takılıp kalmamayı umuyorum. En azından başlangıçta. Burada ne yapacağız peki? Biraz ondan bahsedeyim. Burada oyunları bir kültür alanı olarak konuşmak istiyorum. Hikayeleriyle, dünyalarıyla, müzikleriyle, teknolojileriyle, politik imkanlarıyla, çocuklukla ve yetişkinlikle kurdukları tuhaf bağlarla oyunları farklı veçeleriyle bir araya alabilmek ve sizlerle de bunu paylaşmak istiyorum. Çünkü benim için video oyunları sadece böyle oynanıp geçilen bir şeyler değil, hiçbir zaman da olmadı. Üzerine konuştuğumuz, düşündüğümüz, arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle paylaştığımız, tartıştığımız, bazen de içinde kaybolduğumuz, bazen de hakikaten kendimizi yeniden kurduğumuz yerler. Programın adı nereden geliyor? Homo Ludens'i belki duyanlarınız vardır. Belki bir kulak aşinalığı olanları vardır. Homo Ludens, Johann Huizinga adlı bir akademisyenin 1940'lı yılların başında kurguladığı, yazdığı bir akademik çalışmada insanın nasıl dünyayı oyun oynamak üzerinden kurduğuna dair bir tezinden ortaya çıkıyor. Ve Homo Ludens, tahmin edeceğiniz üzere Homo Sapiens'ten yola çıkılarak kurulmuş bir terim ve oyun oynayan insan demek. Bu isim benim için önemli. Çünkü hakikaten ben oyunları yalnızca eğlence ya da böyle bir boş zaman meşgalesi olarak değil, insanın dünyayı anlama, yeniden kurma ve kendini yeniden deneme biçimlerinden biri olarak görüyorum. Bu heyecanı da aslında eğer geçirebilirsem size geçirmek istiyorum bu 16 hafta boyunca. Buradaki bizim bir tık daha aşağı inecek olduğumuzdaki kurgumuz ve kümemiz diyecek olursak, video oyunları bu çok eski oyun oynama dürtüsünün daha teknolojiyle, hikayeyle, görüntüyle, ses ve temelde de aslında etkileşimle birleşmiş çağdaş bir hali. Bu programda oyunlara tam da buradan bakmak istiyorum. Yalnızca ne oynadığımız değil, oynarken nasıl düşündüğümüzü, neyi hatırladığımızı ve nasıl dünyalar kurduğumuzu karşılıklı olarak yeri gelince konuklarla, yeri gelince ben konuşmak istiyorum. Ben kendimden biraz bir tek bu noktada bahsetmem belki iyi olacak. Ben oyunlarla nasıl bir ilişkim var, ben kimim ve ne yapıyorum gibi. Dediğim gibi ismim Can ve yıllardan beri temel meşgalem editörlük, çevirmenlik ve yazarlık denebilir sanki. Ve benim kendi adıma yazarla ilk başlamam Game Show adlı bir oyun dergisinde 1998'den 2001'e kadar, yani 17 yaşından işte 21 yaşına kadar oyun açıklamaları yazarak başladım bir şeyler yazmaya. Ve o zaman aslında çeviri yapmaya da o zaman başladım denebilir bir yandan da. Ve dolayısıyla oyun hakkında yazmak, o zaman hani bırakın zaten yazmayı, oyun oynamanın kendisi bile bugünkü gibi geniş kabul gören bir kültür faaliyeti değildi kesinlikle. Çok daha kenarda, daha böyle meraklısına, biraz da kendi böyle kendine has bir dili olan ve o dili bilen insanlarla konuşmak istediğiniz bir alandı. Belki tam da bu yüzden de işte oyunlar benim için hep böyle bir yalnızca eğlence değil, böyle başka dünyalar açılan bir, hem nasıl diyeyim, tek başına bir kapı ama bir yandan da o kapı üzerinden, konuşulanlar üzerinden de farklı bir düşünme biçimi oldu. O yüzden bu ilk bölümde böyle aslında üzerine hep düşündüğümüz ya da işte düşünürken hızlı geçtiğimiz birkaç konu üzerine konuşmak istiyorum. Oyun nedir? Video oyunu dediğimiz şey nedir? Biz neden oyun oynarız? Bir oyunu tekrar oynadığımızda gerçekten aynı oyuna mı döneriz? Yoksa hayatımızın o oyunu oynayan haline mi? Önce ilk soruyla başlayayım. Oyun nedir? Yıllar önce bir arkadaşım bana sormuştu bu soruyu ve ben de bir sürü tanım getirmiştim. Ve arkadaşım da böyle giderek yüzünde yayılan bir gülümseme vardı. Ve sonra o tanımı Haluk en doğru şekilde yaptı. Oyun kuraldır demişti. Hakikaten de hani tıpkı bir şeyi kaynatırsınız geriye bir tane postası kalır ya. Oyun dediğimiz şey gerçek hayatın içinde açılan başka bir kurallar alanı aslında. Ve bu kurallar ilk başta ciddi değilmiş gibi görünür ama bir yandan da çok ciddiye alınır. Video oyunu dediğimiz şey ise bu oyun alanının ekrana, yazılıma, sese, görüntüye ve tabii ki yine demin de bahsettiğimiz üzere etkileşime dönüşmüş hali. Çünkü oyun dediğimiz şey özellikle günümüzde ama geçmişte de umarım bölümler ilerledikçe bu konuda daha da konuşabilir olacağız. Roman gibi anlatılabilir bir şey, sinema gibi gösterilebilir bir şey, müzik gibi hissettirilebilir ve duyulabilir bir şey. Ama tam da bunlarla beraber ve bunların ötesinde onlardan farklı olarak bizim bir davranışta bulunduğumuz bir şey. Ve işte tam da bu davranış meselesinden neden oynarız sorusu geliyor akıllara. Bir yandan tıpkı neden iyi bir roman okuruz, neden iyi bir filmi izleriz ama oyunun dediğim gibi getirdiği başka bir şeyi de hesaba katarak neden oyun oynarız? Çünkü oyun bize hakikaten başka biri olma şansı veriyor. Yani bu bir ufacık bir Pac-Man karakteri de olabilir. Super Mario'daki Luigi ya da Mario da olabilir. Ya da işte dediğim gibi Last of Us'taki Ellie de olabilir. Başka bir dünyada etkili olma, başarısız olup yeniden deneme, bazen hakikaten kaçma, bazen de kendimize dönme imkanı veriyor bence. Ve tabii ki bir de hayatta her zaman bulamadığımız o açık neden sonuç ilişkisi vardır ya. Oyunlarda ben bir şey yaptım ve dünya bana karşılık verdi duygusunu oyunlarda çok çok yoğun yaşıyoruz. Ve demin sorduğum son soruya gelecek olursam, bir oyunu tekrar oynadığımızda aslında yalnızca direkt oyuna dönmüyoruz. Tıpkı ne bileyim Paul Auster'ın New York üçlemesini yıllar sonra yeniden okuduğumuzda o zaman neyi sevdiğimizi neyi sevmediğimizi hatırlarken bir yandan New York üçlemesini ilk okuduğumuz zaman da hatırlarız ya. O çok sevdiğimiz oyunları oynamak da bence benzer bir his yaratıyor insanda. Ve o zaman da hakikaten de o döneme dönüyoruz. Oyun aynı kalmış olabiliyor ama biz çok değişmiş oluyoruz. Ve dolayısıyla bu yüzden yani nasıl diyeyim tekrar oynamak basit bir nostalji değil sadece. Yani o kişisel bir arkeoloji de oluyor. Ve bazen geçmişteki kendimizle yeniden karşılaşmak ve 14 yaşındaki Can, 25 yaşındaki Can ve belki de daha sonra 65 yaşındaki Can ne hissetti, ne hissedecek ve ne hissetmekte üzerinde bir hakikaten de bir arkeoloji eylemi haline geliyor. Bu noktada sizde tabii bir yandan da dinlediğinizi ve sizin de zihninizde bir şeyler canlandığını varsaymak umuduyla hareket ederek hakikaten aslında sizlerin de oyun tanımlarını çok çok merak ediyorum. Ben oyun kuraldır dedim. Halion dediği gibi. Sizin için oyun nedir? Bir başkası için oyun nedir? Bunlar çok çok farklı tanımlar. Ve dolayısıyla da bu noktada aslında böyle klasik oyunlarla ilgisi olmayan insanlara oyun nedir dediğimizde çok daha kısıtlı bir şey canlanabilirken işte en amiyane tabiriyle işte adam öldürdüğümüz, lazerlerle bonuslar topladığımız, oradan oraya zıpladığımız ve nihayetinde de işte bir altın kupaya eriştiğimiz bir şey de olabilir bu. Ama bazen de hakikaten yanımızda bize emanet edilmiş bir varlığı sağ salim bir yere götürmenin getirdiği o çok tatlı huzur hissiyat da olabilir. Ben de tam da bu yüzden bu noktada bir video oyunun aslında ne kadar geniş bir kültürel alana açılabileceğini göstermek için bir şarkı çalmak istiyorum. Bu şarkının aslında normalde bir oyunda kullanılmış olabileceğini eğer oyunlarla direkt ilginiz yoksa hiç düşünmemiş ya da düşünmeyecek olabilirsiniz haklı olarak. Şarkımızın adı Here's to You. Bu şarkı aslında Ennio Morricone'nin John Baez'le beraber bestelediği ve John Baez'in vokallerini sağladığı bir şarkı. Şarkıyı dinleyelim isterseniz ve daha sonra da şeye doğru ilerleriz. Şarkının kültürel bağlamına ve daha sonra da bizim oyunlarla ilgili nerelere gideceğimize.

Evet. Demin de söylediğim gibi bir oyunu aslında ne kadar geniş bir kültürel alana açılabileceğini göstermek için bu şarkıyı çaldım. Bu şarkı Here's to You ve aslında Sacco ve Vanzetti adlı iki İtalyan anarşistin haksız yere Amerika'da 1920 yıllarda idam edilmesinin üzerine çekilen filmin yapılan bir şarkı. Ve aslında adalet fikrine ve sinema tarihine bağlı bir şarkı. Ve daha sonra Ennio Morricone'nin pek çok konserinde ve John Baez'in de aynı şekilde farklı albümlerinde farklı kayıtlarına yer verdiği bir şarkı. Bu şarkı oyun dünyasına bir şekilde yakından ilgisi olan insanların bilebileceği üzere Metal Gear Solid 4 adlı oyunun bir başında, pardon, sonunda çalıyor. Bir de 5. versiyonda en başında yeniden o geçişi sağlamak üzerine yine çok etkili bir şekilde devreye giriyor. Ve normalde dediğim gibi demin de aslında politik bir hafıza üzerinden hareket ederek kullanılan bu şarkı Metal Gear Solid'de Snake karakterinin aslında çok da tat kaçıran vermeden anlatmaya çalışacağım. Bir şekilde farklı güç odakları tarafından kullanılması, suistimal edilmesi, savaşta, teknolojide ve bedeni üzerine çeşitli müdahaleler maruz kalarak farklı hedeflere yönlendirilmesinin ne kadar beyhude olduğunu bir noktada farkına varmasının aslında zirve yaptığı bir noktada dördüncü oyunun sonunda ve işte devlet, kahramanlık ve aslında bunların ne noktada boşa çıktığı üzerine muhteşem bir o hali enkapsüle ediyor, vücudunda barındırıyor ve insanlar aktarımını sağlıyor diyeyim size. Dolayısıyla tam da aslında bu benim için çok çok harika bir örnek oluyor. Beni oyunların en çok ilgilendiren tarafı burada başlıyor benim için. Çünkü bir oyun, herhangi bir oyun, başka sanatların ve başka tarihlerin içinden geçerek kendi duygusunu kurabiliyor. Tam da bu yüzden önümüzdeki haftalarda bu programda oyunların hem dünyasına, sandbox'ına diyelim ya da bir yandan isterseniz farklı kapılardan ve portallardan girmeye çalışacağız tabii ki. Bazen tek bir oyunun peşine takılıp onun bize ne anlattığını, nasıl bir dünya kurduğunu, o zaman neden yıllar sonra bile aklımızda kaldığını konuşmaya çalışacağım. Ve özellikle 90'lı yılların o çok özen gösterilmiş hem grafik olarak hem ses olarak hem hikaye olarak ve bulmaca olarak çok özen gösterilmiş o adventure oyunlarına özellikle değinmeye çalışacağım. Bunlardan işte atıyorum bir tanesi Gabriel Knight olabilir, bir tanesi Indiana Jones Fate of Atlantis olabilir, bir tanesi Dave Gibbons'ın sanat işlerini üstlendiği Beneath the Steel Sky olabilir. Ama derdimiz sadece tek bir oyuna odaklanıp onu yüceltmek olmayacak elbette. Oyunların nasıl yapıldığını, bir oyunun fikir aşamasından üretime, tasarımdan prodüksiyonuna, hikayeden oynanışla nasıl ilerlediğini de konuşmak istiyorum. Ve Türkiye'de oyun yapmak ne demek? Bir oyun stüdyosunda çalışmak nasıl bir deneyim? Oyun prodüksiyonu hangi yaratıcı ve teknik süreçlerden geçiyor? Bunları da alanın içinden gelen isimlerle ele almak istiyorum. Ve burada özellikle önde gelen kelimesini kullanmak istemiyorum. Çünkü özellikle oyun tıpkı film gibi sadece tek bir ismin yapmadığı, evet yeri gelince Civilization'ı yapan birisi olabiliyor biliyorsunuz siz de ya da başka bir oyunun çok özellikle öne çıkan bir ismi olabiliyor. Ama aslında oyunlar binlerce insanın, yüzlerce insanın çok emekler vererek her konuda, her parçasına çok çok çalışarak kendisinden bir parça kattığı bir mecra. Dolayısıyla içinden gelen isimlerle ele almak istiyorum. Yeri gelince World of Warcraft gibi devasa çevrimiçi dünyalarda çalışmanın ne anlama geldiğini, yeri gelince oyunlarda anlatı meselesini, yeri gelince hikayenin yalnızca diyalog ya da metinden ibaret olmayıp ne tür mekanikler, ne tür seçimler, ne tür dünya tasarımlarıyla nasıl kurulduğunu konuşmak istiyorum. Farklı isimler konuk etmek istiyorum burada ve hakikaten de spektrumun her noktasında insanlar olsun istiyorum. Bunları siz de zamanla göreceksiniz diye umuyorum. Ve şu anda yine tekrar tat kaçıran vermek istemiyorum ama kademe kademe bunlardan keyifli dakikalar olacağını hissediyorum. Bir yandan Türkiye'de oyun kültürünün hafızasına da değinmek istiyorum. En başta bahsettiğim benim de yazarlık kariyerime başladığım Game Show gibi artık yayınlanmayan ama vakti zamanında bir kuşağın oyunla, yazıyla ve eleştiriyle ilişkisini kuran dergileri konuşmak istiyorum. Burada Türkiye'de oyun dergiciliğinin, oyun yazarlığının ve o dönemin kültür atmosferinin izini sürmek, hatırlamak ve hakikaten de kayda geçirmek istiyorum bir yandan da. Bir yandan öte yandan oyunları yalnızca eğlence ya da endüstri olarak değil, toplumsal bir etki alanı olarak da ele almak istiyorum açıkçası. Games for Change dediğimiz yaklaşımla oyunların sosyal meselelerle, farkındalıkla, sorumlulukla ve dönüşüm fikriyle nasıl ilişkilendiğini konuşmak istiyorum. Ve sonra programda başka bir damarın da oyun kavramının
video oyunların ötesine taşan tarafını ele almak istiyorum. Oyun dediğimiz şeyin aslında ne kadar da geniş bir düşünme, tasarlama ve dünya ile ilişki kurma biçimi olduğunu ve bunun yanında ister bir video oyunu olabilir bu, ister sokakta çelik çomak olabilir, ister iş yerinde boş bir kutuya ilk basketi hangi madeni parayla kimin atacağını tahmin etmek olabilir. Herhangi bir oyunu kurmanın ne tür bir yaratıcı süreç olduğunu konuşmak istiyorum. Bir yandan Türkiye'de oyun eğitimi, oyun araştırmaları ve yaratıcı üretim alanlarını ele almak istiyorum. Ve bir noktada Türkiye'de de oyun geliştirici topluluklarını ve bu türden meseleleri ele almak istiyorum. Yani dolayısıyla bu programda bazen çocukluk hafızasına değineceğiz, bazen oyun tarihine değineceğiz, bazen üretim süreçlerine, bazen anlatıya, bazen de oyunların dünyayı değiştirme veya en azından dünyaya başka türlü bakma imkanına uğrayacağız. Burada amacım oyunları yalnızca oynanan şeyler olarak değil, yazılan, tasarlanan, hatırlanan, tartışılan ve hayatımızın içine sızan kültürel formlar olarak düşünmeyi en azından bir denemek. Ve bu noktada şöyle bir şey söylemek aslında belki gerekiyor. Benim oyunlarla ilişkimdeki ilk kırılma noktasını düşünüyorum ve bu da sanırım babamların Ankara'da ilk kurduğu ofiste ki bilgisayardaki tabii ki

tuşuna basarken karşımdaki son derece doğal olarak hareket eden insanın nasıl böyle bir şey yapılabildiğini, daha sonra o oyunu üreten insanın Jordan Mechner'in nasıl da kardeşini pijamalar giydirerek sokaklarda oradan oraya koşturduğunu öğrenmek benim için akıl almaz bir deneyim olmuştu. Ve oradaki en temel olan şey, siz başka bir dünyadasınız, 60 dakikanız var ve prensesi kurtarmanız lazım. Ve oradaki herhangi bir kişinin herhangi bir oyuna ilk fasine olma anını, ilk büyülenme anını da üzerine de hakikaten konuşmak istiyorum. Bir diğer değinmek istediğim konu da ileriki haftalarda ve şu anda da aslında normalde hızlı konuşan bir insandır ben. Olabildiğince yavaşlatmaya çalışıyorum kendimi. Günümüzde olmayan ve daha doğrusu olmaması için her yönden kuşatıldığımız ve çok özlediğimizi aslında düşündüğüm ve hissettiğim oyunlardaki sessizlik ve yönlendirilmemişlik halini üzerine de çok konuşmak istiyorum. Yani 90'lardaki o adventure oyunlarının aslında bizim neden hala hatırımıza geldiğini ve o günleri hala neden bu oyunların güzel olduğunu hatırlarken ki bizi tetikleyen şeyin aslında şu anda sadece oyun oynamak gibi de düşünmeyelim. İster sokakta bir arkadaşımızla karşılaşmamız olsun, ister bir etkinliğe katılmamız olsun, ister bir sinemaya gittiğimizde ardı ardına başlayan reklamlar da olsun, genel olarak hayatımızda sessizlik ve boşluk denilen şeyin ne kadar istenmez, reddedilen ve olabildiğince de dışlanması gereken bir gerçek olduğu üzerine de bir şeyler söyleyebilmek istiyorum yeri gelince. Çünkü önceden karşımızda hakikaten tabiri caizse ya da tırnak içinde diyelim kötü grafikler. Şu anda tabii ki çok kıymete bindi o grafikler ve ne kadar özenli ve masraflı her türlü hem maddi ve hem manevi masraflı olarak çok muazzam emeklerle üretilen işler oldukları şu anda çok büyük bir şekilde takdir ediliyor tabii ki. Ama asıl olarak o işimize karışılmadığı, yönlendirilmediğimiz ve dünyayı bizim keşfetmemizin ne kadar zor olsa da beklendiği ve istendiği ve tam da bu yüzden de öyle bir onun üzerinden bir kardeşliğin doğduğu dünyaları hatırlamak şu anda da yarın bir gün oyun yazacak, oyun oynayacak, oyun yapacak insanlar için çok kritik bir nokta olduğunu düşünüyorum. Çünkü herhangi bir sevdiğimiz 90'larda oturduğumuz başına oyunların en öne çıkan unsurunun o sessizlik bize düşünme, hissetme fırsatı vermesi ve gerekirse saatlerce o puzzle'ı, o yapbozu, o bulmacayı bize çözmemiz için bizi bırakması ve rahat bırakması olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu konularda çok çok farklı konuklarım olacak. Bu konuklara özellikle daha çok onlar konuşsun ve anlatsın. Ben de sizlerle beraber öğreneyim istiyorum. Çünkü ben profesyonel bir oyuncu değilim. Profesyonel oyun sektöründe olan bir insan da değilim. Ama yıllardan beri, çok uzun yıllardan beri oyun oynayan bir insanım. Ve genel olarak da tür gözetmeyen bir insanım açıkçası. Ve burada hakikaten yeri geldiği zaman herhangi bir noktadaki çözemediğimiz bir bulmacanın yanı sıra bir oyunu neden sevdiğimizi, demin bahsettiğim sessizlik unsuru dışında bu işi bilen ve vakti zamanında bu oyunun neden sevilemediğini bazı kesimler tarafından yine bu işi bilen insanlar tarafından konuşmak, onlarla ele almak ve bu şekilde ben de kendimi sizle beraber zenginleştirirken Türkiye'de oyunculuğa dair, oyun oynamaya dair ve dünyadaki oyun kültürünün ne kadar çok veçeli olduğuna dair hepimize bir bellek kalsın istiyorum en azından bu ilk 16 bölümde. Ve temelde oyunun ne kadar kritik, güzel ve olmazsa olmaz bir şekilde hayatımızın parçası olduğumuzu farkına varmamızı ve unutmamızı istiyorum sanki. Dolayısıyla özetleyecek olursak önümüzdeki hafta Giray umarım konuğum olacak bir aksilik olmazsa ve onunla World of Warcraft'ı konuşacağız. Dolayısıyla buradan kendisine bir selam vermek güzel olur sanırım. Onu da ufak bir şok etmiş olalım. Ve onunla beraber çok farklı tecrübelerini ve yurt dışında kendisini bu şekilde tesis etmenin ne gibi zorlukları olduğunu ve tabii ki nereden nereye nasıl geldiğini öğrenmek, duymak benim için de çok çok güzel olacak diye umuyorum. Ve sonraki haftalarda da hakikaten de oyunların toplumsal yönlerini sizle beraber ele almaktan mutluluk duyacağım diye düşünüyorum. Ve özetle diyeyim, bu program oyunları sadece oynanan olarak şeyler olarak değil, düşünce, hafıza, hikaye ve dünya kurma biçimleri olarak ele alacak. Ve şöyle de sanki bitireyim istiyorum.

0: Bu program kimlere hitap ediyor? Ona gelelim. Küçüklüğünde arkadaşında ilk Amiga'yı görüp de büyülenenlere, beraber Split Fiction oynarken deli gibi atışan iki kız arkadaşa, şu anda çocuğunun Minecraft tişörtünü ütülerken kendi kendine gülümseyen bir babaya ya da bir anneye, PUBG'de 14 yaşında deli gibi refleksleri olan çocuklar tarafından sürklase edilen ve mağdur olan beyaz yakalıya, Baldur's Gate'in yeniden devamını bekleyen o delikanlıya, Tetris'te uzun çubuğun geldiği an yaşadıkları rahatlamayı unutamayanlara, Dead Dragon Cancer oynarken oyunların hiçbir zaman sadece oyun olmadığını bilenlere ve Last of Us'ın sonunda gözyaşlarına hakim olamayanlara ve tabii ki tavlada sürekli Mars edilenlere. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkürler.
1: Homo Ludens. Geçmişte ve günümüzde video oyunları. Hazırlayan ve sunan Can Kantarcı.
2: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Homo Ludens'te birlikte bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Can Kantarcı'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, yeni bir kuşak başladı yayında. Bundan böyle sevgili Can, saat 7.30'la 8 arası Perşembe akşamları Açık Dergi'de siz sevgili dinleyicilerimizi bekliyor. Teşekkürler Can. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerini hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yalan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Bu akşam yayınlanan Eko Kozmopolitan ve Homo Ludens kuşakları da dijital platformlarda siz sevgili dinleyicilerimizi her zaman bekliyorum. İksem Mavi Tuna ben. Teknik Masa'da Feryaka Bil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
3: Günün sözü.
2: Uzunca bir süredir evlerimiz, okullarımız ve adalarımız sular altında kalırken dünyanın bizi görmezden geldiğine inanıyorduk. Bugün nihayet bizi gördüler. Bu oylama yükselen suları bir gecede durdurmayacak ama hayatlarımızın, evlerimizin ve geleceğimizin kurtarılmaya değer olduğunu ortaya koyacak. Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nın geçen yıl aldığı tarihi iklim krizi kararını geçen ay 141 kabul, 8 ret ve 28 çekimsel oyla, yani büyük çoğunlukla kabul etti. 141 ülke Birleşmiş Milletler'de dünyaya şu taahhütte bulundu: hükümetler fosil yakıtları aşamalı olarak terk etmeli ve halkları iklim yıkımına karşı korumalı. Yoksa somut hukuki sonuçlarına katlanmalı. 17 yaşındaki Vanuatu'lu iklim savunucusu Bepaya Mele, yurdu olan adanın sahillerinden Birleşmiş Milletler heyetlerine gönderdiği video kaydında işte böyle sesleniyordu. avaz.org

0: Açık Dergi.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kaan Kurtdemir ve Finis Kurtdemir'e teşekkür ederiz.

0: Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: Apaçık radyo.
1: Apaçık radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Audio Parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
3: Audio Parazit'ten herkese merhaba. Ben Yaren Eren Budak.
4: Ben Aslı Kobaner.
5: Ben Gökçe Uygun.
3: Yaz sezonuna girmiş bulunuyoruz. Audio Parazit'in 3. yayın dönemi. Bugün biz bu kaydı yaparken 2 Haziran, siz dinlerken 4 Haziran olacak. Ve evet, yaz aylarını açıyoruz böylelikle.
5: Bu sefer biraz daha farklı bir konseptle ilerleyelim istedik. Yaz boyunca daha çok müzik dinlediğimiz, her haftanın başka belli bir konusu olan konuya dair bizim seçkimizi dinlettiğimiz bir yaz molası verelim biz de.
4: Evet ve bu yaz molasıyla beraber yani bol bol o müzikler üzerine konuşacağız. Hani yazın farklı modları, işte yolculuktan belki durmaya ya da çalışmaktan farklı zamansal, hani boş zamanlarımızı belki nasıl geçirdiğimize göre, hani o süreçlerde nasıl müzikler dinliyoruz, neler tüketmek istiyoruz, ne yapmak istiyoruz, biraz da belki bunlara da bakmış olacağız böylece.
3: Yine her hafta kendimiz için bazı temalar oluşturacağız ve o temalar etrafında bir müzik seçkisi yapacağız. Yani en azından şimdilik hedefimiz böyle. Yolda değişebilir bir şeyler. Bu haftanın teması da bir yaz tatiline çıkarken yolculukta dinleyeceğimiz şarkılar.
4: Evet, mesela ben kendi adıma şunu düşündüm. Yani şu anda bir yaz tatilini hani hayal ettim kafamda. Nereye gitmek isterim? Nasıl bir şey olsun isterim? Hani muhtemelen işte arkadaşlarımla böyle bir araba ya da böyle rahat bir yolculuk, bir uçak da olabilir ama daha çok böyle bir, yani daha bir samimi bir aracın içerisinde, yani araba yolculuğu olabilir. Ve hani bir yerlere gidiyoruz. Muhtemelen hiç görmediğimiz bir yerlerde olabilir burası. Ama biraz dinlenmek için de hani fırsat oluyor bize. İstanbul'un keşmekeşinden, kaosundan uzaklaşmak için. Ve böyle tatlı bir yolculuk heyecanı var. İçeride kıpır kıpır hissediyorum mesela falan. O yüzden isterseniz hazır böyle başlamışken ben bir müzik parçası önereyim. Böyle kıpır kıpır gerçekten yeni yerler, yeni belki kültürler ya da vesaire insanlar görmeye de böyle merak içeren bir yolculuğun başlangıç parçası olarak Incubus grubundan Take Me To Your Leader'ı dinletmek istiyorum. Incubus'u özellikle funk, metal, new metal hayranları daha çok bilebilir. Aslında 90'ların başında kurulmuş bir grup. Yani oldukça eski bir grup ve Faith No More gibi, böyle Faith No More belki Primus gibi önemli isimlerden de etkilenmiş bir gruptur. Fakat hani birçok new metal grubunun aksine sadece böyle belli riff kalıplarına, belli metal riff kalıplarına yaslanmayan, funk'ı, caz etkilerini ve kendi içlerinde bazı kendilerine özgü bazı deneysel tercihleri ve özel elektronik device kullanımlarını da müziklerine güzel yediren bir grup ve atmosferik bazı katmanları da. Ama bu parçaları erken dönemlerinden oldukça böyle haylaz ve insanı enteresan dehlizlere sokan güzel bir parça dinlemek isterim.
3: Ne güzel de anlattın Aslı, iştahımız açıldı. Hadi şöyle enerjik bir başlangıç yapalım.
6: Thank you.

0: Apaçık Radyo'dayız, Audio Parazit'teyiz. Üçüncü dönemimizin ilk programındayız. Ve ilk parçamızı dinledik az önce. Incubus'tan Take Me To Your Leader, 95 senesine aitti. Onunla böyle hareketli bir açılış yaptık. Ve evet, konumuz az önce de söylediğimiz gibi yolculuk parçaları. Yani yazın bir tatile giderken nasıl bir listeyle yolculuğumuzu geçirmek isteriz? Evet.
1: Bu arada az önce dedin ya işte aklıma kara yolculuğu geliyor uçaktan ziyade ve samimi bir arkadaş grubuyla ya da işte artık eş dostla benim de gözümde o canlanıyor gerçekten işte mümkünse ön koltuğun yanında oturan kişi olarak işte playlisti yönettiğim ya da arka koltuktaysam da başkasını yönettiği benim de böyle yola daldığım yolu izlediğim böyle şarkı eğer bildiğim bir ve sevdiğim bir şarkıysa da daha büyük bir sürpriz olduğu için sevindiğim ve minik minik arkadan eşlik ettiğim falan sahneler canlanıyor gözümde. Yaparız bence bunları.
0: Bence de yaparız
1: Tabii.
0: ya. Peki nereye gideriz
1: Hatta yolda
0: mesela?
1: bölüm yapmaya devam edelim.
0: Evet bence de.
1: Nereye gideriz? Yani bir Asos'a gideriz belki.
0: Evet değil mi? Şöyle hani çok büyük bir hedeften başlamayalım. Hemen şöyle en mantıklı, en yakın hedeften başlayabiliriz.
1: Sessiz sessiz sakin bir yere gitmek te
0: Değil
1: fayda
0: mi?
1: var herhalde. Yani bütün sene çok yoğun gürültülere ve yani gürültünün her türlüsüne maruz kaldıktan sonra birazcık sakinlik isteriz gibi geliyor bana.
0: Yok kesinlikle bana da öyle geliyor.
1: Tam da öyle bir yolculuk için seçtiğim bir şarkı gelsin mi o
0: Hadi
1: zaman?
0: gelsin ya. Sen de bahset biraz.
1: Daytime, nighttime. Daytime, nighttime çalacağız. Bunu çok çok uzun yıllar önce Kargada Murat'ın muhtemelen MRT'nin yaptığı bir DJ sette keşfetmiştim ve hemen listeme almıştım. Şöyle okunuyor efendim grubun adı. Tristesse Contemporain'in bir şarkısı ve böyle biraz ya bugünkü listemize bir bakıyorum. Üçümüzün de seçtiği ikişer şarkıya çok türler arası ve farklı modlarda şarkılar seçmişiz. Neşeliler var, biraz daha karanlık olanlar var ve biraz kendi aramızda da işte gündüz yolculuğu, gece yolculuğu falan diye konuştuk. Daytime, nighttime bence gündüz yolculuğu ama çok istersek gece yolculuğunda da çalınabilir şarkının adından da anlayabileceğimiz üzere. O zaman hadi dinleyelim.
0: Dinleyelim.

0: Odyo Parazit'teyiz. Bugün 4 Haziran. Artık yaz sıcakları iyice kendini hissettirmeye başladı ve biz de Odyo Parazit'te bir yaz tatiline, bir yaz yolculuğuna çıkarken dinleyeceğimiz şarkıları çalıyoruz ve konuşuyoruz bugün. Az önce Daytime, Nighttime'ı konuştuk. Çalacağımız bir sonraki şarkıyı Gökçe seçti.
1: Evet Gökçe'cim.
2: Ya böyle bir konsepte girmek biraz iyi geldi. Hani biraz müzik üzerine çok fazla konuşuyoruz. Çok fazla hani üzerine tartışmalar, yaşadığımız meseleler, güncel durumlar vesaire. Yani çok dolu dolu bir iki sezon geçirdik. Bundan sonraki sezon da çok dolu bir şekilde bizi bekliyor. Onun arasında böyle bir mola vermek hepimiz için bence çok güzel oldu. Ben de ya başka bir konu üzerine düşünmek, bir müzik seçkisi yapmanın başka bir kanalı var beyinde ve orayı uyandırmış olmaktan dolayı çok mutluyum. İlk yani yaza giriyoruz, başlıyoruz deyince böyle bir içimde heyecan uyanıyordu. O zaman şu müziği mi seçsem, bunu mu seçsem diye. Sonra zaten ben böyle bir liste yaptığımı fark ettim böyle. Yol müzikleri demiştik işte, gece yolculuğu, gündüz yolculuğu. Her şey melankolik içindeki. Yani ben yolculuklarda dalıp gidiyor muyum? Ne oluyor? Yani bütün çocukluğum o işte sürücü koltuğunun yanındaki koltuğa hani oturup babam sürerken annem kardeşimle arkadaydı. Ben de hani büyüdüğüm bir yer orası benim, yan koltuk. Ve hani sürekli aynı parçayı açma lüksü de bende. Bir daha dinleyeceğim, bir daha dinleyeceğim gibi. Hani ondan mı kaynaklı bilemiyorum. Ben de çok seviyorum sürücü koltuğunu ve yolculuk dediğimizde bende de araba yolculuğu canlanıyor. Şimdi bu sene de ehliyetimi de almış oldum. Artık sürücü koltuğuna geçmeye doğru kendimi itekliyorum.
1: Harika.
2: Gibi
1: Ve
2: bir durum
1: bu
2: var.
1: arada galiba
2: Şimdi biraz...
1: çok pardon, sadece ben de kendi adıma şunu eklemek istedim. Galiba herhalde geçmişte yani çocukluk ve ergenlik dönemlerinde yani düzenli olarak tatile çıktığımız dönemlerin olduğu özellikle zamanlarda ki erken deneyimler bence bayağı etkiliyor ve hani onun da böyle bir nostaljik melankolisi herhalde eşlik ediyor diyecektim.
0: Çok doğru.
2: Olabilir, olabilir. Bugün de iki parça seçtim. Biri hani gündüz yolculuğu, biri gece yolculuğu gibi. Şimdi gece yolculuğuna girmeye ne dersiniz?
1: Hazır
2: Biraz daha
1: mıyız?
2: düşelim, sonra yine
1: Tamam.
2: çıkarız gibi.
0: Biraz
2: Böyle.
0: o aşağıda kalacağız. Ben onun haberini vermek istiyorum.
1: Giriyoruz.
0: Benim de listede melankolik şarkılarla neşeli şarkılar dengedi diyebilirim.
2: O zaman ben de dedim ki bugün Mazzy Star'dan Blue Light dinleyelim. Mazzy Star 1988'de Kaliforniya'da kurulmuş Amerikalı bir alternatif rock dream pop grubu. Onlar işte Blue Light albümünün en rüya halindeki parçalarından biri. Yani tam böyle uyku uyanıklık arasında gece yolculuğu. Tabii ki ben sürmüyorum, sürücü koltuğunda değilim, öyle bir yerde. Onu dinlemek isterim ya.
0: Hadi dinleyelim.
2: Dinliyoruz Mazzy Star'dan Blue Light.

0: Audio Parazit'teyiz, Apaçık Radyo'dayız. Ben Gökçe Uygun, Yaren Eren Budak ve Aslı Kobaner benimle. Beraber 3. sezonumuzun ilk bölümünü kaydediyoruz şu anda ve yaz tatiline girdik biz de. Umarım herkesle beraber küçük dinlenme molaları yaratabiliriz diye düşünerek her haftaya bir konsept belirlemeye karar verdik. O konseptte de daha çok müzik dinlediğimiz, müzik seçkileri paylaştığımız bir sezona giriş yapmış olduk. Çok absürt konular da seçeceğiz. Bugün ilk bölüm yaza da giriş yapıyoruz diye yaz seçkisi yapalım dedik. Yolculuk parçaları, yolculukla dinleyebileceğimiz gündüz, akşam. Biraz önce de Mezzi Stars'dan Blue Light dinledik. Ve seçkimiz de devam ediyor olacak yolda.
1: Evet, yolculuklardan bahsetmişken biraz bir önceki yani parçamızı dinlemeden önce araba yolculukları dedik ama benim yani hem çocukluğumda hem de gençlik yıllarımda erken gençlik yıllarımda otobüs yolculukları da benim için çok
2: Tabii, tabii.
1: hem çok fazla yer tuttu hem de o yolculuklarda geçirdiğim vakitlerde müzikle çok fazla haşır neşir oldum. Hatta şöyle yolculuklar hatırlıyorum. Artık gideceğimiz yere yaklaşmışız. Otobüs yavaş yavaş durağa yaklaşıyor ve dinlediğim müzikten o kadar keyif alıyorum ki albümden ya da şarkıdan belki loop'a almışım. Belki o albümü işte 20. kez dinliyorum. O yolculuk bitmesin diye düşündüğümü hatırlıyorum. Yani iyi müzik gerçekten yolculukların hissini çok değiştiriyor ve yolculuklar sonsuza kadar sürsün istetebiliyor. Herhalde yolculuklarda konsantre olduğumuz kadar da müziğe konsantre olmak gündelik hayatta oldukça zor. Yolculuklar çok kolaylaştırıyor müzikle daha yakından ve derinden ilişki kurmayı
2: Kesinlikle.
1: diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle ben de bu arada nedense hani bir araba yolculuğuyla her şey başladı. Belki zihnimdeki ilk anılarla da alakalı olarak veyahut da bir sonraki yolculuğumun o olmasını manifestlediğim için belki hadi bakalım diyorum. Ama otobüs yolculuklarında da yani şeyi çok net hatırlıyorum. Bitmesin. O geçtiğimiz işte otobüsün yavaşladığı orman yollarında işte akşam vakti ayrı, gündüz vakti ayrı. Hani şehrin için böyle o kasabaların içinden geçerken ayrı çok çok değişik, çok farklı bir odaklanmayla. Hani yaklaştıkça böyle içimde artan bir anksiyeteyle ne olur bu yolculuk bitmesin ya. Birazdan kopacağım bu hazdan diye böyle hatta heyecanlandığımı bile hatırlıyorum gerçekten evet. Yani çok güzel bir noktaya
1: Evet, çok doğru.
2: parmak
1: A aynı aynı
2: evet.
1: hisleri tarif ettin sen de. Gerçekten çok benzer şeyler yaşamışız belli ki. Biraz sinematik de oluyor tabii, değil mi? Yani sürekli her an manzara değişiyor ve sen pencerenden sanki gerçekten bir beyaz perdeyi izler gibi o değişen manzarayı izliyorsun. Manzara değiştikçe müzik değişiyor. Müzik değiştikçe manzara değişiyor. Manzaranın anlamını müzik şekillendirebiliyor.
2: Kesinlikle bir soundtrack gibi ama o soundtrack yani interaktif bir şekilde senin seçebildiğin ve bir şekilde böyle moderatörü olduğun bir soundtrack gibi aslında. Yani bir filmin bir deneyimin içindeyiz ve onun soundtrack'i olarak o müziğe odaklanıyoruz. Yani çok farklı bir deneyim
1: Ve
2: gerçekten.
1: hiçbir zaman tekrar da edilmiyor.
2: Kesinlikle.
1: Yani her manzara ve her şarkı ancak bir kez aynı anda denk gelebilir.
2: Kesinlikle öyle ve
1: Hep bir
2: yani
1: rastlantı.
2: ses çalışmalarının bu konuda inanılmaz bir alan açtığını hatırlıyorum ben ama onu belki daha yaz geçtikten sonra üzerine konuşacağımız bir konu olabilir elbette. Ama şimdilik
1: O
2: müziğin kendisindeyiz.
1: halde bir tane daha gece yolculuğu şarkısı
2: Gelsin.
1: dinleyelim. Yani bence gece yolculuğudur bu. Hatta bu belki de otobüste dinlense daha mı güzel olur diyorum. Korhan Futacı ve Kara Orkestra'nın Abrakadabrası. Böyle bir dönem yollarda loop'u alıp dinlediğim albümlerden bir tanesiydi bu şarkının olduğu albüm. Şarkının sözlerinde nakaratında da diyor ki tekrar tekrar ıslak yollar altımızdan kayar. Hadi dinleyelim.
2: Dinleyelim.

0: Evet, Odyo Parazit'teyiz. Bir yaz yolculuğuna çıkarken ya da belki yolculuktan artık dönerken, gündüz yolculuğunda ya da gece yolculuğunda, otobüste ya da arabada, böyle seçeneklerimizi çoğalttık. Dinleyeceğimiz şarkıları dinliyoruz bugün. Neler dinlerdik, neler dinlemek isterdik ve belki bu yaz bu playlisti kullanacağız. Az önce Korhan Futacı ve Kara Orkestra'nın Abrakadabrasını dinledik. Tam bir gece yolculuğu şarkısı bence. Şimdi yavaş yavaş biraz daha enerjiyi
1: Evet,
0: yükseltiyoruz.
1: şimdi biraz daha böyle bir gündüz yolculuğuna belki daha uygun bir tarafa çekeceğim ben şu anki modu. Hatta böyle biraz sanki çöl sıcakları ama bir yandan rüzgar da esiyor ve böyle bir hafif bir eve dönüş özlemi de var ama bir sürgün duygusu, bir nerede olduğunun belirsizliği. Ama bir yandan da böyle köklerle yeniden bağ kurma gibi temaların böyle ortada döndüğü ama böyle kalbimizi de ısıtan, yani tabiri caizse, bir parçayla devam edeceğiz. Bu Tina Riven grubunun parçası olacak. Tina Riven aslında Kuzey Afrika'da özellikle böyle Sahara Çölü ve çevresinde yaşayan göçebi bir Berberi topluluğundan, yani özellikle o topluluğun içinden bir şekilde cemiyette pişerek ortaya çıkmış müzisyenlerin kurduğu bir grup. Ve bu 2011 tarihli Tassili albümünden Tenere Takkim Tossam, yani o az önce bahsettiğim işte eve dönüş ve işte köklerle bağ kurma ve işte yolculuk içerisinde aidiyet bulma gibi temaları barındıran ve Desert Blues, yani çöl bluzu olarak tabir edebileceğimiz janr anlamında bir parça şimdi bizimle olacak. Evet, Tinari benden dinliyoruz. Tenere Takkim Tossam.

0: vado su vado a man.
1: Audio Parazit'teyiz. Üçüncü dönemin ilk bölümünde yolculuk parçaları listemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce Tinariven grubundan dinlemiştik. Tenere Takkim Tossam. Çöl bluzu, Desert Blues da denen bir türün öncülerinden ve taşıyıcılarından önemli bir grubun parçasıydı. Şimdi gene o gündüz yolculuk hissini vermeye biraz devam ediyoruz. Böyle arada işte gece arada gündüz dalgalar halindeyiz. Ve evet yani.
2: Yolculuk dedik ki ben şunu merak ettim deminden beri. Zaten beraber hadi Assos'a gidelim gibi bir şey de demiştik. Ama hani yapabileceğimizin dışında da nereye gitmek isterdiniz? Bu ara bir yolculuk ediyor olsanız ne yapmak isterdiniz?
1: Nereye?
2: Nereye? Hadi atlayıp gidebileceğin bir yer değil
1: Ha,
2: ama.
1: şu an imkansız görünen bir şeyden
2: Tanımını yaparım.
1: bahsediyoruz, değil mi?
2: İmkansız
1: Hayal.
2: görünen ama buralara gitmek istiyorum. O yolculuk bir de böyle bir yolculuk olsun.
3: Zor
1: Zor
3: soru.
1: soru gerçekten. Öyle bir yer, hani şu anda vize alamadığım için hani Berlin aklıma geliyor ama ondan daha egzantrik bir yer düşünmek istiyorum. Aa, bir belki Karayip adaları falan mı acaba? Hani bayağı uzak.
2: Öyle bir
1: Olabilir.
2: yolculuk.
1: Hani gerçekten çünkü egzotik görünen ama aslında hani biraz kültürünü tanıdıktan sonra daha farklı anlamlar taşıyan bir deneyim olarak belki hakikaten böyle uzak okyanus aşırı bir yerde olmak isteyebilirim. Yani buraya hiç benzemeyen bir yerde. Çünkü benim için hani İstanbul'a benzeyen bir yerde olmak beni ayrı bir mutlu ediyor ve kendimi farklı bir yerde gene bir aidiyet reflekslerim çok kolay bir şekilde tatmin edilerek orada böyle hissediyorum. Ya da böyle yani bir Avrupa şehrine benzeyen bir yerde ama bir Avrupa'ya veya İstanbul'a hiç benzemeyen bir yerde acaba ne olurdu diye mesela düşünüyorum. Nasıl bir yolculuk olurdu o? Böyle bambaşka bir yer. Veyahut da Peru'da dağların tepesi olabilir mesela.
2: Ben onu
1: Ha,
2: diyecektim. Ben
1: evet.
2: Machu Picchu'ya gitmek
1: Ha.
2: istiyorum şu anda. Peru'ya böyle. O gideyim. Yolculuksa öyle bir yolculuk yapayım. Bir arkadaşım vardı, tanışmıştık böyle. Buradan Uruguay'a gidiyor. Uruguay'dan Paraguay'a yürüyerek
1: Of,
2: geçiyor
1: çok
2: falan
1: güzel.
2: böyle. Onu anlattığı anılar tabii yapabileceğim bir şey olmadığı için tatlı da geliyor
1: Öyle öyle
2: şu
1: gel.
2: anda.
1: Yani
2: Yürürüm.
1: neden olmasın ya? İnsan kafaya
2: Aa,
1: koyunca herhalde her şeyi yapabilir. Yani o
2: hayatının bir
1: olabilir.
2: noktasında ben şöyle yaşayacağım.
1: Neden
2: Bu
1: olmasın?
2: işler galiba böyle
1: Evet
2: oluyor ve
1: ya.
2: bazı şeyleri biraz fazla büyütüyor olabiliriz kafamızda,
1: Yani Yeni
2: gözümüzde.
1: Zelanda'dan Avustralya'ya geçmeye çalış, yani yüzerek geçmeye çalışan insanların olduğu bir ırkın üyesiyiz, bir türün üyesiyiz arkadaşlar. Bunu neredeyse başarmış ya insan bireylerin olduğu bir türün ya üyesiyiz. Bence Peru'da yürünür abi. Yürümek zaten milyon senedir yaptığımız bir şey. Hani yüzmek nispeten daha zor ama yürünür abi. Ben yürünür diyorum.
2: Yürümek demişken son zamanlarda nedense böyle ekipçe bütün arkadaş ortamımızda Likya yolunu
1: Likya
2: yürümekten
1: diyecektim ben de
2: sürekli
1: ya.
2: bahsediyoruz. Yani daha bu sabah
1: Herkes
2: da böyle
1: yapıyor
2: bir
1: onu kardeş etrafımda
2: konuşuldu.
1: vallahi billahi.
2: Galiba normal bir yürüyüş hızıyla ve işte bir günde makul yürüme süresiyle falan 30 ila 45 günde tamamlanabilen bir yol olduğunu bu sabah bir öğrendik ama ne bileyim oradan küçük rotalar seçilip 2-3 günlük yürüyüşlerde yapılabilir falan diye konuştuk. Ama ben galiba böyle yani tamam bunlar yapılabilir şeyler gayet. Ya kafamda şey var aslında hani bir yere gitmekse konu birden bir yerde kendini bulmak, ışınlanmaksa daha önce görmediğim egzotik kuşların olduğu ve ağaçların hiç tanımadığım ağaçların olduğu falan böyle bir bambaşka bir coğrafyada bir ormanın içinde yürümek isterdim galiba. Yani Türkiye'nin de ağaçları çok güzel tabii ki ama çok çok bilmediğim ve gördüğüme şaşırdığım, kokusunu daha önce hiç duymadığım böyle başka bir yer olsun. O yeter falan. Belki Tayland'dır burası, belki
1: Olabilir.
2: Bali'dir falan bilmiyorum.
1: Tayland, Bali,
2: Ama evet
1: Güney Amerika.
2: görmediğim bir şey göreyim istiyorum. Görmediğim bir şeyler. Görmediğim yeni hayvanlar. Son şarkımıza geçelim mi?
1: Hemen geçelim.
2: Haydi bakalım. Ve şimdi de madem uzaklara gittik, uzaklardan da böyle karma kültürlerin bir araya geldiği bir parça dinleyelim. Polonya'dan Wu Wu yu dinleyeceğiz. Wu Wu iki oğlu her bir V'nin yanında da. 1985'te Varşova'da kurulmuş Polonya müziğinin hani en özgün gruplarından biri olarak kabul ediliyor. Wu Wu grubun ana figürü okuyabilecek miyim hiçbir fikrim yok ama Wojciech Waglewski. Bunlar okunduğu gibi değildir muhtemelen. WW oradan geliyor grubun da ismi. Wu Wu diye. Bu Azerbaycanlı hani Mugam yorumcusu Alim Kasimov ve kızı Fargana Kasimov'un da bu parçaya konuk olduğu bir yerden denk gelmiştim. Aa dedim çok iyi gidiyor dinleyeyim. Şimdi de beraber de dinlemek istiyorum aslında. Adını yine okumaya çalışacağım. Wu Wu'dan Gıdıbım diyeceğim ama G, D, Y, B, Y, M diye şey harfleyebilirim. Dinliyoruz.
1: Çabana sağlık ve dinliyoruz.
2: Zor bir sunuş oldu.
1: Bu haftayı da böylelikle kapatıyoruz. Yaz boyunca hem istek şarkılarınızı bize iletebilirsiniz, hem de istek temalarınızı iletebilirsiniz. Bu hafta hadi şöyle şeyler çalın diye bize ulaşabilirsiniz. Evet, yazı açmış olduk.
2: İlginç konu başlıklarına, absürt girişimlere, böyle bir konu için nasıl parçalar seçerdiniz diye merak ediyorsanız bize yazmayı unutmayın. Güzel
1: Güzel
2: haftalar
1: haftalar,
2: dileriz.
1: güzel
2: Evet.
1: yazlar.
2: Evet, güzel tatiller olsun. Tatile giden gidemeyen
1: Aha.
2: herkes için yani deliye her gün tatil olsun mu diyeyim artık bilmiyorum. Yakında bununla ilgili de bir tema yaparız bence. Gidilemeyen tatillerin parçaları diye.
1: Çok iyi
2: Evet.
1: fikir.
2: Bence de.
1: Hatta
2: Haftaya görüşmek üzere.
1: haftaya bunu
2: Yapalım
1: yapalım.
2: bence de.
1: Gidilemeyen tatillerin
2: Evet.
1: parçaları. Tamam,
2: Hadi.
1: anlaştık. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

Odyo Parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.

0: Reklamlar.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri İda Şahin, Didem Şahin ve Hakan Şahin'e teşekkür ederiz.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Merhaba, Sosyal Müziğe ve Apaçık Radyo'ya hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz, ben Sina.
0: Ben de Gonca.
1: Evet, canlı süsü verdiğimiz bir kayıtla karşınızdayız ve yani heyecanlıyız. Evet. Canlı gibi oluyor, kesin öyle oluyor yani.
0: Canım, hiç orada bir şüphe yok yani. Ondan sonra bir tek tabii... canlıdan farkı böyle güzel şeyler oluyor. Mesela şimdi Demet bize kayıs getirdi.
1: Sağ olsun.
0: Böyle çay, kahve, evet. Kayısı besliyor bizi.
1: Aynen, çok çok mutlu oluyoruz bu şekilde.
0: Onun yayın da bir masasına da bu şeyi verelim ya, bekliyoruz.
1: Evet, değil mi? Evet, Feryal, Salih, neredesiniz?
0: Neredesin? Nerede bizim kayısılar?
1: Bir kayısı olsun, ne bileyim, çilek bir şey.
0: Çilek pahalı.
1: Pahalı bir kayısı, tamam. Hay Allah. Şimdi destekçilerimize daha doğrusu teşekkür edelim. Sen et istersen.
0: Yok sen et, ben üstüne bir daha edeyim.
1: Evet, İda, Didem ve Hakan Şahin. Çok evet. Teşekkür ediyoruz.
0: Şahin ailesine, sevgili arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Onlarla hep böyle caz festivallerinden falan önce hangisine gidilir, ne izlenir diye böyle şeylerimiz vardır. Karşılaşırız konserlerde falan. Umarım severler bugün programı.
1: Evet, program fikri senden geldi ve çok süper fikir. Yani bak, 500. programa yaklaşıyoruz. 400 kaç bu? 430 olmuş. 429. program. Hala daha ilginç fikirler bulabiliyoruz.
0: Biliyoruz.
1: Şaşırıyorum bazen.
0: Bu şöyle aklıma geldi. Bu sen ilk parçaya gireceksin ama ikinci parçayı ben gireceğim. Orada çalacağım müzisyenden aklıma geldi. Hedwig Mollestad. Çünkü ben onu şeyde de çalıyorum. Yanlış mı söyledim?
1: Yok yok, doğru,
0: doğru söyledim. Doğru söyledim değil mi? İkinciyim.
1: Başka bir şeye bakıyordum.
0: Onu gitareskte de çalıyorum.
1: Hmm.
0: Böyle ne yapıyor falan diye hep takip ettiğim birisi. Ama bir ara olmuş. Bir kaçırmışım yani. Dedim ya, Hedwig Mollestad ne yapıyor acaba? Çok da sıkı müzisyendir falan derken. Ya dedim, böyle var başka. Oradan çıktı. Uzun zamandır görüşmediğimiz müzisyenler.
1: Evet, bu çok iyi oldu. Böylece ben de aynı şeyi yaptım tabii. Baktım kimler var, kimler yok falan. İşte aynen o şekilde bayağıdır çalmadığımız, en azından bir iki senedir çalmadığımız müzisyenler geldi önümüze. Ve hemen başlıyoruz.
0: Buyurunuz.
1: O zaman. Şimdi sen buldun ama ben başlayayım, başlıyorum. Neden diyeceksin? Senin bitirme parçanı çok beğendim.
0: Ha,
1: onu sona koydum.
0: Peki.
1: Yani. O yüzden sonuna kadar dinleyin programı. Çok iyi parça yani. O
0: teşekkür
1: hakikaten
0: ederim.
1: Çok iyi seçilmiş. Neresi. En sona da çok yakıştı böyle bitirişe falan. O yüzden o sona gidince ben başa geldim. Evet, uzun süredir çalmadığımız müzisyen Omar Sosa. Bir ara bayağı bir çalmışız. Böyle üst üste birkaç kere. Sonra sessizleşmişiz ama... Bu sene bir albüm çıkarıyor.
0: Ya.
1: Daha çıkmadı. Çıkacak 26 Haziran'da çıkacak.
0: Neymiş acaba?
1: We Are Not The Headliner albümün adı. Ve ilginç bir şekilde bu yeni topluluğu Quarteto Americanos onunla çıkıyor. İşte zaten belli yani, böyle bir hafif mistik bir karakter
0: evet,
1: biliyorsun.
0: Doğru.
1: Giyimi
0: evet,
1: falan
0: tabii.
1: Şeyi.
0: Bilezikleri falan.
1: Ha, öyle. İşte Afro-Küba diyebiliriz. Ama dünya müziği, elektronik müzik de var. Yani öyle kendini sınırlayan bir sanatçı kesinlikle değil. Yani o açıdan çok saygı duyuyoruz kendisine. Bir de canlı videolar falan seyredince çok etkileniyor insan. Çünkü hakikaten çok yüksek enerjili bir tip. Şimdi bu yeni şeyinden bir tane şey çıktı. Single çıktı. We Are Not The Headliner albümü çıkacak olan albümden. O da My Three Notes. Fakat bu My Three Notes eski bir parça diye hatırlıyorum ben.
0: Neymiş?
1: Baktım hakikaten öyle. Yani ilk erken dönemi bestelerinden onu tekrar yorumlamış ama çok güzel olmuş yani. Ben zaten ikimiz de biliyorsun şey, bas klarnet çok seviyoruz. Burada da nefis yani, Sheldon Brown nefesleri çalıyor, flüt çalıyor falan. Harika yani, çok çok beğendim bas klarneti. Öyle böyle bir parçayla giriyoruz hemen. Omar Sosa, My Three Notes.

0: Omar Sosa ve My Three Notes. Omar Sosa'nın yeni kurduğu Quarteto Americanos'un ilk albümü grubun.
1: Çok tatlı, çok hoş bir parçaydı.
0: Evet, harika ama bundan iyi olmasın.
1: Ha diyorsun.
0: Çok vurucu yani.
1: Şimdi Hedwig Molestad dedim. Ne yapıyor diye bir baktım. Cortex diye bir grubu var onun. Beşli galiba. Onunla bir albüm çıkarmış 2025'in sonunda ama nedense hiç elime geçmemişti o benim. Did We Really diye bir albümmüş. Ondan çalmayacağım. Eskiye döndüm. 2022'deki Maternity Beat. Oradan biz çalmıştık.
0: Çalmıştık ama ben bunu atlamışım. İlk defa dinledim yani.
1: Olabilir.
0: Çok da beğendim.
1: Üstelik albümün ikinci parçası bu dinleyeceğimiz On the Horizon Part 1, On the Horizon Part 2. Şimdi bu adından da belli maternity. İşte bebek sahibi olmadan önce başladığı ve sonra bebek sahibi olduktan sonra da yaptığı besteleri falan topladığı bir şey Hedwig Molestad'ın. Aslında demiş ki önceden yani bebeğim doğmadan önce... Yani şu annelik konseptiyle işimi karıştırmayayım müziği birbirine demiş. İşte böyle cahilce konuşulabiliyor. Çünkü hakikaten çok değiştirici bir tecrübe olduğunu tabii. Yani bütün anneler söyleyebilir.
0: Anneler de söyler, babalar da görüyor yani.
1: Evet,
0: özellikle kadınlar için konuşuyorum tabii yani onu görünce.
1: Evet, doğru anne. Söylüyorsun. Yani o klişe annelik mevzusundan bahsetmiyorum. İnsan o hayatın içinde bir şey artık. Sen o önceki değil daha... Biraz daha büyük bir şeysin filan haline geliyor. Neyse. O da bunu fark etmiş ki bu albümü yapmış. Valla şöyle söyleyeyim. İşte progresif rock heavy falan bir şeyler de var içerisinde. İşte caz da var. Zaten şeyle beraber yapmış. Trondheim Caz Orkestrası ile beraber yaptığı bir albüm. Big Band de var işin içerisinde. Çok güzel bir parça. Şimdi onu dinleyelim. On the Horizon Part 2.

0: Güzel miydi?
1: Çok çok iyi.
0: Giriş çok etkileyici vurucu bir de değil mi? Yani. Evet. Ya yani albümün tamamı çok güzel zaten. Bu parça da çok güzeldi. Hedwig Molestad'ın Maternity Beat albümü 2022. On the Horizon Part 2 idi dinlediğimiz parça.
1: Evet, bir kadın müzisyenden başka bir kadın müzisyene, Miriam Alter. Ben bilmiyordum, Safarat kökenliymiş. Evet, Belçika'ya taşınıyor işte İspanya'dan çıkıp. If albümü vardır. Benim en sevdiğim albümlerden biri. Where Is There diye bir 2007 albümü daha varmış. Yani eski bir albüm aslında. Fakat o If'i çalmışız. Hiç bunu çalmamışız. Ben de doğru düzgün dinlememişim zaten. Fırsat mı fırsat oturup dinledim. Yani
0: çok harika.
1: Harika o. Gerçekten. Kendisini hatırlamak gerekirse böyle hafif klasik müzikle de karışık bir cazcı diyeyim. Ama böyle folk da var işin içinde. Böyle değişik bir şey, değişik yani. Ama çok çok güzel. Fakat kadro da manyak. Yani Joey Barron var, Greg Cohen var. Piyano da tanımıyorum ama Salvatore Bonafed var. Yani tanımıyorum derken çok iyi bilmiyorum. Birkaç albümde çalmıştık daha önce. O da harika. Ve cello var bu şeyde. O açıdan da çok güzel.
0: O derinliği.
1: Böyle öyle. Evet, yani bu klarnet ve şeyin John, pardon onu söylemedim, John Ruocco, o da klarnet çalıyor. Klarnet, cello ve şey nedir işte böyle oda müziği ile caz arası bir şey. Şimdi ilginç olan kısmı söylüyorum. Kendisi piyanist aslında Miriam Alter'ın.
0: Evet.
1: Fakat bu albümde çalmamış.
0: Ha, çok güzel.
1: Besteleri yapmış, olayı yönetmiş, prodüksiyonda katılmış falan. Gerisi...
0: Yoruluyorum ben çalıyorum.
1: Böyle bir şey bilmiyorum. Ama hakikaten çok güzel olmuş albüm. Where Is There albümü 2007. Evet, o albümden Catch Me There.

0: Burada cello'nun nefis bitirişi.
1: Sinematik buldum ben.
0: Evet evet, doğru söylüyorsun. Sinematik.
1: Tarihi bir şey, filmin ruhunu verdi.
0: Evet, hakikaten çok güzel. Evet, şimdi sırada ne var?
1: Sırada...
0: uzun süredir çalmadığımız
1: uzun
0: kim?
1: Uzun süredir çalmadım. Şimdi bir üçlü var. Bu üçlünün işte albümün lideri olan klavyecisi, yapımcı falan Sam Barsh, onu değil. Onu ben zaten hatırlamıyorum daha önce çalıp çalmadığımızı.
0: Bilemedim.
1: Esasında burada trompette Keon Harold ve de davulda da Mark Giuliano var.
0: İşte bu ikisini çaldığımız müzisyenler. Bir süredir çalmamıştık hakikaten.
1: Bayağı çalmış. Düşündüm, çıkaramadım. Sonra baktım notlara falan. Neyse, esasında Keon Harold'ı şu Musician albümü vardı ya.
0: Evet, evet.
1: Ondan sonra da bayağı albüm var. O eski 2017. Hem onda çalmıştık hem belki o albümden başka parçalar arada çalmış olabiliriz. Mark Giuliano da bilmiyorum en son nerede, hani birisinin yanında falan çalmış olmamız lazım. Ama 2025'te yaptığı Questions diye bir albümü var. How can I help you falan diye başlıyor. Böyle hep şey, o soru kelimeleriyle devam ediyor. Güzel cümleler var. Onu çalmadık. O albümden hiçbir şey çaldık gibi gelmiyor
0: bir
1: bana.
0: Bir şey çaldık. Bir Peace, böyle Peace Please gibi bir şey çaldıydık, hatırlıyorum ama o albümden miydi onu bilemedim.
1: Evet, soru değilse çalmamışızdır. Çünkü when, where, what falan öyle gidiyor şeyler.
0: Belki de.
1: Parçalar. Şimdi bu 19 Haziran'da çıkacak bir albümleri var üçlünün. Straight Away diye. Üniversite arkadaşımlar pandemi sırasında falan tekrar bir araya geliyorlar. İşte o zamandan fikirler havada uçuşuyor falan. Böyle bir albüm yapmaya karar veriyorlar. Ancak oluyor. Bu Straight Away, yani Straight Ahead Jazz yapacağız. Doğaçlama, doğru dürüst, içinde öyle antin kuntin elektronika falan olmayacak falan demişler. Ama bir de şey... hani şu davulun şeyi vardır ya, böyle derinden hani bir bas şeyi, 808 o olacak falan demişler. İşleri birbirine karıştırmışlar. Bütün 8'leri kullanmışlar yani burada. Dinleyeceğimiz parça da Keon Harold'ın bu albüm için yaptığı bir parça, bestelediği bir parça. Hakikaten çok hoşuma gitti. Genel olarak iyi bir şey çıkacak bu. 19 Haziran'da çıkacak olan albümden bence o kanaatteyim. 3 parça var henüz. Albümün adı, pardon, parçamızın adı Toad 4.

0: Todd Four. Bayağı umutluyum doğaçlamalar filan.
1: Evet evet. Öyle çok da straight jazz.
0: Değil gibi değil mi? O, niye evet, öyle uydurmuşlar?
1: Bilmiyorum. Kısılarak bitmesi dışında çok beğendim.
0: Evet onu nedense sevmeyiz gerçekten de.
1: Evet. Apaçık Radyo'dasınız. Sosyal müziği dinliyorsunuz. Ve böyle hep bir süredir çalmadığımız, daha önce sık çalıp bir süredir çalmadığımız müzisyenleri çalıyoruz. Şimdi bir ironi var. En çok çaldığımız...
0: Eyvah.
1: Grup ve müzisyenler diyeceğim kişiler Esperon Svensson Trio.
0: Ha.
1: Yani istatistiksel olarak öyle. En fazla onların
0: İroni
1: parçasını çalmışız. İroni demeyeyim de işte artık ters köşe diyeyim ne bileyim.
0: Evet doğru.
1: Yani ama biz her sene çalıyormuşuz. Geçen sene çalmamışız mesela. Esperon Svensson'un Home albümünden bir parça çalmışız o kadar. Yani Esperon Svensson Trio'yu çalmamışız. Dolayısıyla dedim ki çalalım. Çaldığımız gibi bir de ilk albümlerinin ilk parçasını çalalım.
0: Oo.
1: Şimdi gerçekten 93 yılında her şeyin başladığı yer diyeyim. Şimdi burada ilginç olan kısım bildiğimiz veya bizim de sık çaldığımız Esperon Svensson Trio değil gibi bu. Çünkü çok daha işte o elektronikler yok. Rock etkisi çok çok minimal. Oldukça standart. Straight jazz
0: evet.
1: Çalıyorlar. Son ama alt taraftaki o melodiklik, davulun ritim, işte çoklu ritim kullanması falan filan hikayeleri böyle kendini öyle hafif hafif hissettiriyor.
0: Geliyor.
1: Ama şimdi bunu dinle, yani normalde ben söylemeyeyim, dinle. Esperon Svensson Trio demezsin yani öyle bir şey. Fakat o kadar güzel çalmışlar ki parçayı. Çok çok beğendim yani öyle bir... Yani ondan sonraki halini sadece çok ince hatırlatmaları var ama parça kendi başına çok güzel. When Everyone Has Gone 93 albümünden aynı adlı parçayı dinliyoruz.

0: Böyle hafif arkada bir şey var, synth var. Ama onun dışında klasik bir caz üçlüsü gibi her
1: Evet,
0: şeyle.
1: öyle.
0: S. John Swenson Trio'nun ilk albümünün ilk parçasını dinledik.
1: Hangi yıl demiştin?
0: 93.
1: 93.
0: 93'te, Eylül'de kaydedilmiş.
1: Şimdi yahu diyeceksin, çok çalardık da çalmadık da özledik mi bu gelen şimdiki müzisyeni? Aslında ben dinlerim. Ve
0: Ben
1: de
0: çok seviyorum
1: ha,
0: bu da.
1: seviyor musun? Ha,
0: Tabii
1: tamam.
0: tabii.
1: Ben metal tarafını dinlerim. Ara sıra da böyle eski metalcilere dönerim, bakarım ne yapmışlar, yeni bir şey çıkarmışlar mı, konser var mı, turne var mı falan falan, gideceğimden değil de gidip oralarda ruhumu teslim ederim artık herhalde. Alex Skolnick. Şimdi böyle rockçıların, metalcilerin belli bir yaştan sonra biz artık erdik deyip caz yapmaya başladıkları bilinen bir gerçek var bu. Daha geçenlerde Flea'yı çaldık hatta.
0: Evet, doğru.
1: Şimdi o da
0: Sen bası bırak,
1: sen
0: trompete
1: bası
0: geç.
1: bırak, trompete geç. Alex Skolnick şeyi bırakmamış, gitarı bırakmamış. Onun zaten bir triosu var caz yaptıkları. Bir albümleri var. Albümün adı da çok hoşuma gitti. Bir de böyle hani onu da illa söyleyeyim falan istedim. Prove You're Not a Robot.
0: Şimdi tam AI müziği
1: Evet.
0: çağında oturmuş yani.
1: Zaten kafalarındaki fikir de şuymuş, yani bu dönemde, AI döneminde işte AI ile yapılan müzik falan falan olmaz arkadaş, hele cazda falan diye böyle o şeyle, ona karşı bir ruh haliyle girmişler. Trio'da Nathan Peake bas çalıyor, Matt Zebrowski de davul çalıyor. Güzel bir caz triosu işte, böyle biraz fusion falan o araya şeyi eklersek tam benlik bir trio, Alex Skolnick Trio. Oradan dinleyeceğimiz parça da Breakdown.

0: Breakdown. Bu da böyle bir fade etti ama buna itirazım yok.
1: Yok. Bu fade canımız kurban.
0: Canımız kurban.
1: Yok, çok güzel. Bence gayet iyi oldu. Şey bir de yani. Yani bu metalci kimliğinin bu şekilde şey yansıması, tezahür etmesi bence çok çok güzel yani. Gerçekten iyi iyi bir gitarist Alex Cormick.
0: Bir de düz metal de değil yani, thrash bayağı zor bir şey. Böyle bir hani şimdi kızmasın metal severler, ben de seviyorum ama böğürmeyle devam eden şeyleri var. Vokalleri olan bir türdür.
1: Evet. Ama bu yani, ama işte onu hissi duyuyorsun ama başka bir şey.
0: Başka
1: yani.
0: evet çok
1: şey,
0: güzel.
1: Bu arada Alex Cormick'in şu albümleri hani nedir? Pink Floyd falan cover ettiği albümleri vardı değil mi? Onlardan çaldık sanki.
0: Galiba oradan. Evet olabilir. Şimdi yine daha da iyi burada hatırladım. Da görüşmemişiz yani.
1: Aynen, evet. Peki nasıl bitiriyoruz şimdi? Baştan reklamını yaptık.
0: Ya nasıl bitiriyoruz? Donnie McCaslin'le bitiriyoruz. En i̇şte. Son şeyde aklıma gelmişti. Alper bahsetti.
1: Evet, doğru.
0: Hatırlıyor musun?
1: Evet, bizde Alper Yılmaz bizde program yaparken. Evet.
0: Ne oldu, niye çalmadık epeydir falan dedik. Yani adeta bir rock müzisyeni olan bir değişik, vizyoner bir saksofoncu aslında.
1: Çok çok müthiş yani.
0: 2025'in sonunda bir solo albüm çıkartmış. Oradan bir parça dinleyeceğiz. Yani şeyi hatırlıyorsun değil mi? David Bowie ile o neydi?
1: Black Star
0: mıydı? Hmm. Ondan falan. Zaten orada tanımıştık galiba. Ya da şeyde mi tanımıştık? East Yok. Coast. Şeyi yaparken
1: galiba.
0: Tanımıştık.
1: Şimdi hatırlayamadım.
0: Hakikaten çok etkileyicidir. Yani cazı böyle alternatif rock, post punk filan onların içinden geçirip yine de son derece güzel dinlenir bir caz haline getiren bir müzisyen.
1: Ya, yeni bir şeyler söyleyen bir caz müzisyeni.
0: Evet öyle. Bu şeyin albümün yapımcısı da Tim Lefebvre.
1: Hmm, bak.
0: Evet.
1: Bu da önemli bir bilgi.
0: Evet, öyle bir enteresan.
1: Peki bas
0: bir şey.
1: Çalıyor mu? Burada.
0: Yok, yoksa? Bildiğim kadarıyla çalmıyor. Kimler var onu söylüyorum. Piyanoda Jason Lindner.
1: En sevdiğimiz.
0: Gitarda Ben Monder.
1: O da iyi. Çok iyi ya.
0: Peki
1: bak.
0: Ve bakar mısın? Davulda kendisini hiç özletmiyor. Mark Julian. Ama başka davulcular da var. Nate Wood falan da varmış. Ondan sonra böyle sıkı bir albüm. Oradan dinleyeceğimiz parçayla da programı bitiriyoruz. Aha, bu arada albümün adı da Lullaby for the Lost.
1: O da çok iyi.
0: Evet.
1: Kaybolanlar için.
0: Aynen.
1: Bu arada parçanın kaydında başındaki bas nedir ya? Yani kulaklıkla falan dinlemiyorsanız kulaklık takıp şöyle iyi bir kulaklık takıp o kadar derin bir bas var ki artık kaç hertzlerdeyse 20 falan herhalde öyle.
0: Evet karnından ciğerlerinden geliyor insanın.
1: Karnına vuruyor yani.
0: Evet.
1: Bir subwooferlı bir sistemde falan dinlenir yani. Pardon dağıttım konuyu ama.
0: Yok estağfurullah. Asıl bunları söylemek lazım zaten. Doğru, çok güzel söyledin. Ve de evet, programı kapatıyoruz bu parçayla. Donnie McCaslin'den Kid dinleyeceğimiz parçanın adı. Ve hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri İda Şahin, Didem Şahin ve Hakan Şahin'e teşekkür ederiz. It is not in the rubbish, it is in when you put the rubbish. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Kainatın tüm sesleri.
2: Apaçık Radyo.
3: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.

0: Herkes Beach. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler. Salı geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo. Şimdi ve burada.

0: Last Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler. Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
2: Şu anda Apaçık Radyo dinleyen herkese iyi akşamlar. Bendeniz Sinan Kutlu. Her perşembe gecesi saat 11'de yine başlayan Lost Cosmonauts'un Apaçık Radyo yeni yayın dönemindeki ilk toplamda 207. bölümüne hoş geldiniz. Kayıp kozmonotlarla Soğuk Savaş döneminden günümüze, Berlin Duvarı'nın doğusundan ve batısından seslerin peşinde, Neue Deutsche Welle sanatçıları yörüngesinde keşif serisine, geçtiğimiz iki hafta boyunca Düsseldorf ekolünün eşsiz temsilcisi Heingold ile devam etmiştik. 1980'lerde Düsseldorf nasıl bir elektronik müzik araştırma ve geliştirme laboratuvarı idiyse, Berlin yani Berlin Duvarı'nın batısında kalan Batı Berlin'de daha çok Neue Deutsche Welle'nin pop, synthpop ve punk ile endüstriyel yüzüne ev sahipliği yapıyordu. Radyo kanalları, barlar ve özellikle de kaset ve teyp kültürüyle kulaktan kulağa yayılan Neue Deutsche Welle parçaları tüm şehri sarmıştı. Bu akşam 1980'lerin ilk yarısı boyunca Nina Hagen, Ideal, X-Mel, Deutschland gibi Berlin merkezli sanatçılar tarafından bestelenen şarkılardan oluşan bir seçkiyle akustik seyahate çıkıyoruz. Hazırsanız o yılların gözde isimlerinden Spliff imzalı 1982 tarihli kayıt Das Bleh, yani boş yersiz konuşma anlamına kullanılan bir ifade, ardından Spliff grubunu oluşturan üyelerin önceki grubu Nina Hagen Band'in kurucusu Alman post-punk kraliçesi Nina Hagen bestesi 1979 çıkışlı kayıt TV Glotzer, yani televizyon bağımız, televizyon budolası adlı kayıtla Berlin semalarında dolaşmaya başlıyoruz. Birazdan Nina Hagen'ın nefes kesici Doğu Almanya'dan kaçış hikayesinden bahsetmek üzere tekrar birlikte olacağız.

Burası Apaçık Radyo Las Cosmonauts biraz önce başladı. Radyolarını yeni açan dinleyicilere tekrar iyi akşamlar diliyorum. Berlin merkezli Nay Deutsche Welle sanatçılarına ayırdığımız bölümün açılışını Spliff bestesi Das Blech ve Spliff üyelerinin eski grubu Nina Hagen Band'in lideri Nina Hagen imzalı kayıt TV Glotzer ile yaptık. Nina Hagen aslında Doğu Almanyalı bir sanatçı ve elbette o yıllarda Doğu ile Batı Berlin'i ayıran Demir Perde, Utanç Duvarı gibi isimlerle de tanınan Berlin Duvarı'nın DDR yani Sovyet tarafından Batı Almanya'ya geçmek kesinlikle yasaktı. Silahlı askerler 24 saat nöbet tutuyorlar ve kaçmayı deneyen birini tespit ettiklerinde hiç düşünmeden ateş açılıyordu. Zaten duvar da tam olarak bu yüzden inşa edilmişti. Ancak Nina Hagen'ın batıya geçiş hikayesi o dönemin Soğuk Savaş Almanya'sında yaşanan çok büyük bir siyasi ve kültürel skandala dayanıyor. Peki gerçekten kaçmayı nasıl başarmıştı? Dilerseniz önce bir müzik arası verelim. Sırada Berlin yeraltı sahnesinin en kült figürlerinden Manya D ve Malachia gruplarından tanıdığımız Berlin Cold Wave sahnesinin yıldızı Gudrun Gut ile Klaus Bale'in bir araya gelerek kurduğu çok özel bir yeraltı ortaklığı olan Die Dominas bestesi Die Vespen Domino ve ardından biraz önce dinlediğimiz Spliff grubu klavyecisi Heinold'un sevgilisi olan Cosa Rosa tarafından 1983'te piyasaya çıkarılan kayıt Million and Mal ile hafif bir türbülanstan geçtikten sonra Nina Hagen'ın filmleri aratmayan Doğu Almanya'dan kaçışından konuşmak üzere tekrar Apaçık Radyo Kontrol Kulesi'ne bağlanacağız.

Berlin Ekolü'nden Neudeutsche Welle sanatçılarına ayırdığımız Last Cosmonauts bölümü Die Dominas parçalarından Die Weisband Domina ve Cosa Rosa hitlerinden Million Mal ile sürdü. Nina Hagen'ın Doğu Almanya'dan Batı'ya geçiş öyküsünden bahsediyorduk. Nina duvarı kaçarak değil, Doğu Alman hükümeti tarafından resmen sınır dışı edilerek geçmişti. Nina Hagen, Doğu Almanya'da zaten tanınan bir genç oyuncu ve şarkıcıydı. Üvey babası Wolf Biermann ise Doğu Almanya'nın en ünlü, en muhalif komünist şair ve ozanlarından biriydi. Rejimi kendi içinden çok çok sert eleştiriyordu. 1976 yılında Doğu Alman hükümeti Wolf Biermann'ın Batı Almanya'da Köln şehrinde bir konser vermesine istisnai olarak izin vermişti. Ancak Biermann konserde rejimi eleştiren şarkılar söyleyince Doğu Almanya yönetimi ani bir kararla Biermann'ı vatandaşlıktan çıkardı ve ülkeye geri dönmesini kesinlikle yasakladı. Bu karar Doğu Berlinli sanatçılar arasında devasa bir protesto dalgası başlattı. Henüz 21 yaşında olan Nina Hagen, üvey babasının vatandaşlıktan çıkarılmasını protesto etmek için rejim aleyhine çok sert dilekçeler verdi, açıklamalarda bulundu ve açıkça devlete meydan okudu. Doğu Alman gizli servisi Stasi için Nina Hagen artık tam bir baş belası haline gelmişti. Onu hapse atmak ya da susturmak Doğu Berlinli gençler arasında daha büyük bir isyana yol açabilirdi. Hükümet düşündü düşündü ve en sonunda Berlin usulü bir çözüm buldu. Yani ikiye bölünmüş bir şehrin diğer tarafına atmayı akıl etti. Nina'ya batıya göç etmesi için izin, aslında bu bir izin değil, zorunlu bir sürgündü. Bir izin teklif edildi. Nina bu teklifi anında kabul etti. Şimdi yine müzik dünyasına dönüyoruz. Alman goth sahnesinin tartışmasız öncüsü Anya Huvin'in önderliğindeki X-Moll Deutschland bestelerinden 1982 tarihli İngilizce sözlü bir parça Morning ve Interzone adlı topluluğa ait 1981 çıkışlı Aus Liebe eşliğinde gecenin yankılarına kulak kabartıyoruz.

Efsanevi topluluk X-Mall Deutschland Morning ve ardından Interzone Aus Liebe adlı şarkılarıyla programa konuk oldular. Lost Cosmonauts yayın içeriklerinden haberdar olmak isteyen sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri Spotify ve Instagram platformlarında Lost Cosmonauts hesabını takip edebilirler. Şimdi lafı uzatmadan sıradaki parçalara geçiyorum, yoksa bu akşamki listenin tamamını dinlemeye süremiz maalesef yetmeyecek. Sırada bana kalırsa Berlin merkezli Postbank'ın en önemli figürlerinden, hatta şehrin o yıllardaki soundtrack'ini besteleyen grup diyebileceğim ideal bestelerinden Erschießen ve Tekinsiz Sularda Gezinen Malaria imzalı kayıt U-Turn Turan Apaçık Radyo'da sizinle birazdan tekrar birlikte olacağız.

0: İdeal ve Malaria iki kadın vokalli iki çok özel grup Erşıysın ve You Turn to Run adlı kayıtlarıyla bizimleydiler. Sizin de duyduğunuz gibi Berlin daha ziyade paslı, ham, öfkeli, heyecanlı, yüksek enerjili post-punk ruhunu yansıtan sanatçılara ev sahipliği yapıyordu o yıllarda. Programın sonuna doğru biraz daha down tempo ve endüstriyel tınlara geçeceğiz. 10 parçalık playlistimizin 8 kaydını geri bıraktık. Sırada 2 parça daha var. Bendeniz Sinan Kutlu bu akşam 207. bölümünü gerçekleştirdiğimiz Lost Cosmonauts, gelecek Perşembe gecesi 11'de haritasız ve pusulasız bir rotada seyahat etmek üzere Apaçık Radyo'da yayında olacak. Teknik masada emeği geçen, dinleyen ve destekleyen herkese teşekkürler. Şimdi sizleri yer altında labirentlerde gezinen iki sanatçı ile baş başa bırakıyorum. Bunlardan ilki Dine Test Bil bestesi Industrial ve Christian F. imzalı kayıt Wunderbar ile devam ettikten sonra bu akşamki yayının sonuna gelmiş olacağız. Haftaya buluşmak dileğiyle iyi geceler, hoşça kalın.
1: Check off, check off, check off, check off.

Rubber, Digital, Jackal.

0: Basit Kozmonot.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler. Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
2: Apaçık Radyo. Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
3: Noy.
2: Hazırlayan Selin vesaire.
4: Çarşamba geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo. Şimdi de burada.

Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.

Herkese iyi geceler. Girişten de anlayacağınız üzere bu akşam birazcık gürültülü bir gece olacak. Şimdiden uyaralım. Death ve Black Metal örnekleriyle karışık bir gece hazırladım. Çok sert bir akışta. İlk başta birkaç tatlı parçayla başlayacağız. Öncelikle Satricon dinleyeceğiz. Phoenix. Ardından Baroness'ten Take My Bones Away. Hoş geldiniz.

gecenin yeni bir perdesini de açalım. Nervosa, Crypta, Decapitated ve Machinette'in birlikte yaptığı bir parça, Arch Enemy ve sonra tekrardan Decapitated'le uzun bir akışa doğru yola çıkıyoruz.

Bu sevgi dolu parçalardan sonra son üç parça. Behemoth'tan O Fire and the Void, Mastodon'dan More Than I Could Chew ve sürpriz Dream Theater As I Am. Hepinize karanlık geceler.

Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.

0: Farsi dünyanın müziği.
1: Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
0: Cumartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Eclectic Dreams.

Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.

Bence

0: Apaçık Radyo.
1: Sen ne yaparsın?
0: Apaçık Radyo.

0: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
1: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: Pazar geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo müzikleri.

0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: This is Dub Revolution. Music to rock the nation.